0: cennette onu bize yoldaş eyle, cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah eyle, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle, ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru, ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım eyle, yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وآلهم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: أكرا أكرا.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve

0: külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: inne fi cehenneme vadiyen, muhakkak ki cehennemde bir vadi vardır. Nasıl dağların arasında dere yatakları, vadiler oluyor, cehennemde de öyle daha çukur. Cehennem dağları arasında ateşin daha çok toplandığı, azabın daha fazla olduğu öyle bir vadi vardır ki azabı çok müthiş olduğundan testaizu minhu külle yevmin seb'ine merreten. Cehennem her gün içindeki o azap vadisinden 70 kere Allah'a sığınır. Öyle müthiş azap olan bir deredir, bir vadidir. اَعَدَّهُ لِلْكُرَّاءِ الْمُرَائِينَ Allah-u Teala Hazretleri bu vadiyi mürai kurra için hazırlamıştır. Riyakar Kur'an okuyucular hakkında hazırlamıştır. Mürâine bi'amalihim, amelleriyle mürailik yapan, amellerini başkalarına, güzel amellerini gösteriş için arz edip de mürailik yapanlar için hazırlamıştır. Ve inne ebgadal halki ilallah, hiç şüphe yok ki Allah'a insanların en çok menfuru, en kötüsü, Allah'ın en çok buğz ettiği insan alimi sultan. Sultanın eşi sıra gezen alimdir. Sultanın alimidir. En Allah'ın buğz ettiği alim odur. Şimdi bunu dilimiz döndüğünce biraz anlamışsınızdır ama biraz açıklayalım. Kurra, biliyorsunuz kurra hafız diyoruz. Yani kıraat farklarını da bilen, Kur'an-ı Kerim'i iyice ezberlemiş, kuvvetli efendim hafızlara kurra hafız derler. Yani kıraati aşırı biliyor vesaire filan demek oluyor. Kurra, Kur'an-ı Kerim okuyanlar. Kur'an-ı Kerim'i biliyor, manasını biliyor, okuyor ama el-mürâine bi-âmâlihim, amelleriyle gösteriş yapıyor. Gösteriş için okuyor. Allah rızası için değil, başka insanlara alimlik taslamak için veyahut kendisinin çok sanki takva ehli bir insan olduğunu göstermek için veyahut efendim mevki, makam, para, pul toplamak için böyle bir sebeple riyakarca yapıyor bu işi. İhlasla yapmıyor, riyakarlıkla yapıyor. İşte bunlar cehennemin bile sığındığı vadisine atılacaklar, orada azap görecekler. Bizim dinimiz kamil dindir. Allah-u Teala Hazretleri bize her şeyin iyisini, kötüsünü öğretmiş. Peygamberi vasıtasıyla, şeriat-ı karra vasıtasıyla yapmamız gereken işleri, yapmamamız gereken işleri, iyi huyları, kötü huyları öğretmiştir. Her şeyin bir alt sınırı vardır, bir üst sınırı vardır. Hiçbir şey mutlak, öyle peşin methedilmiş de arkası bırakılmış değildir. Her şey bir ölçüye dayanır, mantığa dayanır, muhakemeye dayanır. Her şeyi güzeldir dinimizin. Elhamdülillah bizi Müslüman yaratan Allah'a hamdü senalar olsun. Dinimizde ilim öğrenmek çok kıymetlidir. Çok şereflidir, çok sevaplıdır. Sizin birkaç hadis-i şerif dinlemenizin çok büyük sevabı vardır. Bizim dilimizin döndüğünce buradan o hadis-i şerifleri izah etmemizin çok sevabı vardır. İlim güzel şeydir. İlim yolu cennet yoludur. İyi güzel ama bunun bir de alt sınırı vardır. Bir de başka tarafları vardır. Dinimiz her şeyin hududunu çizmiştir. İyi tarafını, kötü tarafını göstermiştir. Alim makbul insandır ama alimin de kötüsü vardır. İlmin de kendine göre dikkat edilmesi gereken incelikleri vardır. Bu hadis-i şerifte bu inceliklerden birisine işaret buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan bir suçu bilmeyebilir. Bilmediği için yapar. Şimdi efendim kardeşimiz diyor ki, yani ben 3 senedir aklım başıma geldi. Koca adam ama yani 3 senedir doğru yolu buldum diyor. 3 senedir. Ve insanın doğru sandığı yollar eğri çıkabiliyor. Koştura koştura efendim ömür geçirdiği yerler yanlış yol olabiliyor. Doğrusunu anladığı zaman doğruya geliyor. Eskisinden pişman oluyor, tevbe ediyor filan insan. Fakat doğruyu bilip de yapmazsa işte en büyük felaket o oluyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Dinin ahkamını biliyor. Fakat Allah'ın emrini bildiği halde onu yaşamıyor. Onu içine sindirmemiş, efendim Allah'tan korkmuyor, bildiği

0: halde böyle olduğu için onun cezası çok oluyor. Allah'ın en çok buğz ettiği kimse, sultanın gölgesine sığınan, onun mevkiinden, makamından istifade etmek için yanına sokulan alimdir. Alimi sultan, sultanın alimi. Yani onun yanına sokuluyor, mevki var, makam var, para var, saray güzel, ikramlar güzel, oh, kaymaklar, meşrubatlar, tatlılar vesaireler, efendim, itibar, izzet, ömrü öyle geçiyor. Hayır. Allah'tan korkan alim, Allah'tan korkan alim hakkı söyleyecek, efendim, ilmi ehline öğretecek, na ehle söylemeyecek. İlmi ehline öğretmeyen mesul olur. Na ehline öğreten de mesul olur. Na ehil insana ilim öğreten de mesul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki, ilmi ehliyetli kimselerden esirgemeyin. Kabiliyetli kimselerden esirgemeyin. Zulmetmiş olursunuz zavallıcıklara. İlim öğrenmek istiyorlar, geliyorlar, öğretmiyorsunuz. Nazlanıyorsunuz. Yok şimdi olmaz, yarın gel, öbür gün gel, seni okutamam, bilmem ne. Onlara zulüm bu. Naehil insanlara da ilmi vermeyin. Yazık olur. İlme zulmetmiş olursunuz. Bu sefer ilme yazık. Domuzun boynuna gerdanlık takılır mı? Hazreti İsa aleyhisselam da ona benzetmiş. Yani naehil olan insana dini bilgi vermek, domuzun boynuna gerdanlık asmak gibi oluyor. Bunu alacak bu, insanların parasını pulunu çarçur etmekte kullanacak. Mürayilik yapacak. Dinini satacak, dünyalık devşirecek. Onun için domuza benzetmiş Hazreti İsa aleyhisselam öyle alimleri. Yani o devirdeki öyle alimleri domuza benzetmiş. Onlara, o tipten insanlara da ilmi öğretmek, domuzun boynuna sanki gerdanlık takmaktır diye öyle bildirilmiş. O bakımdan bu ilmin inceliklerine herkesin riayet etmesi lazım. Bilen bildiğini Allah rızası için öğretecek, kendisi tatbik edecek. Gösterişten kaçınacak, mürailikten kaçınacak, riyakarlıktan kaçınacak, ihlassızlıktan kaçınacak, ihlası elde etmeye çalışacak. Bilmeyecek ki acaba Rabb'i ona ne muamele eder ahirette. Yüreği til til titriyecek. Acaba Rabb'im benim günahlarımı affeder mi, affetmez mi? Tabiînin büyük alimlerinden Hasan-ı Basri Hazretleri bir berat gecesinde evinden çıktı ki yüzü limon gibi sararmış. Sapsarı kesilmiş. Dediler ki, hayrola efendim, nedir bu böyle yüzünüz çok sararmış, hasta mısınız? Dedi ki, günahlarımı biliyorum, işledim. Gençliğimden bu vakte kadar şu hatayı, şu günahı, insan kabahatini bilir. Günahlarımı biliyorum ama affedildiğimi bilmiyorum. Günahlarım belli ortada. Affedildiğim belli değil. Evet, namaz kıldım, oruç tuttum, ibadet ettim ama onun da kabul edildiği belli değil. Amellerimin, iyi amellerimin kabul edildiği belli değil. Kötü amellerimin bağışlandığına dair yukarıdan kağıt gelmedi ki bana. Hadi senin bütün günahlarını bağışladım. Mühür, imza, tamam. Korkma. Öyle bir şey yok ki. O halde hazer üzere, korku üzere, ihtiyat üzere olacak alim. Herkes, her Müslüman korkuyla ümit arasında olacak. Eğer bütün insanların hepsi cennete gidecek, bir tanesini Allah cehenneme atacak deseler, acaba o cehenneme düşecek tek kişi ben miyim ki diye korkup titriyecek. Ama bu korkup titremesi de onun hayatını salih ameller işlemekten, muntazaman yaşamaktan, üzerine düşen vazifeleri yapmaktan efendim onu alıkoymayacak. Bir de şöyle bir ümit besleyecek ki Allah bütün insanların hepsini toptan cehenneme atacak, bir tanesini cennete sokacak. Acaba o cennete giren ben olabilir miyim diye heveslenecek. Umarım ki Rabbim belki beni sokar diye heveslenecek. Korku ile ümit arasında bekleyecek hayat boyunca. Ömrünün sonuna doğru hüsnü zannını, Allah-u Teala Hazretlerine hüsnü zannını arttıracak. Rabbimin lütfunu umarım. İnşallah cehenneminden azat eder. Umarım ki cennetine beni de dahil eder diye o tarafını galip getirecek. Ömrünün sonuna doğru. Ama ilk başta korku ile ümit arasında beynel havfü ve reca titriyecek. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bir günahtan yakalar, bir günah üzerine ölür insan, mahvolur gider. Dünyası da mahvolur, ahirette mahvolur. Onun için ölüm nerede gelecek, nasıl gelecek, nasıl bir hal üzereyken gelecek? Abdestli mi olacağız, namazda mı olacağız, oruçlu mu olacağız, gafil mi olacağız, cahil mi olacağız? Bilmiyoruz ki. Gece yatarken mi gelecek, gündüz mü gelecek? Allah saklasın, Allah etmesin, abdestsiz mi gelecek, cünüp mü gelecek, içkili mi gelecek, sarhoş mu gelecek? Efendim, meyhanede mi gelecek? Allah etmesin. Camide mi gelecek? Ecelin nerede geleceği, ne zaman geleceği belli değil. Yüreğimizi tutacağız, edebimizi takınacağız. Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk etmeye çalışacağız. Daima uyanık, daima gayretli, daima dikkatli olacağız. İnsanlardan mükafat beklemeyeceğiz. Mükafatı Allah'tan bekleyeceğiz. Cümle cihan halkı bana düşman olsa Rabbimin yolundan ayrılmam. Cümle cihanı bana verseler Rabbimin rızası yolunu terk etmem. Menfaatlere bakmam diyecek insan. Öyle demesi lazım. Peygamber Efendimiz'e ne dediler? Sen bu davadan vazgeç. Biz sana en güzel, en asil kızlarımızdan istediğini verelim. Evlen. Çok para verelim. Seni başımıza hükümdar yapalım. Etme, eyleme. Şu bizim dinimize dokunma, putlarımıza dokunma. Efendim, astığımız Kabe'nin orasına burasına diktiğimiz şeylere sataşma. Bizim bu dinimizi tenkit etme. Ne istersen para vereceğiz, pul vereceğiz, ne istersen yapacağız. Efendimiz dedi ki, bir elime güneşi verseniz, bir elime de kameri verseniz, ay, bir elimde ay, bir elimde güneş olsa davamdan vazgeçmem. Biz de öyle olacağız. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Neden anlatıyor Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını? Siz de öyle olun diye anlatıyor. Ateşe attılar, yoldan dönmedi. Allah-u Teala Hazretlerinin yolundan dönmedi. Putlara tapmadı, kavmine uymadı, cahillere eyvallah demedi. Hakkı söylemekten geri durmadı. Hak için çalışmaktan geri durmadı. Ama Allah da onu Halilullah yaptı. Halil ne demek? Samimi dost demek. Sırdaş dost demek. Allah وَتَّخَزَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِمَ خَلِيلًا Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Allah'ın dostu olmak, sevgili dostu olmak. Allah cümlemize güzel haller nasip eylesin. O güzel büyüklerimizin yolundan yürümeyi nasip etsin. Öyle dünyaya meyledip de 3,5 günlük dünya için, 2 paralık menfaat için ahireti satmaktan cümlemizi hıfz eylesin. Cümlemizi hıfz eylesin. Ekseriya zenginin yanına sokulur insanlar. Para gelir diye. Bir de makam sahibinin yanına sokulurlar. Nüfuzundan istifade etmek için. Mevki makam sahibi ise, idareci ise yanına sokulurlar. Ama doğruyu söylemezler. Doğruyu söylemezler, eyvallah efendim derler. Allah ömürler versin efendim derler. Hulus çakarlar, etek öperler. Önünde 2 kat eğilirler. Bizim büyüklerimizden Ebu Ali el-Faremedi kaddesallahu sırrahu. Sultan Sencer'in yanına girermiş. Selçuklu Sultanı, büyük imparator Sencer'in yanına girermiş. Sultan ayağa kalkarmış. O da böyle ciddiyetle gelirmiş. Efendim şöyle buyurun dermiş, tahtına oturturmuş. Ve çocuk azarlar gibi azarlarmış Sultan Sencer'i. Evladım, Allah'ın emrini tut. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap filan diye nasihatini yaparmış. Şimdi bu devrin başka alimleri de var. Kitaplar yazmış kimseler var. Bir tanesi, adını vermeyeceğim, o da meşhur bir alim. Diyor ki, Efendimiz yani bizim ondan aşağı kalır bir yanımız yok ki yani. Biz geldiğimiz zaman ayağa kalkılmıyor. Biz öyle itibarlara mazhar olmuyoruz. Demiş ki sultan, siz hep bana eyvallah diyorsunuz. Siz hep bana eyvallah diyorsunuz. Tamam efendim, münasiptir efendim diyorsunuz. Bu şahıs benden korkmuyor. Benim ayıplarımı söylüyor, benim ahiretimin düzgün olması için bana nasihat ediyor demiş. Onun için hürmet ediyorum ona. Biz de böyle olacağız. Yani karşımızdaki adamın mevki, makamı, Allah bize o ruh kuvvetini versin, o kalp sağlamlığını versin. Her ne olursa olsun hakkı söylemekten bizi alıkoymamalı. Hakkı söylemeliyiz. Bu yaptığın yanlış. Şöyle yaparsan doğru olur. Ben seni severim. Aslında iyiliğini isterim. Maksadım kötülük değildir. Bunu yaparsan şu zararlar olur. Sonra sen de pişman olursun. Gel hak yola şey yap. Bu yanlış yolu bırak diyebilmeliyiz. Herkes böyle derse, zalimlerin yanında dalkavukluk olmazsa zalimler zulmünü yapamaz. Dalkavuklar yüzünden oluyor. Etrafındaki onların yardımcıları yüzünden oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kullarla beraber eylesin. Sevdiği kullardan eylesin. İnne kulube beni Adem'e külleha beyne isba'ayni min esabi'ir rahman ke kalbin vahidin yusarrifuhu haysu yeşâ'u Allahümme musarrifel kulub sarrif kulubena ala ta'atik Bu Darakutni'de, Müslim'de, Ahmed İbni Hanbel'de olan bir hadis-i şeriftir. Abdullah İbni Amr İbnil As'tan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem aleyhisselamın evlatlarının hepsinin gönülleri, yani bütün insanların tek tek gönülleri Rahman olan Allahu Teala Hazretlerinin iki parmağı arasındadır. Kekalbin vahdin, bir tek kalp gibidir. Yani milyonlarca insan olması güç gelmez Allahu Teala Hazretlerine, Sübhanehu ve Teala. Asla ve kat'a güç gelmez. Bir adamın kalbi gibi Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Böyle buyuruyor ifade. Yani şöyle yaparsa kalp böyle olur, böyle yaparsa böyle olur. Yani insan oğullarının gönüllerini ne tarafa akıtırsa oraya akıttırır, ne tarafa meylettirirse o tarafa meylettirir. Allahu Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Mülkünde hak tasarruf eder. Keyfe ma yaşa. Allahu Teala Hazretleri mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder. Ne isterse onu yapar. La yüselu amma yefalu ve hum yüselu. Kimse de ona sorgu sual soracak değil ya. İnsanlar sorgu suale uğrarlar. Hesaba çekilirler ama Allahu Teala Hazretleri kadir-i mutlaktır. Ne dilerse öyle yapar. Dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Dilerse yükseltir, dilerse alçaltır. Dilerse bir anda bir padişahı yoksul bir fakirden daha perişan duruma düşürür. Dilerse bir aciz naçiz kulu âlâların âlâsına yükseklere çıkartır. Bir yoksulluğa cennetin en yüksek derecesini verir. Bir Karun gibi zengin insanı cehennemin en aşağı çukuruna indirir. Bir kalbi idare etmek gibi nasıl dilerse öyle idare eder Rabbimiz Teala. Adem oğullarının hepsinin gönüllerini öyle diler. Yusarrifuhu haysu yaşa. Gönüllerini ne tarafa isterse o tarafa çevirir. Dedikten sonra Efendimiz dua ediyor. Diyor ki Allahümme ey Allah'ım, ey Rabbim, musarrifel kulub, ey gönülleri oradan oraya dilediği gibi çeviren, istediğini gönüllere ilham eden, istediğini yaptıran Rabbim, sarrif kulubena ala taatik, bizim gönüllerimizi senin kulluğuna, sana güzel ibadete, taate bizi sevk et. O tarafa akıt gönüllerimizi, sana kulluğu sevelim, diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, insanın dünya ve ahiret saadetinin çok basit bir kaidesi vardır. Bir tanecik, herkesin aklına yer edebilir. Hiç de zor değil. Allah'la dost olursan tamam, bitti. Allahu Teala Hazretlerinin sevgili kulu olursan bitti. Feiza ahbettuhu kuntu sem'ahu lezi. Yesma'u bihi dediği gibi Allah bir kulu sevdi mi gören gözü olur, işiten kulağı olur, söyleyen dili olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Dünya ve ahirette ihya eder onu. Her türlü hayırlara erdirir. Onun için gelin hepimiz Rabbimize tazarru edelim, boyun bükelim, yalvaralım, yakaralım. Bizi sevmediği hallerden kurtarsın. Bu çamurlardan, bu bataklıklardan çıkarsın. Rahmetinin, mağfiretinin suyuyla yıkasın, pak eylesin. Sevdiği kullar cümlesine dahil eylesin. Gönüllerimize taatini sevdirsin. Yolunu sevdirsin. Ölsek de yolundan ayrılmayacak bir aşk, bir muhabbet, bir sevgi versin bize. Çünkü o aşk, o muhabbet olmadan bu işler olmaz. Her şey onun iki parmağı arasında. Nasıl dilerse öyle yapar, onun rızasını kazanmaya çalışalım. Bunun da kestirme yolu büyüklerimiz düşünmüşler. Çok biliyorlar bu işlerin inceliklerini. Bunun da yolu Rabbimizi zikretmektir. Sen onu zikrettikçe o da seni zikreder. Sen onu zikrettikçe o senin yanında yer alır. Ve böyle gider bu iş. Onun için Rabbimizin zikrinden, şükründen gafil olmayalım. Dilimiz tesbihli olsun, kalbimiz efendim zikirli, şükürlü olsun. O dilediği gibi yapar. Teslim olursak Allah tevekkül edenleri sever. İnnallâhe yuhibbul mütevekkilin. Kendisine dayanan, güvenen, tevekkül edenleri ortada bırakmaz ki Rabbimiz sever. İhya eder. O bakımdan Rabbimize dayanalım, ona güvenelim. Rabbimizden isteyelim.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

insan kimi seveceğini düşünmeli ve kimi seveceğini seçmeli. Kiminle dostluk yapacağını iyi düşünüp dostluğunu seçmeli. Herkese efendim sevgi bağıyla bağlanmamalı. Neden? Bazı sevgiler o sevdiği insana bağlanmayı, o bağlılığı

da o insan kötüyse onun yoluna gitmeyi sağlar. Mesela bir insan bir kötü insanı severse sonunda onun yanında gezerken, tozarken onun yaptığı kötülüklere bulaşır. İçkiye bulaşır mesela, kumara bulaşır. Efendim daha başka kötülüklere bulaşabilir, hava iyileşebilir. Çeşitli ailesinin istemediği, yaka sırttığı, ana babasının kızdığı, komşularının ayıpladığı efendim bataklıklara saplanabilir. O halde kimi seveceğiz? Kısaca söylemek gerekirse Allah'ın iyi kullarını sevmek lazım. Allah'ın sevdiği kulları sevmek lazım. Dost edinirken bir takım vasıflar aramak lazım. Bunlar nelerdir? Bu hususta İmam Gazali'nin İhya-i Ulum'unda kardeşlik ve arkadaşlık bölümü diye bir bölüm var İhya-i Ulum kitabında. Onu dikkatle okumalarını rica ederim dinleyicilerimden. Tabii bir sevilecek insanın, dost edinilecek insan dindar olması, İslam'ı bilmesi ve İslam'ı uygulayan bir insan olması lazım. Yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an okuyan, haramlardan kaçınan, sevaplı işleri yapmaya çalışan bir insan seçmek lazım. Dindar insanların hangisini öncelikle seçmeli? Dini en iyi bilen alimleri seçmeli, hem de ilmiyle amil olan fazılları seçmeli.

0: uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları. Güle güle deriz. Allah'a emanet ol deriz. Sağlıcakla kal. Hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir. Ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde

0: yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz,

0: الله تعالى عليهم أجمعين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتيذنا ومشايخنا، ولمن كان له حق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine. Ey Kerim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah'ım, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ım, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsü ile süsle. Kur'an ile bize lütfeyle. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet eyle. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım eyle. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet eyle, annelerimizi bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah eyle, düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle, ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru, ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım eyle, yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın ruhuna ulaştır ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin ruhlarına da ulaştır ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabi'in ve bütün zürriyetinin ruhlarına da ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeklerin ruhlarına da ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah'ım! Ey dualara icabet eden Allah'ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi, dualarımızı kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin, kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
1: Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve alihim velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
2: Akra, akra, akra, akra. Allah! Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er-Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ

0: ورحمة للمؤمنين.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
1: Hastalandığımda da bana sadece O şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
1: وَشِفَاءً De ki, iman eden kimseler için O, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْأَحَادِيثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ İnna Allah ve melaikatehu yusallun ala'n-nebi. Ya eyyuhellezina amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve

0: servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayr hadha'l yevm فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki,

0: senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya vel-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'aluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر Allahümme nuras semavati vel ard. Allahu ekberul ekber. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu ekberul ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim.

0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: Müslümanlık nedir? Müslümanlık nefse hakimiyet yoludur. Nefsine hakim olacaksın, günahlardan kendini tutacaksın. Bir de insanı günahlara çeken kuvvetler var. Şeytan diyor ki gel gel gel, gel, burası çok güzel, gel gel yap şunu. Nefis de diyor ki git git git, tamam tamam benim de canım istiyor onu diyor. Nefis seni sürüklüyor, şeytan seni çekiyor. Dünyada efendim böyle aldatıcı güzellikleri var. Deniz kenarları var, dağ başları var, manzaralar var, boğaz içi var, Çamlıca var, zevk var, seba var vesaire var. Müslüman ne yapacak? İradesine hakim olacak, kendisini tutacak, kötü işi yapmayacak. Efendim, canı istemese bile ibadetini, iyi işlerini, vazifelerini yapacak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullahal azim. Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm.

Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

0: Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.
1: Farkında ol, Akra dinle.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve övdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Muhakkak ki o zikri, Kur'an'ı biz indirdik. Şüphesiz onun koruyucusu da ancak biziz. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Hükümleri apaçık olan kitaba andolsun ki gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları Kur'an'la uyarıcıyız. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

Allah-u Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurma dar çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım de. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu, bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi sümme elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَحَبِيبُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالرَّسُولِ السَّيِّدِ السَّنِ الْعَظِيمِ ذِي الْقَلْبِ الرَّحِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
2: فَنِيَّ يِقْمَك dünyayı fethetmekten daha zor. Dünyayı fethetmekten daha zor insanın benliğini yıkması. Bu hepimizde malum bir benlik var. Bu benlik şeytanın, nefsemmarın içimizdeki en güzel bir oyunu. İnsan kendini beğenmezse çatlar derler. Hepimiz kendimizi bir beğeniriz. Yaptığımız bir iyi şeyimiz var herhalde. Onu da gözümüzden de büyütürüz. Deve yaparız. Günahlarımız da sanki hiçmiş gibi, ona da hiç kulak atmayız. Rahmetli peder derdi ki, evlat, günahların, torbanın iki gözü var ya, torbanın önündeki gözde günahların olsun, torbanın arka tarafında da iyiliklerin olsun, onu görme. Arka tarafta ya, görmezsin. Bak, gözünün önünde, torbanın içerisinde hep günahlar. Buna bak, bak, utan. Fakat biz bilakis bunu böyle yapamıyoruz nedense. Bu benlik bizi ve bütün dünyayı da yıkmakta, yani bugün bütün dünyanın yıkılışı bu benliğin

0: İçersiniz. Malum, Cenab-ı Hak insanı yaratmış, nefsi yaratmış, şeytanı yaratmış, hepsini Halik Allah. Nefsi demiş ki, sen kim, ben kim? Nefsin cevabı, sen, ben, ben. Bu nefsin en büyük şeysi. Sen, ben, ben. Sen Halik, ben mahluk demiş. Sen Halik, ben mahluk. Binaenaleyh onun ipini bıraktın mıydı? Onun ilk yapacağı şey, işte kendisine fırsat bulursa, Firavun gibi, اَنَا رَبِّكُمُ الْاَعْلَى demekten çekilmez. Firavun da bizim gibi bir adam değil mi? Sırf benliğinin esiri olduğu içindir ki, اَنَا رَبِّكُمُ dedi. اَنَا رَبِّكُمُ dedi ki, اِهِ دَا رَبِّكُمُ الْاَعْلَى dedi. Allah affetsin kusurlarımızı. Bu bizim hepimizin içerisinde bir varlık köşede saklanıyor yalnız. Fırsatı bulduğu gün Firavun ne dediyse biz de onu diyeceğiz. Demek istedi yani. O içimizde saklı durur. Fırsat bekler. Fırsat buldu muydu? Ne duruyorsun yahu der. Ne duruyorsun yahu der. Allah kendidir. İşte sen de bir Allah'sın der. De bakalım Rabbikümül Ala der. Dedir de insana. Çok diyenlerden. Diyenler de pek yok. Bugün de var, yarın da var. Bugün de bunu diyenlerin açık lafızla diyemiyor ama gizli lafızlarla, saklı lafızlarla onu ima ediyor, anlatıyor. Kaside-i Bürremiz var ya. Kaside-i Bürremiz'in başında Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh hazretlerinin bir menzumesi var. Bunu okuyayım da, bu benliğin bizdeki şeysiyle büyüklerin bu benliği yıktıklarının emmanesini bir kısmen olsun açıklamış oluruz. Yüd bi lütfike ya ilahi men lehu zâdun galîl müflisün bi sıddı ye'ti inde bâbike ya celîl. Zembuhu zembin azimin fâfirun zembel azim innehu şahsun garibin müzbün abdün zelil. Ey varlığın sahibi büyük Allah, ey benim Rabbim, benim elimden tutmazsan bana yardım ve nusrat etmezsen, benim o senin yoluna gidecek kudretim yok, gücüm yok, senin rızanı kazanamam ben çünkü azığım yok. Doğrusu müflisim yani, iflas etmişim ben. Ebu Bekir diyor aziz kardeşim, ben iflas etmişim hakikaten diyor. يَأْتِيَ اِنَّ بَابِكَ يَا جَلِيلٍ senin kapına geldim, boynuma büktüm, bu müflis adam. Senin fazl-ı keremini istiyorum ya Rab. زَنْبُهُ زَنْبٌ عَظِيمٌ o kadar günahlarım var ki, hem de o kadar büyük ki günahlarım. Ne günahı var acaba Ebu Bekir'in? اِنَّهُ زَنْبُهُ زَنْبٌ عَظِيمٌ azim büyük günahlarım var. فَانْفُدُ زَنْبَ الْعَظِيمٌ sen bu büyük günahlarımı senden başka affedecek yok ya Rab. Affet benim günahlarımı. اِنَّهُ شَحْسٌ غَرِيبٌ مُزْبٌ عَبْدٌ زِيِّ çünkü bu Ebu Bekir garip bir adam, günahkar bir adam, zelil bir kulun senin huzuruna gelmiş, senden af istiyor bugün. Bakın ne diyor? مِنْهُ اُصْيَانٌ وَنِسْيَانٌ وَسَهْبٌ بَعْدَ سَهْبٍ مِنْكِ اِحْسَانٌ وَفَضْلٌ بَعْدَ اِتَاءِ الْجَزِيِّ bu Ebu Bekir kulun ya Rabbi o kadar günahkar ki, İsyan, isyankâr, onunla beraber nisyan, unutucu, sehvin ba'di sehvin, her gün hatalardan hataya, dalgaların birbirini takip ettiği gibi, hatalarım da benim birbirini takip edip duruyor. Sehvin ba'di sehvin. Ama minke ihsanun ve fadlun, bu ne kadar bir şey yani bu kabahat günahlar, ihsan sahibine karşı. Her gün ihsanın, fazlın, keremin o kadar bol ki bade-i ta'incezi bu verdiğin yağmur gibi ihsanlarına karşı bu Ebu Bekir kulundan çıkan hatalara bak desen ya Rabbi. Gâle ya Rab. Hazreti Allah'a döndü. Gâle ya Rab. Zünûbî misle ramlin la yu'ad. Misli ramlin la yu'ad. O kadar günahın var ki ya Rabbi. Deryadaki, karadaki kumların sayılması nasıl mümkün değilse benim günahlarım da saymak mümkün değil. La yu'ak sayılmaz. Sayılmaz günahlara müptela olmuşum. Fa'fu anni, fa'fu anni külle zembin fasfuhi safhan cemil. Benim bu kadar bir sayısız günahlarımı sen güzellikle, hoşlukla beni affeyle ya Rabbi. Keyfi hali ya ilahi leyseli hayrul amel. Evimi güzel Allah'ım. Hiçbir hayırlı amelim yok. Ve Ebu Bekir diyor ya Allah, gitmiş hayırlı amelim yok. Şu amalin kesir, zâdüta akıl. Şu amal, kötü amellerim pek çok. Buna karşılık zâdü taatım da yok. Yani zâd, burada takvadır, takvam da yok diyorum. Taatım da yok. Geldim buraya, halife oldum. Fakat hiç de yakışır bir adam değilim buna. Çünkü günahlarım pek çok. Taatım da yok. Afini min küllü dâin vagdu annî hâceti. Ey Allah Allah! Benim günahlarımı affeyle. Hepimizin günde affeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hepimizin günde affeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Vakti anni haceti, bütün hacetlerimizi de Cenab-ı Hak Ebu Bekir'in hürmetine ihsan buyursun ya.
1: Amin.
0: Ne diyor bak? İnneli kalben sakîmen, inneli kalben sakîmen, men yeşbil alîl, inneli kalben sakîmen, ente men yeşbil alîl. Benim kalbim hasta, diyor. Benim kalbim hasta, inne kalbi sakîmen. Men yeşfil alîl, hasta olan kalbe senden başka şifa verecek kim var? Benim bu kalbime, hastalığıma şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Cenab-ı Peygamber diyor ki, ölülerin arasında gezen bir diriyi görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Dirilerin arasında gezen bir ölüyü görmek isteyen Ebu Bekir'in Sıddık'a baksın. İncecik böyle, incecik. Bir iki yudum suyla, bir iki hurmayla İdare-i müişet eden zat, halife olmuş. Allah, affeyle bizi ya Rabbi. Ya Rabbi, affet bizi. Bizdeki insanlara bak bugün. Bu nesnette kuvvetleri karşımıza artık bir zayıf çıkmasın, bir fakir çıkmasın, bir aciz çıkmasın. Yerden yere vurma, en üstte bir adamız. Misin? Varlığın sahibiyiz ya, benliğin sahibiyiz ya. Şu Ebu Bekir'e bak, onun haline bak. Selman ve Farsi de yapmadı mı bunu? Allah, şefaatlerine nihal etsin. Bu insanlık numunesi, insanlık numunesi bunlar. Allah bunları böyle mümtaz yaratmış.
1: Amin.
0: Çalışmaktan olmaz. Yapma kardeşim, etme kardeşim, söyle. Ya istediğin kadar söyle. Herkes inadında o kadar mısır ki, inadında o kadar mısır ki, işte bugün fitne alemi gözümüzün önünde. Allah affetsin kusurlarımızı. Amin. Altı da uzun bu kadar kusurlarımıza bakmayın. Kafi gelsin de Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin. Tevfikat samadaniyesine vasır eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına girebilmek imkanını cümlemize bahşedin.
1: Amin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak

gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Hastalık, sıhhat imtihandır. Zenginlik, fakirlik imtihandır. Kuvvetlilik, zayıflık imtihandır. Zalimlik, mazlumluk, bunların hepsi insanoğlu içindir. Negatif durumlarda da eğer Allah'a güzel kul olmayı başarabilirsen imtihanı başarırsın. Yoksa efendim güzel günlerde, düğünde, dernekte, bayramda Müslüman, sıkıntılı günlerde yok ortada. Ya bizim bir adam vardı, nerede o? Yok, sıkıntılı günlerde ortada yok. Böyle şey olmaz. Düğünün her şeyi güzeldir. Ne güzel söylemiş şair, hoşuma gidiyor. Ezberleyeyim diye o şiiri de hep ezberlemek istiyor.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Gerçekten biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde bineklerle taşıdık. Onlara güzel, temiz, helal şeylerden rızık verdik ve hakikaten onları yarattıklarımızdan pek çoğuna üstün kıldık. İmanlarına iman katıp artırsınlar diye müminlerin kalbine huzur ve sebat indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları ancak Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünü ise yaşamaya elverişli bir halde yayıp döşedik. Oraya sabit dağlar koyduk ve orada ölçülen, tartılan her şeyden bitirdik. Allah o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı. Sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. Biz yeri bir beşik, dağları da yeri dengede tutan birer kazık yapmadık mı?

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
1: Akran, yol arkadaşım.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Akra. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
3: Akra. Akra. Akra.
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Güne Merhaba programından Akra'dan hepinize gönül dolusu selamlar. 17 Temmuz 2026 Cuma gününde birlikteliğimiz başlıyor. Evet, hayırlı, bereketli bir cuma dileyelim sevgili arkadaşlarımıza ve bugünün ilk başlığıyla başlayalım. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması

Kutlaması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenecek Doğuş Elazığ İşrak İbareti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 4'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 6'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbareti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yaat.meci.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostu Alim Mehmet Zahit Kotku ve hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Mehmet Zahit Kotku hocamız doğumlarının 133. yılında Hicri 1 Safer 1448 miladi 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Mahmut Esat Coşan ise doğumlarının 91. yılında Hicri 13 Safer 1448 miladi 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü hatim dualarıyla yad edilecek. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akramedya e-posta adresine yazabilirsiniz ya da Akramedya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Evet, tabii bu ilk haberimiz, bir süredir ilk haber olarak bu haberi paylaşıyoruz. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbareti buluşması için başvurular devam ediyor diye bu haberi epeydir sunuyoruz. Ve biz gerçekten de heyecanla beklediğimiz bir program ve şu an itibariyle ayın 27'sinde olacak. 9 gün kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Çevremizde de o heyecanı görebiliyoruz. Sizler nereden katılacaksınız? Heyecanla bekleyen arkadaşlarımızla bir kulak vermek isteriz, bir dinlemek isteriz. Sizler nereden katılıyorsunuz? Mesajlarda sizden bekleyeyim ve bugün okuyacağımız mesajlarda bunlara da yer verelim. 0501-630-3030 Akra mobil hattımız, Akra WhatsApp hattımız. Bize buradan ulaşabilirsiniz. Hem gönlünüzden gelenleri, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, geri bildirimlerinizi bu hat üzerinden, WhatsApp üzerinden yapabilirsiniz. Hem de bugün özel olarak sormuş olalım. Elazığ'daki Doğuş Elazığ programına katılacak dinleyicilerimiz nereden katılıyorlar? Heyecanlarına ortak olalım istiyoruz diyelim. Ve yine bu heyecanı yaşayan kurumlardan bir tanesinin haberini paylaşalım. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikili Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakta buluşturulması hedefleniyor. Çekut'la Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçi Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor.
Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edildi.

verirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çeküt, 20 bin badem fidanının toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikili Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor.

Evet, gazetelere yansıyan başlıklardan bir tanesi lise tercihinde doğru okul rehberi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından hem adayların hem de velilerin yoğun kaygı ve stres yaşadığı dönemlerden biri de tercih süreci. LGS sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanmasıyla binlerce öğrenci için zorlu seçim serüveni de başladı. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Galip Yüksel, öğrencinin kendi potansiyeliyle uyumlu bir tempoda ilerlemesi ve doğru hedefe yönelmesinin başarının anahtarı olacağını söylüyor. Öncelikle LGS yalnızca akademik başarıya dayalı bir sıralama olarak değerlendirilmemeli. Bu süreç aynı zamanda kimlik gelişimi ve kariyer yöneliminin erken aşamalarından biri olarak görülmeli. Şimdi yapılacak okul tercihi, öğrencinin sadece kısa vadeli eğitim ortamını değil, uzun vadeli gelişim yolunu da şekillendirecek. Dolayısıyla okul seçimi yalnızca sınav puanlarına indirgenen bir karar süreci olarak ele alınmamalı. Aksine bireysel farklılıkların, ilgi alanlarının ve akademik performansın birlikte gözetildiği bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeli. Veliler ise bu süreçte yön veren değil, çocuğun kendi hikayesini yazmasına destek olan birer editör rolünde olmalı. Yine haberin devamında yüksek puan algısı doğru değil alt başlığı var. Öğrencinin hedeflediği okul yalnızca fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda karakterinin şekilleneceği bir ortamdır. Bu noktadan hareketle doğru okulun yalnızca yüksek puanla girilen okul olmadığı açık. Öğrencinin okul tercihi, gelecekteki çalışma ortamında sergileyeceği kaygı ve stres yönetimi becerilerini de şekillendirecek. Bu nedenle öğrencinin içe ya da dışa dönük veya liderlik eğilimi gibi mizaç özelliklerine uygun fen, sosyal bilimler ya da güzel sanatlar liseleri gibi farklı okul türleri tercih edilmeli diyor Profesör Doktor Galip Yüksel. Ve tercihi kolaylaştıracak 5 öneride bulunulmuş haberde, hemen o detaylara da bakalım. İlk olarak öğrencinin ilkokuldan itibaren hangi alanlara ilgi duyduğunu, hangi konularda farklılaştığı gözlenmeli. 2. Öğrenciye sanat, fen, spor, sosyal bilimler gibi farklı disiplinler tanıtılmalı. 3. Bir yeteneğin kaybı durumunda ortaya çıkan belirsizliğin yönetilmesi için öğrencinin tek yönlü değil çok yönlü gelişimi desteklenmeli. 4. Sadece sınav notlarına bakmak yerine öğrencinin hangi derslerde kendini yeterli hissettiği analiz edilmeli. 5. Başarı puanla değil, öğrencinin ilgi alanlarındaki zorlukla başa çıkma isteğiyle değerlendirilmeli.

ve çürümüş kısımlar tamamen temizlenmeli. Ardından karbonatlı ve sirkeli suda bekletilerek hem tarım ilacı kalıntıları hem de mikroorganizmalar azaltılmalı. Yıkanan ürünler iyice kurulanmalı, nemli bırakılmadan buzdolabında kapalı kaplarda saklanmalı. Kavun ve karpuz gibi kabuğu soyulan meyveler de kesilmeden önce mutlaka yıkanmalı. Çiğ et ve tavuk için kullanılacak bıçakla kesme tahtası sebze ve meyvelerde kesinlikle kullanılmamalı. Dışarıda yemek yerken de dikkatli olunması gerektiğini belirten Solay, açık büfelerde uzun süre bekleyen, yeterince soğutulmayan veya sinek temasına açık salataların tüketilmemesini önerdi. Güvenli tercihlerin ise iyi pişirilmiş yiyecekler olduğunu ifade etti. Doçent Doktor Solay, gıda kaynaklı enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yolunun el hijyeni olduğuna da dikkat çekerek, yemek hazırlamadan ve yemeden önce ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, ishal, bulantı ve kusma şikayetlerinin şiddetlenmesi ve sıvı kaybının artması ya da kişinin su tüketememesi durumunda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurguluyor.

Evet, 0501-630-3030 Akra Mobil hattımızı hatırlatmıştık. Ve şimdi buraya gelen mesajlara şöyle bir bakalım. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bu sabah Isparta İğirdir Gölü'nden kulak veriyoruz. Gölün manzarasını sizlerle paylaşıyorum. Akra açık, yollar hep açık. Selamlar, hürmetler demiş Tuğçe Kumsal. Bol böyle emojilerle ve güzel bir fotoğrafla mesajını iletmiş. Teşekkür ediyoruz. Elazığ İşak programına Konya'dan katılacağız inşallah. Programa katılacak tüm arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz demiş dinleyicimiz Erol Bey. Hayırlı cumalar demiş ben Muharrem, Kayseri'den selamlar. Elazığ İşak programında buluşmak dileğiyle demiş. Yine bir başka mesaj, hayırlı günler dilerim. Ankara Yeni Mahalle'den Doğuş Elazığ programına katılacağım inşallah. Zafer Eroğlu, çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey'e de. Yine böyle bol fotoğraflı mesajlar da var. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar ve hayırlı cumalar tüm dinleyenlere. Selamlar, dualar. Rabbim dualarımız ve tüm hayırlı amellerimizi kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Sakarya'dan Gülay Öztürk demiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz mesaj atan herkese. Elazığ İşak programına nereden katılıyorsunuz diye sorduk size. Gönlünüzden geçenleri paylaşmak için 0501-630-3030 Akra mobil hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi güne merhaba da kısa bir ara zamanı, ardından birlikteliğimiz devam edecek.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da. Akra.
2: Güne merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
3: Akra'da Güne Merhaba programında birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi İstanbul'daki yol durumunu dinleyeceğiz, haberlerini alacağız. Akra muhabirimiz Büşra Pişkin'den. Alo.
4: Merhaba İzmir Hüseyin Bey.
3: Merhaba Büşra Hanım, nasılsınız?
4: İyiyiz çok şükür. İstanbul trafiğiyle yine beraberiz.
3: Evet, biz de bugün İstanbul'daki arkadaşlarımızı nasıl bir trafik bekliyor detayları sizden dinleyelim.
4: Tabii, hemen başlayalım. Şimdi şu an itibariyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %42 seviyelerinde seyrediyor. Okulların kapanmış olmasının yanı sıra şimdi 15 Temmuz tarihinde birleştiren İstanbulluların sayesinde trafiğe olumlu yansımış gözüküyor diyebiliriz bu durum. Yani %45 seviyelerinde Avrupa yakasında seyreden trafik Anadolu yakasında yine %42 seviyelerinde seyrediyor. Özellikle de Boğaz geçişlerinde trafik yoğunluğuna dikkat çekebiliriz. Anadolu yakasında Deiz Karayolu'nda Maltepe Zümrütepe'den başlayarak Kozyatağı güzergahına kadar araçlar yoğun bir trafikle karşılaşıyor. Ancak devamında yol açılıyor. Yine Bostancı sahil yolunda da yol açık seyrediyor. Tem otoyolunda ise Sancaktepe gişelerinden başlayan bir trafik var. Tem bağlantısından itibaren yoğunluk Finanskent bölgesine kadar ulaşıyor. Buradan sonra da yine yol açılıyor. Kavacık kavşağından başlayarak Fatih Mehmet Köprüsü bağlantı yollarında da Beykoz Kavacık çevresinde bir trafik yoğunluğu söz konusu. Ayrıca Beylerbeyi, Anadolu Hisarı ve Üsküdar sahil yolunda da Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bağlantı noktalarında trafik hafif yoğunluğu seyrediyor diyebiliriz. Yine Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Deiz Karayolu'ndan Halıcıoğlu'ndan

0: başlayıp Çağlayan Kavşağı'na kadar uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Burada da TEM otoyolunda yine Mevlana Akşemseddin güzergahında başlayan Seyrantepe yönüne doğru uzanan hatta bir trafik yoğunluğu söz konusu. Yine öte yandan burada Bayrampaşa istikametinde Topkapı'ya kadar uzanan hatta trafik giderek yoğunlaşırken Sütlüce, Levent, Şişli bölgelerinde de trafik hafif yoğun seyrediyor diyebiliriz. Köprülerdeki son durumu tekrar hatırlatacak olursak Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü için her iki yaka içinde gelişli gidişli yollarda hattın açık olduğunu, yolun açık seyrettiğini söyleyebiliriz. 15 Temmuz Köprüsü içinde bağlantı noktasında bir yoğunluk söz konusu ve trafik köprünün ortalarına doğru devam ediyor. Fakat sonrasında açılıyor Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise yol açık seyrediyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte bir bağlantı noktasında trafik yoğunluğu söz konusu ama devamında yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişte ise trafik gayet açık seyrediyor diyebiliriz. İstanbul'da yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgiye göre yurdun diğer noktalarında yol çalışması yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak İzmir-Aydın otoyolunda Aksaray-Nevşehir yolu güzergahında, Giresun-Gümüşhane İl sınırı Kürtün-Torul yolu civarında ve Ankara-Kırkkale yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahlarda daha dikkatli araç kullanılmasını tekrar hatırlatarak başta İstanbul olmak üzere trafik durumunu sizlerle paylaştık. İstanbul'da yoğunluğun halen %42 seviyelerinde devam ettiğini hatırlatarak trafik bültenimizi burada noktalıyoruz. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım, iyi çalışmalar.
0: Hayırlı yayınlar.
1: Evet sevgili dinleyenler, güne merhabada yol durumundan sonra haberlerle devam ediyoruz. Kritik minerallerde tedarik alarmı başlığı var. Detaylarına bakalım. Uluslararası Enerji Ajansı kritik minerallerde arzın birkaç ülkenin kontrolünde yoğunlaşmasının küresel enerji güvenliği açısından önemli risk oluşturduğu uyarısına bulundu. Ajansın yayınladığı küresel kritik mineraller görünümü raporuna göre bakır, lityum, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementleri jeopolitik gerilimlerin etkisiyle enerji, sanayi ve ulusal güvenlik politikalarının merkezine yerleşti. Ana üretici ülkelerin ihracat kısıtlamaları ve arz endişeleri nedeniyle kritik mineral yatırımları geçen yıl %9 gerilerken rafineri faaliyetlerinde Çin ve Endonezya'nın hakimiyeti daha da arttı. Ajans yaygınlaşan ihracat kontrollerinin kritik minerallerdeki arz yoğunlaşmasını teorik bir risk olmaktan çıkararak acil bir ekonomik güvenlik sorunu haline getirdiğini vurguladı. Geçen yıl Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının bazı otomotiv üreticilerinde üretim aksaklıklarına yol açtığına dikkat çekilen raporda, yürürlüğe girmesi ertelenen yeni kısıtlamaların uygulanması halinde Çin dışındaki yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık yıllık üretimin risk altına girebileceği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da tedarik kaynaklarını çeşitlendirmenin maliyetli olduğunu ancak bunun jeopolitik belirsizlikler karşısında ekonomik güvence sağlayan bir mineral güvenliği primi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Güçlü aileler sorunlardan kaçmıyor, birlikte çözüm üretiyor. Modern yaşamın getirdiği ekonomik kaygılar, iş yoğunluğu, çocuk yetiştirme sorumluluğu ve dijital dünyanın etkileri ailelerde stresi artırıyor. Uzmanlarsa stresin yok edilmesi gereken değil, doğru yönetilmesi gereken doğal bir süreç olduğunu vurguluyor. Profesör Doktor Acar Baltaş, önemli olanın sorunları ortadan kaldırmak değil, onlarla baş edilme becerisini geliştirmek olduğunu belirtirken, psikolog John Gottman, güçlü ailelerin hiç tartışmayan değil, anlaşmazlıklar sırasında sevgi ve saygıyı koruyabilen aileler olduğunu ifade ediyor. Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu da çocukların aile içinde yaşanan stresle baş etme biçimini anne ve babalarını gözlemleyerek öğrendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre ailede stresi azaltmanın yolu birbirini dinlemek, duyguları açıkça paylaşmak, sorunlara birlikte çözüm aramak ve ortak zaman geçirmekten geçiyor. İslam kültüründe de zor zamanlarla mücadelede sabır, şükür, dayanışma ve umut kavramları öne çıkıyor. İmam Gazali, insanın öfkesini ve isteklerini kontrol edebilmesini olgunlaşmanın önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinde yer alan "Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır" ayeti ise zorluklar karşısında umudu korumanın önemine işaret ediyor. Sonuç olarak uzmanların değerlendirmeleriyle geleneksel aile anlayışı ortak bir noktada buluşuyor. Güçlü aileler hiç stres yaşamayan aileler değil, stres ve zorluklar karşısında birbirini dinleyebilen, duygularını açıkça paylaşabilen ve sorunlara birlikte çözüm arayan ailelerdir. Çünkü aile olmak, hayatın yüklerinden tamamen uzak bir yaşam sürmek değil, o yükleri sevgi, anlayış ve dayanışma içinde birlikte omuzlayabilmektir.

Sosyal medyada çocuk güvenliği için yeni yol haritası şekilleniyor. Çocukların çevrim içi güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi çalışmaları Türkiye'nin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Hazırlanan taslağa göre sosyal medya platformlarının 15 yaş altındaki kullanıcılara hizmet vermemesi, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi ve çocuklara özel kullanıcı deneyimlerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi faaliyetlerini takip edebilmesine ve ekran sürelerini yönetebilmesine imkan sağlayacak araçların geliştirilmesi de öngörülüyor. Uzmanlar düzenlemenin yalnızca yaş sınırıyla sınırlı olmadığını, platformların sorumluluklarının artırılması ve çocuklara sunulan içeriklerin yaşla gelişim düzeyine uygun hale getirilmesinin de hedeflendiğini belirtiyor. Çocukların şiddet, siber zorbalık ve zararlı içeriklere maruz kalmasının psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle ergenlik döneminde sosyal medyadan alınan yoğun geri bildirimlerin kimlik gelişimini ve onaylanma ihtiyacını olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade ediyor. Uzmanlara göre yaş sınırı tek başına yeterli değil. Bilinçli teknoloji kullanımının eğitimle desteklenmesi ve ailelerin çocuklara dijital dünyada doğru rehberlik etmesi, güvenli internet kullanımının en önemli unsurları arasında yer alıyor.

0: Sıcak havada kalp sağlığına dikkat. Yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp ve damar sistemi üzerinde ek yük oluşturduğunu belirten kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Harun Arbatlı, özellikle kalp hastalarının sıvı tüketimi, ilaç kullanımı, egzersiz ve beslenme konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Profesör Doktor Arbatlı, aşırı terlemeye bağlı sıvı ve mineral kaybının tansiyon dengesini bozabileceğini belirterek yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ancak kalp yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması olan hastaların sıvı alımını mutlaka hekim önerisine göre düzenlemesi gerektiğini vurguladı. Günün en sıcak saatleri olan 11-16 arasında doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini ifade eden Arbatlı, fiziksel aktivitelerin sabah erken ya da akşam serin saatlere bırakılmasını önerdi. Aşırı sıcaklarda yoğun egzersizin kalbin iş yükünü artırabileceğini belirtti. Arbatlı ayrıca kalp ve tansiyon ilaçlarının doktor önerisi olmadan kesinlikle bırakılmaması veya dozların değiştirilmemesi gerektiğini, yaz aylarında bazı ilaçların etkilerinde değişiklik görülebileceği için hastaların olası olumsuzluklarda hekime başvurması gerektiğini ifade etti.
1: Günün dosyası.

Evet, bugün günün dosyasında anlamlı bir başlıkla beraberiz. Göğe yükselen çağrı, ezanın doğuşu. Namaz hicretten önce Mekke'de farz kılınmıştı. Ancak o günlerde Müslümanların ibadetlerini açıkça yerine getirmeleri mümkün değildi. Müşriklerin baskısı sebebiyle kimi zaman Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde gizlice bir araya geliyor, çoğu zaman da namazlarını sessizlik içinde eda ediyorlardı. Henüz bir mescitleri yoktu. Dolayısıyla insanları topluca namaza çağıracak bir vasıtaya da ihtiyaç duyulmuyordu. Çünkü böyle bir çağrı Müslümanların can güvenliğini tehlikeye atabilirdi. Hicretle birlikte Medine'de yeni bir dönem başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı burada sadece yeni bir şehir değil, iman üzerine yükselen yeni bir toplum inşa ediyordu. Bu toplumun ilk eserlerinden biri de Mescid-i Nebevi oldu. Toprak zemini ve hurma dallarıyla gölgelendirilen sade yapısıyla mescid sadece namaz kılınan bir yer değil, istişarenin, kardeşliğin, eğitimin ve devlet yönetiminin merkeziydi. Fakat yeni bir ihtiyaç kendisini hissettiriyordu. Müminler namaz vakti geldiğinde nasıl haberdar edilecekti? Ashabın gündemindeki en önemli meselelerden biri artık buydu. Namaz vakitlerini haber verecek ortak bir işaret aranıyordu. Yapılan istişarelerde Hristiyanların kullandığı çan, Yahudilerin borusu, hatta Mecusilerin ateş yakma geleneği bile teklif edildi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe başka dinlere ait sembollerin İslam toplumunu temsil etmeyeceği kanaatindeydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, namaza çağıracak birini görevlendirseniz teklifinde bulundu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye insanları namaza çağırmasını emretti. Bir süre Medine sokaklarında Es-Salah, Es-Salah nidaları yükseldi. Ancak Müslümanların sayısı arttıkça bunun yeterli olmadığı görüldü. Ashabın gönlünde artık tek bir arzu vardı. İslam'a mahsus, başka hiçbir dine benzemeyen bir davet. Bir gün yapılan istişare toplantısında sonuç çıkmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mesele üzerine ne kadar düşündüğünü gören Abdullah bin Zeyd eve büyük bir hüzünle döndü. Yemek yemeye dahi gönlü razı olmadı ve dinlenmek üzere uzandı. O gece gördüğü rüya İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olacaktı. Rüyasında elinde çan taşıyan bir kişiye rastladı ve onu satın almak istedi. Adam, "Sana bundan daha hayırlısını öğreteyim mi?" diyerek ezanın bugün de okunan lafızlarını tek tek öğretti. Sabah olur olmaz Resulullah'ın huzuruna koşan Abdullah bin Zeyd gördüğü rüyayı heyecanla anlattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu dikkatle dinledikten sonra şu tarihi cümleyi söyledi. Bu inşallah hak bir rüyadır. Ardından Bilal Habeşi çağırdı ve Bilal'le birlikte kalk çünkü onun sesi seninkinden daha gürdür. Bu sözleri ona öğret. İnsanları bunlarla namaza çağırsın buyurdu. Böylece ezan ümmete emanet edilmiş oldu.

Bilal Habeşi radıyallahu anh ilk ezanı okumaya başladığında Medine sokaklarında yankılanan bu ses sadece bir davet değil, yepyeni bir medeniyetin ilanıydı. Tam bu sırada Hazreti Ömer radıyallahu anh büyük bir heyecanla Resulullah'ın huzuruna geldi. Ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki ben de bu sözleri rüyamda gördüm. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamd etti. Böylece Abdullah bin Zeyd'in rüyası Hazreti Ömer'in gördüğü aynı rüyayla da desteklenmiş oldu. Bazı rivayetlerde Cebrail'in bu uygulamayı vahiy ile teyit ettiği de nakledilmiştir. İlk ezanı okumak şerefi Bilal bin Rebah'a nasip oldu. Bir zamanlar sadece Rabbim Allah'tır dediği için kızgın çöl kumlarına yatırılan, üzerine ağır taşlar konulan Habeşli köle Bilal artık İslam'ın ilk müezziniydi. Onun güçlü ve etkileyici sesiyle Medine semalarında ilk defa şu çağrı yükseldi: Allah en büyüktür. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Haydi namaza, haydi kurtuluşa. O sabah yükselen ses yalnız Medine'ye değil, asırlar boyunca bütün İslam coğrafyasına ulaşacak kutlu bir çağrının başlangıcı oldu.

Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah namaza çağırdığınız zaman Maide 58 buyurarak ezana işaret etmiş. Böylece bu çağrı ilahi kelam tarafından da tasdik edilmiştir. Ezan yalnızca namaz vaktini bildiren bir duyuru değildir. Her okunuşunda tevhidi ilan eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine haykırır ve insanlığı felaha davet eder. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta bulunan sahabelerine bile yola çıktığınızda namaz vakti gelince ezan okuyun, sonra kamet getirin buyurmuş. Ebu Said el-Hudri radiyallahu ansa Resulullah'tan şu müjdeyi nakletmiştir. Müezzinin sesinin ulaştığı yere kadar insan, cin ve diğer bütün varlıklar kıyamet günü onun lehine şahitlik eder. Ezanın duyulmadığı yerde bile okunmasının tavsiye edilmesi, onun sadece insanları toplamak için değil, Allah'ın adını yeryüzünde ilan etmek için meşru kılındığını göstermektedir. İlk yıllarda Bilal radıyallahu anh, Necar oğullarına ait bir evin damına çıkarak ezan okuyordu. Daha sonra Mescid-i Nebevi'de bunun için yüksek bir yer yapıldı. Asırlar içinde bu uygulama minarelerin doğmasına vesile oldu. Bugün minareler sadece mimari bir unsur değildir. Bulundukları beldede İslam'ın yaşandığını ilan eden sembollerdir. Göğe doğru yükselen her minare adeta tevhidi gösteren bir şehadet parmağı gibi semaya uzanır.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin önemini anlatırken şöyle buyurmuştur. Bir köyde 3 kişi bulunur ve ezan okunmaz ve namaz kılınmazsa şeytan onlara musallat olur. Cemaatten ayrılmayın. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. Bu hadis ezanın sadece namazın başlangıcı olmadığını, Müslümanları aynı safta buluşturan, birlik ve kardeşliği diri tutan bir şiar olduğunu göstermektedir. İlk kez Bilal Habeşi'nin sesiyle Medine semalarında yankılanan bu kutlu davet, bugün de yeryüzünün dört bir yanında aynı lafızlarla okumaya devam ediyor. Her Allahu Ekber sedası asırları aşarak insanlığı Allah'ın birliğine, kulluğa ve kurtuluşa çağırmayı sürdürüyor. Bu yönüyle ezan yalnızca namazın habercisi değil, İslam medeniyetinin yaşayan en güçlü sembollerinden biri olmayı kıyamete kadar devam ettirecektir. Evet, bugün günün dosyasında göğe yükselen çağrı, ezanın doğuşu başlıklı dosyayı aktardık.
1: Sağduyunun sesi Akra.
2: Ses, söz, sanat.

0: İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, Söz, Sanat. Salı ve Cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Güne Merhaba programı devam ediyor.
4: Evet sevgili dinleyiciler, Güne Merhaba'da sizden gelen mesajlara şöyle tekrar bir bakalım. Cuma'nın feyzi, bereketi, rahmeti tüm İslam alemine ve arkadaşlarımıza olsun, hayırlı cumalar demiş. Kayseri'den katılacağız inşallah Elazığ'a. Nazife Yılmaz hanımefendi göndermiş mesajı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden yol açıklığı diliyoruz. Selamünaleyküm, Adıyaman'dan Yusuf Şabaş. Tüm Akra ailemizin cumasını kutlar, hayırla geçmesi dileğiyle selam ederim demiş. Selamünaleyküm, Elazığ İşak programı için heyecanlıyız. Allah'ın izniyle Konya'dan katılacağız. Arkadaşlara, kıymetli katılımcılara hayırlı cumalar dilerim. Konya'dan selamlar, iyilerle birlikte sevgiyle demiş Betül Hanım. Ankara'dan Sema Çekiç, merhabalar canım arkadaşlarım. Akram'ı dinleyince içimi huzur kaplıyor. Ne güzel radyo. Emeği geçen herkese çok çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Rabbim Akram'dan ayırmasın. En güzel arkadaş Akra demiş Sema Hanım. Ve son bir mesaj daha okuyalım. Elazığ İşek İbadetine Ordu'dan katılacağız inşallah. Tüm arkadaşlara selam ve hürmetler. Badem Diyarı Elazığ hedefine doğru bol çalışmalar demiş dinleyicimiz Aynur Hanım. Evet, birbirinden güzel mesajlar için tüm arkadaşlarımıza biz de teşekkür ediyoruz. Özellikle biraz önce okuduğum Sema Hanım'ın mesajı gerçekten de böyle bizi de mutlu eden, motive eden mesajlardan bir tanesi oluyor. Böyle mesajlar, çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize.
3: Hava durumu.
4: Evet, hava durumuyla devam edelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Döviz ve altın fiyatları.
4: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.16, 1 euro 54.02 Türk lirasından işlem görüyor. Altının onsu 4001 dolardan, gram altın 6068 Türk lirasından, Cumhuriyet altını ise 41.090 Türk lirasından işlem görmekte.
3: Akra'da bugün.
4: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek programları hatırlatalım. 9.30 günün sohbeti, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu...

0: Allah'ın sevdiği ve kızdığı işler. 9.50 en güzel rehber. 10 son peygamber ve İslamiyet. 10.15 Mahmut Esat Coşan hocamızın radyomuza yapmış olduğu cuma sohbeti. Bugünkü sohbetin konuları sahih kaynakların önemi, hakkı söylemek. 10.50 okudukça, 11.15 dünyadan salavatlar. 11.40 hayatımıza en güzel örnek. 12.15 90 saniyede edebiyat. 12.30 dostça bir tavsiye. 13 ana haber bülteni. 13.30 ayetlerle günün duası. 14 ara haber bülteni. 14.15 Esma'dan yansımalar. Saat 15 hadisler deryası. Bugünkü sohbetin konuları riyakâr alimler, kalpler Allah'ın elindedir. 15.40 hadisler. Hadislerle günün duası. 16 haberlerin ardından Akrem Ercek. 16.30 Sırça Köşk. Saat 18 gönül dostu Ali Mehmet Zahit Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler 22 Divanı Aşk. Böylelikle Bir Güne Merhaba programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı bereketli bir gün diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hem dünyada hem ahirette sizlerle olsun, sizin olsun. Cenab-ı Hak iki cihan saadetine cümlenizi sevdiklerinizle erdirsin. Efendim Selman radıyallahu anh'ten, ki çok seviyorum mübarek sahabiyi, Allah şefaatini cümlemize erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, مَا مِنْ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَابٍ تَائِبٍ وَمِمَّا شَيْءٍ. Herhalde burada takdim değeri olacak. وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَوْغَدُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ مُقِيمٍ عَلَى مَعَاصِيهِ وَمَا فِي الْحَسَنَاتِ حَسَنَةٌ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْمَلُ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ اَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَمَا مِنَ الزُّنُوبِ اَبْغَدُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ زَنْبٍ يُعْمَلُ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةِ اَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةٍ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde buyuruyor ki, مَا مِنْ شَيْءٍ, hiçbir şey yoktur, اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ, pek aziz ve pek celil olan Allah-u Teala Hazretlerine daha sevimli olsun. Daha sevimli hiçbir şey yoktur. Kimden? Min şabbin taibin. Tevbekar, tevbe etmiş, doğru yolda yürüyen bir genç çocuktan daha sevimli, bir delikanlıdan daha sevimlisi yoktur. Ve devam ediyor ama burada metni yanlış yazılmış, biz düzelterek okuyoruz. Ve ma min şeyin evgadu ilallahi, Allah'ın en çok kızdığı, daha başka daha çok kızdığı bir şey yoktur. Min şeyin mukimin alama asihi, Allah'a isyanda devam eden, ısrar eden, yapmayı sürdüren, yaşına rağmen yaşlı kimseden Allah'ın daha kızdığı kimse yoktur. Hadisin öbür taraflarını sonra açıklamak üzere önce bunu açıklayalım. Birinci cümlede tevbekar genç Allah'ın en sevgili kulu olduğu belirtiliyor. Efendim ondan daha sevgilisi yoktur diye bildiriliyor. Efendim ikinci cümlede de günahta ısrar eden ihtiyarın da Allah'ın en kızdığı kimse olduğu bildiriliyor. Şimdi şab, şeddeli B harfi, şabun. Bu erkek demek ama, yani delikanlı çocuk demek ama hanım kız içinde, yeni yetişme kız içinde aynı hüküm, aynen öyledir. İkinci cümledeki şeyhin mukimin ala maasihi, Arapçada şeyh biliyorsunuz saçı başı ağarmış, yaşlı kimse demek. Saçı başı ağardığı halde hala günahlarda ısrar ediyor, tövbe etmemiş, hak yola dönmemiş, Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametine yönelmemiş, hala günahları yapan demek. Demek ki gençlerimiz günahlardan uzak durursa, hatta günah işlemişse bile tevbe eder de ya Rabbi bundan sonra yapmayacağım, senin iyi kulun olacağım derse Allah'ın en sevgili kulları arasına giriyor. En sevdiği kişi oluyor. Ondan daha sevdiği yok. Neden? Çünkü o delikanlının, o gencin arzuları kuvvetli, cibilliyeti, yaratılışı, tabiatı, iktizası, delikanlılık çağı, efendim bir cevherli çağ, heyecanlı çağ, daha hayat tecrübesi az, duyguları da çok kuvvetli. O zaman o delikanlı tabii kendisini günahlardan alıkoyarsa veyahut bir ayağa kaydı, yanıldı, şeytana uydu da günah işlediyse bile tevbe ederse, ki burada taib deniliyor, tevbe eden. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönerse, ya Rabbi ben bir kusur işledim, beni affet diye Cenab-ı Hakk'ın yoluna girerse Allah'ın en sevdiği kimse oluyor. Demek ki gençler Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürümeye gayret etmeli. Hata etmişse bile hemen tevbe edip Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmeli. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmak kolay değil. Allah indinde en sevgili insan olmak çok zor bir şey. Kolayca o makamı yakalayabiliyorlar. Onun için umumiyetle bizim derslerimizi dinleyenler genç delikanlılardır, üniversite öğrencileridir. Efendim istikbalin, efendim çok büyük hizmet yapacak kimseleridir. Genç kızlardır. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine çok büyük saygı duyuyorum, dualar ediyorum. Demek ki onlar böyle tevbekar olur, hatalardan, günahlardan uzak durur. Delikanlılık çağında başkalarının yaptığı yaramaz işleri, yaramazlıkları, günahları, hataları efendim yapmazlarsa çok sevap kazanacaklar. Allah'ın sevgili kulu olacaklar yani. Çok güzel bir şey. Maalesef ben lisede okurken kendim hatırlıyorum. Sanki divan edebiyatı, Osmanlı edebiyatında şarabı efendim metheden, selvi boylu güzelleri metheden, şiirlerden başka şiir yokmuş gibi hep onları okuturlardı. Ben de kızardım, nefret ederdim. Divan edebiyatında, eski edebiyatımızda, halk edebiyatında daha çok çok daha güzel, gençlere güzel yönler gösterecek, ufuklar açacak nice güzel parçalar bulunabilir. Ama bizlere okutmuşlardı. Ben şahsen kendim o zaman üzülürdüm, sevmezdim onları söyleyenleri, kızardım. Sanki şarap, içki içmek teşvik ediliyor. Sanki efendim gayrimeşru arkadaşlar edinmek matahmış gibi böyle anlatılıyor, öğretiliyor gibi oluyor. Halbuki ustaca eğitimciler, ustaca bu konuları çıkartıp güzel konular, yüksek ülkeler gençlere aşılayacak parçaları seçmeleri ve öğretmeleri lazım. Mesela bu hadis-i şerif öyle güzel bir şey. Yani bir gencin tevbe ettiği zaman kazanacağı güzel mükafatlara dair bir konu. Bunları anlatmak lazım ki çocuk ayağa kaymasın, annesine babasına isyan etmesin, okuldan kaçmasın, yaramazlık yapmasın, efendim tembellik yapmasın, terbiyeli bir aile çocuğu olarak yetişsin. Ondan sonra leke düşürmesin namusuna. Bizim mesela Türkiye'deki bazı kardeşlerimiz övünürler, bazı zümrelerin mensupları, biz eline, beline, diline sağlam insanlarız diye söylerler. Onlar da öyle söylüyor. Biz de öyle söylüyoruz. Başkaları da öyle söylüyor. Din, akıl, mantık da öyle söylüyor. İyi bir vatandaş olmak için de öyle olmak lazım. Binaenaleyh onların teşvik edilmesi lazım. Yanlış teşviklerin de sessizce veya efendim seslice nasılsa yanlıştır bunlar diye çıkartılması gerekir. Yani meyhane kokmamalı, içki kokmamalı, gayrimeşru ilişkilerin teşviki olmamalı. Tabii çizgi içinde edep ve ahlak dairesinde olmalı her şey. Tabii gencin arzuları çok kuvvetlidir. Başında kavak yelleri eser. Böyle teşvikler de olursa ortamda müstecap yayınlar vesaire tamamen bozulur. Ailesi çok üzülür. Topluma zararlı olur. Başarılı olamaz. İyi bir iş tutamaz. Anasının babasının parasını yer. Efendim arabayı çarpar, araba yarışı yapar, birbirleriyle tokuşturur. Bunları hep işte gazetelerden okuyorsunuz. Onun tevbekar olması çok önemli. Siz olun tevbekar delikanlılar, genç kızlar, hanımlar, genç beyler, yani centilmen beyler, kibar kişiler olun. Allah'ın sevgili kulu olmayı da kazanın. Bir de yaşlanmış, saçı sakalı ağarmış adam hala günahta ısrar ediyor. Bu da çok çirkin bir şey. Neden? Çünkü zaten bu yaşamış, eğriyi doğruyu öğrenmiş efendim. Zaten duyguları efendim esintili zamanları, çalkantılı zamanları geçmiş, durulmuş, sakinleşmiş. Bunun hala günahta ısrar etmesi, kötü örnek olması gençlere de ve kendisini de toparlayamaması tabii toplum için büyük zarar. Son derece kötü bir şey. Onun için Allah ona da çok kızıyor. Allah'ın en kızdığı kimse oluyor. Günahta ısrar edip devam eden yaşlı saçı başı ağarmış adam. En kızdığı kimse de odur. Bunu da herkesin göz önünde bulundurması lazım. Efendim de kendi kendine demesi lazım ki günah işleyen kişilerin. Yaşın şu hale geldi. Emekliliğin yaklaştı. Saçın başın ağardı. Çocukların evlendi, torunlara kavuştun, karıştın. Hala bu gidiş nereye, efendim, nereye doğru gidiyorsun, nedir bu senin halin diye kendi kendisine ciddi ciddi sorması lazım. Aklını başına devşirmesini kendisinin önce kendisine telkin etmesi lazım, söylemesi lazım. Vazgeç bu yoldan, ne zaman uslanacaksın ey deli gönül, doğru yola gel, Cenab-ı Hakk'ın kızdığı kul olmaktan yakayı paçayı kurtar. Böyle Allah'ın sevdiği kul olmak varken en kızdığı insan durumunda olup da huzuruna böyle bir halde gitmek ne kadar yanlış diye efendim kendi kendisine birilerinin böyle işleri yapanların söylemesi lazım. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Şu fitnenin, fesadın, küfrün, şirkin günahın efendim çok olduğu asırda Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp sünnet-i seniyyesi yolunda yürüyüp Kur'an yolunda yürüyüp şehit sevapları kazanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü aziz dinleyiciler.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor.

Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Rum Suresi. Sevgili dinleyiciler, hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Rum Suresi'ne kapı açacağız bugün. 60 ayetten oluşur. İlk ayetlerinde İranlılarla Rumların yapacağı savaşta Rumların galibiyetinin anlatıldığı mucizevi bir

0: haber yer aldığı için sureye bu ad verilmiştir. Rumlar Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3-9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır, o mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ayrıca Rum suresinde, hakkı batıldan ancak Allah'ın ayıracağı, Allah'ın ayetlerinin onun birliğine, iyilik, kudret ve merhametine işaret ettiği, insanların nankörlüğü, rızkı verenin Allah olduğu, kötülük ve fesada karşı Allah'ın cezası anlatılmakta. Değerli dinleyicilerimiz, faizle ilgili ilk inen ayet bu surede yer alıyor. Surenin son ayetinde Peygamber Efendimiz'e hitap edilerek ilahi vaadin bir gün mutlaka gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunun için sabretmesi ve inanmayanların kendisini hafife almasından etkilenmemesi isteniyor. Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Ebu Sufyan'a dar geçitte Müslümanların geçişinin seyrettirilişi konusunu okumuştuk. Bu konuyu okumaya yine devam ediyoruz. Sonra Beni Leysler 200 kişilik askeri bir birlik halinde yalnız başlarına geçtiler. Onların sancağını Sa'd bin Cessame taşıyordu. Onlar Ebu Sufyan'ın hizasına gelince 3 kere tekbir getirdiler. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a kim bunlar diye sordu. Hazreti Abbas Beni Leysler dedi. Sonra eşcalar geçti. Onlar 300 kişiydiler. Kendilerinin yanlarında 2 sancak vardı. Sancağın birini Makıl bin Sinan, diğerini de Nuaym bin Mesud taşıyordu. Bunlar Ebu Sufyan'ın hizasına gelince 3 kere tekbir getirdiler. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a kim bunlar diye sordu. Hazreti Abbas eşcalar dedi. Ebu Sufyan bunlar Arapların Muhammed'e karşı en amansız davrananı idiler dedi. Hazreti Abbas Allah onların kalplerine İslamiyet sevgisini düşürdü. Bu da Yüce Allah'ın lütuf ve kereminin bir eseridir deyince Ebu Sufyan sustu. Sonra da Muhammed niye geçmedi ki dedi. Hazreti Abbas o daha geçmedi. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu askeri birliği görmüş olsaydın, kendini karşısında hiç kimsenin dayanamayacağı kadar silahlar, erler, atlardan ibaret bir manzara karşısında bulurdun dedi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a, ''Vallahi ey Fadl'ın babası, sanırım ki öyledir. Bunca insan topluluklarına sahip ve hakimken, ona kimin gücü yetebilir ki?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu birlik gelip geçinceye kadar hiçbir kabile geçmedi ki Ebu Sufyan onların kim olduğunu sormamış, Hazreti Abbas da onları haber verdikçe benimle filan oğulları arasında ne münasebet ne geçmiş var ki onlar buraya niye gelmişler dememiş olsun. Ebu Sufyan hemen her alayın, her taburun, her bölüğün geçişinde Muhammed daha geçmedi mi diye soruyor. Hazreti Abbas da hayır diye cevap veriyordu. Nihayet Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o tepeden tırnağa kadar silahlanmış ordusu oraya doğru gelirken atların ayaklarından kalkan tozlar ortalığı karartmaktaydı. Muhacirlerle ensar oluşan bu alayda 1000 veya 2000 zırh gömlekli vardı. Hepsi de miğferliydi. Peygamberimiz Aleyhisselam bayrağını Sa'd bin Ubade'ye vermiş ve onu alayın önüne geçirmişti. Ensar'ın her kabilesine bayraklar, sancaklar verilmiş, her biri zırh gömleklere bürünmüştü. Gözlerinden başka bir yerleri görünmüyordu. Hazreti Ömer de sırtına zırh gömlek giyinmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın alayını o yönetmekteydi. Peygamberimiz Aleyhisselam, devesi Kasva'nın üzerinde ve Hazreti Ebu Bekir'le Useyd bin Hudayr'ın arasında bulunuyordu. Yanındakilerle konuşuyordu. Ebu Sufyan bir benzerini daha görmediği bu askerler alayı önünden geçerken ''Kim bunlar ey Abbas? Bu hangi kabile alayı?'' diye sordu. Hazreti Abbas ''Ensardır'' dedi. Ensar'ın başında Sa'd bin Ubade bulunuyor ve onların bayrağını taşıyordu. Ebu Sufyan'a ''Ey Ebu Sufyan, bugün en büyük harp günüdür. Allah bugün Kureyş müşriklerini hor ve hakir kılacaktır.'' diyerek bağırdı. Muhacir süvari birliğinin başında Hazreti Ali gelip geçti. Ebu Sufyan, ''Ey Abbas kim bunlar?'' diye sordu. Hazreti Abbas, ''Muhacirlerdir. Başlarındaki de Ali bin Ebu Talip'tir.'' dedi. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam muhacirlerle ensar arasında göründü. Hazreti Abbas, ''İşte Resulullah Aleyhisselam da geldi.'' dedi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a ''Ey Abbas bugün senin Kabe'yi ve Mekke halkını ve beni himaye edeceğin ne iyi bir gündür.'' dedi. Mücahitler tepelerinden tırnaklarına kadar silahlara bürünmüşlerdi. Kendilerinin yalnız gözleri görünmekteydi. Onlar geçerken Ebu Sufyan şaşırdı. ''Sübhanallah'' dedi ve ''Ey Abbas kim bunlar?'' diye sordu. Hazreti Abbas ''Bu Resulullah Aleyhisselam'ın aralarında bulunduğu muhacirlerle ensar alayıdır. Bunlar Allah yolunda ölüme susamış muhacirlerle ensardırlar.'' dedi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a, kardeşinin oğluna pek büyük bir saltanat verilmiş. Bunlara hiç kimse dayanamaz ve güç yetiremez. Vallahi Fadl'ın babası, kardeşinin oğlunun saltanatı pek büyümüş dedi. Hazreti Abbas, ey Ebu Sufyan, bu saltanat değil, peygamberliktir dedi. Ebu Sufyan, evet dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sancağını Zübeyir bin Avvam taşıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Sufyan'ın önünden geçerken Ebu Sufyan, ya Resulallah, Sa'd bin Ubade'nin ne söylediğini bilmiyor musun dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ne söyledi o diye sordu.

0: Ebu Sufyan şöyle şöyle söyledi diyerek Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini haber verdi. Peygamberimiz aleyhisselam, Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın ezan sesleriyle Kabe'nin şanını yükselteceği bir gündür. Bugün Kabe'nin tevhid örtüsüyle örtüneceği bir gündür buyurdu. Ebu Sufyan, Allah aşkına sen kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi, en ulusu, en yumuşak huylusu, en merhametlisi, akrabalık hakkını en çok gözetenisin. Ya Resulallah, sen kavmini öldürmeyi mi emrettin dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, hayır ben öyle emretmedim. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşileri İslamiyetle güçlendireceği, üstünleştireceği bir gündür buyurdu. Peygamberimiz aleyhisselamın alayı hareket halindeyken Hazreti Ömer saf düzenini sırasını bozdurmamak için bağırıyor ve ahiriniz evvelinize gelip kavuşuncaya kadar yavaş yürüyünüz diyerek emirler veriyor, alay çavuşluğu yapıyordu. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a ey Fadl'ın babası kim bu konuşan diye sordu. Hazreti Abbas Ömer bin Hattab dedi. Ebu Sufyan çok az ve önemsiz olan Adi oğullarının vallahi bundan sonra işi iş dedi. Hazreti Abbas, ey Ebu Sufyan, şüphe yok ki Allah dilediği kimseyi dilediği şeyle yükseltir. Muhakkak ki Ömer de İslamiyet'in yükselttiği kişilerdendir dedi. Ebu Sufyan, gidiver ey Abbas, ben hiçbir zaman bugünkü gibi ne bir ordu ne de bir topluluk gördüm dedi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.
3: Akra, reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
4: Akra, reklam.
5: Akra dinle, farkında ol.

koyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun sevgili Akra dinleyicilerim. Allahu Teala Hazretleri bu güzel mübarek günün hayırlarından, feyizlerinden cümlenizi azami derecede istifade ettirsin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlar ki ma ubidallaha bi şeyin eftale min fıkhin fiddin ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin ve li külli şeyin imadun ve imadu hazet dinil fıkhu. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Bu hadisi şerif dinde bilgili olmak, sezgisi, bilgisi tam ve kuvvetli olmak konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olmaktan, dini iyi kavramaktan, dini malumatı doğru ve sağlam ve derinlemesine iyi sezip bilmekten daha güzel bir şekilde ibadet olunmadı Allahu Teala Hazretlerine. En güzel ibadet bu yolla olur. Ve le fakihun vahidun eşeddu mine şeytan min elfi abid. Bir tek bilgin fakih kişi şeytana bin tane abidden daha büyük tesir eder ve daha şiddetli tesir eder. Şeytanı yener ve şeytanın tesirini izale eder. Ve li külli şeyin imadun, her şeyin bir direği var. Ve imadu hazet din, bu dinin direği de el fıkhu, fıkıhtır, din ilmidir, dinde doğru sağlam anlayıştır. Aziz ve sevgili dinleyiciler, çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz, onların çeşitli soruları oluyor efendim, böylece halkı yakından tanıma fırsatını buluyoruz. Dindarların çeşitlerini, tabakalarını, gruplarını, zümrelerini de görmüş oluyoruz. Böylece hakikaten insan bazen fevkalade büyük üzüntülere düşüyor. Çünkü din namına, dindarlık namına öyle şeyler var ki halkın arasında inanılan veya ben dini iyi biliyorum diye ortaya atılan öyle kimseler var ki o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki bunların bir kısmını belki sizler de televizyonlarda yapılan açık oturumlarda konuşmacıları dinlerken de misal olarak görüyorsunuz. Detayına ben fazla girmek istemiyorum ama bu dinin ana ölçülerini, farzlarını, esasını, ruhunu kavrayamamış insanlar var ve bunlar bir de kendi cahilliklerine, yanlış anlayışlarına, yanlış kavrayışlarına bakmadan bir de insanların önüne çıkıp önderlik iddiasında bulunuyorlar. Gelin bana, bana tabi olun, benim yolumu tutun diyorlar. Mesela bir tüccar arkadaşım anlatmıştı. Onun iş yerinin bulunduğu işhanında bir genç varmış, sakallı, efendim dindar, gayretli bir genç. Yani kendisi de beğeniyormuş her bakımdan o genci. Çünkü beş vakit namazını camide kılmaya gayret ediyormuş. İşini bırakıp işinin arasında cemaati ihmal etmiyormuş. Camiye gidebiliyormuş. Camide namaz kılıyormuş. Ayrıca etrafındaki gençlerle meşgul oluyormuş. Onları doğru yola çekmeye, kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışıyormuş. Sakallı, mütedeyyin, gözünüzün önüne gelmiştir bu anlattıklarımdan. Mübarek bir genç. Gayet iyi durumu. Fakat sonradan bir şahsa tabi olmuş bu. Bir şahıs diyorum, daha güzel bir başka sıfat efendim ona yakıştırmıyorum. Çünkü efendim bu şahsa tabi

Bir olduktan sonra bu güzel genç sakalını kesmiş, bu kötü bir alamet. Efendim camiye gitmeyi bırakmış, bu daha kötü bir alamet. Fikirlerinde büyük bir değişme olmuş. Hem de bu değişme ne olarak, yani dindarlık namına, din namına daha iyi bir dindarlık gibiymiş düşüncesiyle takınılmış yeni bir tavır oluyor. Tabii bu çok acı bir durum, büyük bir gerileme. Fakat bizim tüccar arkadaşımız, onu bu hale getiren şahsın, güya efendim böyle dini lider durumunda olan şahsın da toplantısına gitmiş. O toplantıda anlamış ki yani namaz kılmayan bir adam bu şahıs. Ama ağzı kalabalık efendim, çok böyle insanların bu arada hoşuna gidebilecek tatlı sözler var. Mesela sevgiden bahsetmek, müsamahadan bahsetmek, hoşgörüden bahsetmek, efendim tamam herkesi haliyle efendim kabul etmek. Böyle bir şey yok. İslam'da hakkı söylemek var. Haksız olan insanın haksız ifade etmek, efendim doğru olanın doğru sözünü efendim tasdik etmek, doğru olan işi efendim alkışlamak, eğri olanın da eğriliğini, yanlışlığını söylemek var dinimizde. Ve bunu bizim eski alimlerimiz, Peygamber Efendimizin mübarek ashabı hiç taviz vermeden yapmışlar. Hatta bu bizim meşhur ve sevgili büyüğümüz Ebu Eyyub el Ensari, Eyüp Sultan diye efendim o semtte camisi bulunan mübarek mücahit hiç sahabi bir düğüne gitmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın düğününe gitmiş. Bakmış ki duvarda bir bez parçası asılmış, düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış. Demiş ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında böyle duvara bir örtü asmıyorduk. Size teessüf ederim demiş. Dinde yeni bir şey çıkartmaya kalkmışsınız. Sizden ummazdım demiş ve düğün yerinden kalkmış. Efendim demişler, siz lütfen oturun, biz o kumaşı oradan indiririz sizin istediğinize göre. Hayır, artık ben burada duramam demiş. Kalkmış gitmiş. Halbuki Abdullah İbni Ömer de ashabın ileri gelen efendim kişilerinden, Hazreti Ömer'in oğlu. Yani ufak bir şey, hareket gibi düşünebiliriz biz. Duvara nihayet, düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış, süsleme olsun diye. Fakat Resulullah zamanında yapılmadığı için Ebu Eyyub el Ensari onu dahi uygun görmediğinden bu kanaatini de söylemiş. Yani gerçek dindarların efendim tavrı budur. Böyle herkese müsamaha, efendim hoşgörü, herkesi sevmek. Hayır, İslam'da böyle bir şey yok. Ama bu ara çok modalanmış bu. Herkesi sevmek. Niye kötüyü seveyim? Niye kötü olan bir işi destekleyeyim? Niye onu hoş göreyim? Niye ona göz yumayım? Niye onun devamına efendim müsamaha edeyim? Bu yanlış bir şey. Fakat insanlar böyle şeyden hoşlanıyorlar. Yani varsın günahına devam etsin ve hocalar, din bilginleri veyahut yakınları bu kötülüğünü söylemesin, kendisini tenkit etmesin. O haliyle onu kabul etsin. Camiye gitmesin, Allah'ın emirlerini tutmasın, efendim etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Haram lokma yesin, etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Ticareti efendim dini bakımdan yasak cinsten bir kazanç şekli olsun, efendim herkes bunu hoş görsün. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey dinin yıkımı demektir. Hakkı söylemek lazım ve batılı reddetmek lazım. Tabii bunun içinde ölçü nedir? Elimizde neyi beğeneceğiz, neyi tenkit edeceğiz, neyi alacağız, neyi reddedeceğiz. Bunun ölçüsü hiç şüphe yok ki Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Ve bu iki ana kaynaktan gelişen icma ümmet, kıyası fukaha gibi edille-i şer'iye dediğimiz dini deliller temel nasıl teşekkül etmiştir? Fakihlerin, müçtehitlerin, büyük alimlerin, büyük hukukçuların, ciddi insanların ilmin her yönüyle, her sahasında efendim derinlemesine bilgi sahibi olmuş selahiyetli kimselerin konuşması. Bu söz avamın ağzına düşmemeli. Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Çünkü dini konulardaki yanılma insanların dünya ve ahiret felaketine düşürür. Bunu şöyle bir misalle dinleyicilerime anlatmak isterim. Mesela bir büyük santralı düşünün. Bu büyük santralın elektrik hatlarını bilmeyen insana kurcalattırır mıyız? Müteassıs olmayan
olmayan insanları o santralın içine sokar mıyız? Bu devrelerle herkesin istediği gibi oynamasına müsaade eder miyiz? Veyahut bir posta, telgraf, telefon binasının içine

telefonların bulunduğu yere bir insanı, bir çocuğu sokup burayı istediğin gibi karıştır der miyiz? Yani selahiyetli olmayan kimselere bu gibi şeyler verilir mi? Veyahut efendim bir doktor olmayan insanın eline neşteri verip al bu hastanın efendim karnındaki uru, kes orayı, çıkar der miyiz? Buralarda mütehassıslara müracaat ediyoruz ve katiyen ötekilere efendim aman vermiyoruz. Diplomasız doktorları polis takip ediyor. Efendim mütehassıs olmayan kimselere böyle hassas aletleri teslim etmiyoruz. Din hassas aletlerden daha hassastır, daha kıymetlidir, daha önemlidir ve insan vücudundan çok daha önemlidir. Toplumun istikbali bahis konusudur. Salahı ve felahı bahis konusudur. Fakat bu konuda herkes bir takım sözler söylüyor. Bir hanım efendim kocası kendisini bir yola davet etmiş. Soru soruyor. Diyor ki ben o yola gideyim mi? Peki dedim, neymiş o yoldaki insanların özellikleri? Efendim bunlar, isim söylemiyorum, şu meşrepten insanlarmış, kılık kıyafete önem vermezlermiş, efendim ibadete önem vermezlermiş, zahire önem vermezlermiş. Efendim başka bir arkadaş da ilave etti, efendim mesela dedi namazları kılmıyorlar, şu işleri yapmıyorlar, bu işleri yapmıyorlar. Anlaşılan tabii batıl, yanlış bir yol, ama o kadar iddialı konuşuyorlarmış ki, niye sakal bırakmıyorsun? Efendim benim nurdan sakalım var. Nurdan sakal, yani kesik olduğu halde görünmeyen bir sakal, böyle şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde olurdu. Peygamber Efendimizin yüzünde mübarek gerçek sakalı olduğuna göre ve tıraş olduğu zaman efendim berberden arta kalan o güzel sakallar biriktirildiği, hatıra olarak efendim günümüze kadar geldiği ne göre ve efendim Kadir gecelerinde camilerde salatü selamlar getirerek onları öpüp yüzümüze gözümüze sürdüğümüze göre, demek ki doğru olan gerçek sakal olması. Gerçek sakalı yok efendim, ondan sonra benim nurdan sakalım var, yani görünmez sakalım var. Böyle şey olur mu? Bu yalan. Yani sünnet-i seniyeye uymamanın mazereti olabilir. Efendim memuriyeti vardır, öğrencidir vesaire, ama mazereti olmadığı halde sünnet-i seniyeye uymayıp da benim nurdan sakalım var sen anlamazsın demek yalandır, iftiradır dine ve insanları aldatmacadır. İşte buna benzer şeyler olabiliyor. Yani söz yalancıların ağzına düşmüş oluyor. Hatta onların efendim sözlerine kanabiliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, yani Allah-u Teala hazretlerine dinde fakih olunarak, din iyi bilinerek ibadet edilir ve din bilgisinden daha güzel bir şeyle Allah-u Teala hazretlerine ibadet edilmemiştir. Bir tane fakih bin tane şeytana, bin tane abidten daha fazla efendim ezici ve zafer kazanıcıdır. Daha şiddetlidir, daha efendim onu, şeytanı efendim def edicidir buyuruyor. Demek ki abid kendi başına bir takım ibadetler yapıyor. Dindar insan tabi Allah'ın rızasını kazanmak için gece uyku uyumuyor, namaz kılıyor vesaire, çeşitli oruç tutuyor gündüzleri, ama bir tane fakih, yani doğru bilen bir insan, onun bin tanesinden daha üstün ve kıymetli oluyor. Neden? Çünkü din yerinden kaydırılmamış oluyor, rayından çıkartılmamış oluyor, yanlış bilgiler halkın arasında yayılmamış oluyor, işin doğrusu öğrenilmiş ve öğretilmiş oluyor. Tabi Allah-u Teala Hazretleri onun için alimlere, fakihlere, fakih diyoruz, fıkhı iyi bilen, İslam hukukunu iyi bilen insanlara fakih diyoruz. Yani alim ama bilgisi sağlam ve doğru. Evet, birçok konuda herkesin birçok sözü var. Bu çeşitli ilimlerde bizim karşılaştığımız bir olaydır. Üniversitedeki hayatımızdan da biliyoruz. Doktora yapılır bir konuda. O konu üzerinde çeşitli görüşler olabilir. Doktora yapılmış olmasına rağmen karşıt fikirde olan insanlar çıkabilir. Efendim mesela vitaminler faydalı mıdır, zararlı mıdır? İlaçlar kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Efendim ziraat için suni gübre toprağı zehirliyor mu, iyi mi?
kötü mü? Tabi bunların münakaşası yapılıyor ve hepsi tabi aletlerle ölçülerek, efendim istatistiklerle, ilmi çalışmalarla kendisinin ortaya attığı şeyi, efendim iddiasını teyit etmeye çalışıyor. Çeşitli fikirler çıkabilir. Tabi sonunda alimlerin efendim ispat ettiği taraf kazanır ve o gerçek olarak kabul edilir. Yanlıştan dönülür, düzeltmeler yapılabilir. Dinin üzerinde de herkes çeşitli sözler söyleyebilir. Biz bunlardan etkilenmemeliyiz. Mesela Allahu Teala Hazretleri hakkında ileri geri sözler söyleyen olabilir. Varlığı hakkında kabul edenler, etmeyenler olabilir. Allahu Teala Hazretlerinin niceliği ve niteliği ve sıfatları konusunda çeşitli dinlerin çeşitli görüşleri var. Ama yani ilim ve araştırmalar ortada. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu gerçekler, ayet-i kerimeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği sözlerle tabii eski dinlerin hatalı tarafları anlatılmış, yanlış inançları, batıl inançları, bozulmuş olan inançları gayet güzel ifade edilmiş. Şimdi bunlar böyle güzel ifade edilmişken İslam namına efendim Müslümanız diyen toplulukların içinden bir takım insanlar çıkar da ayetleri reddederse, Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasa da olur gibi bir şeyle karşılarsa, Allah'ın yasakladığı bir takım haramları da yapabilirsiniz, mahsur yoktur. Devir 20. yüzyıldır gibi efendim bir takım safsatalarla yaptırmaya çalışırsa tabii olmaz. Bunların karşısında halkın hakem olması lazım ve ilme değer vermesi lazım ve karşısındaki insandan yaptığı şeyin şeriat yönünden, din yönünden, Kur'an ve hadis yönünden delilini sorması lazım ve eğer yanlışsa o şahsa prim vermemesi lazım, destek vermemesi lazım, hatta tebessüm etmemesi lazım, hatta dosdoğru efendim gerçeği söylemesi lazım. Şeyde Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini, Halid İbni Zeyd Hazretlerinin türbesini ziyarete kadınlar gitmiş. Orada bir yaşlı ihtiyar bunlara sormuş efendim durumlarını ve onlar da anlatınca bir güzel azarlamış bunları. Neden? Aksakallı, kimseden bir fayda, menfaat beklemeyen, sırf konuşmasını Allah rızası için yapan bir insan elbette söyleyecek. Kadınlar ondan sonra hatalarını anlamışlar, kendilerini düzeltmişler. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, dinimizde ilk dikkat edeceğimiz en önemli şey, ibadetimizin güzel olması için, Müslümanlığımızın güzel olması için en çok dikkat edeceğimiz şey, ben bir hayli üzüldüm bu anlatılanlardan, şuna üzüldüm, yani batıl olan, yanlış olan bir şeyi bir takım geveze insanların böyle yaldızlı sözlerle, yalan sözlerle halkı aldatmasına üzüldüm. Yani muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda pek çok hadisleri vardır. İslam dini laf ebelerini sevmiyor. Yani cahşaflı söz söyleyen, edebiyat parçalayan insanları sevmiyor. Doğru söz, sözün en güzeli efendim hakkı olduğu gibi sade ve açık bir şekilde ifade eden sözdür diyor. Onun için laf cambazlarına böyle hakikatleri, edebiyatın güzellikleri, edebi sanatın efendim cambazlıkları ile örten kimseleri tenkit ediyor Peygamber Efendimiz. Bunların doğru olmadığını beyan ediyor. Onun için hepinizden bu hususta uyanık olmanızı istiyorum, rica ediyorum. Bir kimse bir şey söylediği zaman, din namına bir şey söylediği zaman o kimsenin selahiyetini düşünün. Yani bu konuda bilginliği nedir? Ne kadar okumuş? Dini ilimleri tahsil etmiş mi? Etmemiş mi? Ümmi mi, cahil mi? Tabii bizde deniliyor ki bir insan ümmi olduğu halde efendim Allahu Teala Hazretleri onun evliyasından olmuşsa, sevgili kulu olmuşsa bazı şeyleri bilebilir. Doğru, gerçekten Allahu Teala Hazretlerinin kudretine nihayet yoktur. Bir insanı efendim elbette dinin hakikatlerine aşina kılabilir. Ona gönlüne bir takım gerçekleri efendim söyleyebilir. Ama hiçbir veli cahil değildir diyor. Allah hiçbir cahili veli edinmemiştir diyor büyüklerimiz. Eğer edinmişse, veli edinmişse onu cahil bırakmamıştır, öğretmiştir. O kitapları karıştırmadan dahi gerçekleri söyler. Yani netice itibariyle ağzından çıkan söz yanlış olmaz, doğru olur, gerçek olur. Şimdi bakıyorsunuz çok yaldızlı sözler söylüyor. Belki güzel giyiniyor, belki kravat takıyor, belki güzel tıraş olmuş, belki başına fötör şapka giymiş, efendim ayakkabıları boyalı,
efendim pantolonu jilet gibi ütülü efendim gösterişli olabilir efendim böyle. Ama söylediği sözler eğer Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerife uymuyorsa kıymeti yoktur ve öyle insanlara tabi olarak Allah-u Teala Hazretlerine güzel ibadet edilmez. Allah'a en güzel ibadet dini iyi bilerek, doğru bilerek yapılır. İnsan doğru olarak sünnet-i seniyeye muvafık

olarak efendim Kur'an-ı Kerim yolunda, Peygamber Efendimizin açtığı yolda az bir ibadet, sade bir ibadet bile yapsa büyük sevaplar kazanır da sünnet-i seniyeye aykırı, dinin ruhuna aykırı, dini bozan efendim yanlış istikametlerdeki çalışmalardan, ibadetlerden bir sevap almaz, aksine büyük veballer yüklenir, günaha girer. Böyle kimselerin de efendim etrafında toplanmak ve onlara yüz vermek de doğru değildir. Bazıları da diyorlar ki efendim biz aşkullahı, muhabbetullahı anlatıyoruz efendim, işin dış şekline yani zahiri amellere ne lüzum var filan. Eğer onlara lüzum olmasa idi Allahu Teala Hazretleri onlar hakkında ahkam indirmezdi. Eğer zahir önemli olmasaydı kadınların tesettürünü, örtünmesini Allahu Teala Hazretleri emretmezdi. Her meselede dinin bir zahire ait hükmü vardır. O da önemlidir. Bir de batına yönelik hükmü vardır. O da önemlidir. Evet, abdest aldığımız zaman mesela zahiren bedenimizi yıkıyoruz. Bu da önemli. Yüzümüz temiz oluyor, terimiz gidiyor, elimiz temiz oluyor, ayaklarımız temiz oluyor. Gusül abdesti aldığımız zaman terimiz gidiyor, pırıl pırıl tertemiz oluyoruz. Evet, bu zahir. Ama bir de abdestin manevi, batını faydaları var. Günahları dökülüyor, insanın efendim ruhu safileşiyor. Tamam, zahiri de var, batın da var. Ama zahir de inkar edilmez, batın da inkar edilmez. Allahu Teala Hazretleri her şeyi zahiriyle, batınıyla, görünen görünmeyen yönleriyle yerli yerinde hikmetle emretmiştir. Allahu Teala Hazretlerinin emrinin büyük önemi vardır. Beyler, Kur'an-ı Kerim'de o kadar Allah'ın emri olarak namaz emredildiği halde namazı küçümsüyorlar. Dudak büküyorlar. Bu zahiri ameldir efendim diyorlar. Asıl insanın gönlünün temiz olması iyi güzel ama gönlünün temiz olmasına götüren bir amel bu namaz kılmak ve namazın da kendine göre batınî pek çok esrarı faydaları var. İşte bu misaller gibi çeşitli şekillerde safsatalarla velev efendim basit gibi görünen dinin bir ahkamını efendim sağlam sahih bir hadis-i şerif ile tespit edilmiş olan bir hususu bile bir insan inkar ederse onun öyle dini liderlikle efendim evliyalıkla vesaireyle ilgili olması mümkün değildir. O şeytanın dostudur. Şeytanın insanların içinde kılık değiştirmiş hizmetkarıdır, ajanıdır. İnsanları dininden soğutmaya çalışıyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmaya çalışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslümanlara vermek istediği formu deforme etmek istiyor. Onlara öğretmek istediği şekilleri inkar ediyor. Binaenaleyh efendim bu gibi insanlara asla yüz vermemek lazım. Yüz vermek de bir vebaldir ve onlara hatalarını söylemek lazım. Bir insanın yanlışlığı bir tek hadis-i şerifin karşısında diretmesinden dahi anlaşılır. Efendim diyormuş, amcaların çocukları birbirleriyle evlenemez bilmem ne. Canım evlenebilir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında misalleri var. Sonra kimin kiminle evlenemeyeceğini fıkhımız bildirmiş. Sen kim oluyorsun? Bunu nasıl söylersin? Niye dayanarak söylenirsin? Efendim işte böyledir bu. Böyledir diyorsan demek ki sen dinde kendi bildiğine bir takım yalanlar, safsatalar uydurarak efendim kendin de belki yaptığın şeyin ne kadar feci olduğunun farkında değilsin. Sen kendini kurtaracak durumda bir insan değilsin. Ben senin yanına niye geleyim ve niye senin sözüne itibar edeyim deyip hakkı onun yüzüne çarpmak lazım. Allahu Teala Hazretleri sevgili dinleyiciler, tabii bizi boşuna kürek çekmekten, çalışıp da sonunda eline insanın hiçbir şey girmemesi çok acıdır, hüsrandır. Boşuna kürek çekmekten hepimizi korusun. Peygamber Efendimiz ikaz ediyor. Nice geceliğin kalkıp ibadet eden, gece namazı kılan insan vardır ki eline geçen sadece uykusuz kalmaktır. Nice gündüzleri akşamlara kadar oruç tutan insan vardır ki akşama kârı sadece aç ve susuz durmaktan ibarettir. Yani Allah onun o ibadetini kabul etmemiştir buyuruyor.
oluyor. Bir de insan böyle efendim güya bir tasavvufi yola giriyorum diye böyle batıl, zındık, efendim rafizi, doğru yoldan sapmış bir yola insan girer de bir de iyi dindarlık yapıyorum sanarak kendisini ömrünü geçirip de sonunda da eli boş kalırsa hakikaten çok acı olur. Onun için bu konuda çok uyanık olmanızı ve Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine başvurmanızı o teraziyle, o ölçüyle

0: Böyle insanları tartmanızı çok ehemmiyetle sizlere ikaz ediyorum, ihtar ediyorum. Allahu Teala Hazretleri belki amellerin az olmasından dolayı efendim bir ceza, bir herhangi bir mahsur yazmaz. Farzları eda ettikten sonra bir insan, ama akidesi bozuk oldu mu, efendim ana meselelerde hata etti mi, o zaman yaptığı şeyler de tamamen boşa gider ve heba en mensura, amelleri heba olur ve ahirette de çok ziyan eder. Onun için fıkha önem verelim. Yani dini doğru anlamaya, ister farz olsun, ister vacip, ister sünnet, ister müstehap, efendim bunların hepsine çok riayetkar olalım. Haramlardan, mekruhlardan şiddetle kaçınalım ve kim din namına bir söz söylemek istiyorsa onun selahiyetini soralım. Sen ne kadar selahiyetlisin bu konuda diye. Bir, ikincisi de söylediğin sözün delili nedir diyelim ki yanlışlara düşmeyelim. Şeytanın ajanlarının avucuna düşmeyelim. Doğru yoldan sapmayalım. Sonunda, ömrümüzün sonunda efendim ya vay bizim yolumuz yanlışmış. İşim tamamen efendim ömrüm boşa geçmiş diye bir durum olmasın. Tabii buradan da şu kaideyi çıkartıyoruz. Sözümün sonunda onu da belirteyim. Siz aşk ile, şevk ile, samimiyetle Allah'tan ya Rabbi beni şaşırtma, beni doğru yoldan ayırma, beni böyle iyi bir şey yapıyorum sanarak yanlış işler yapmaktan, doğru yolda gidiyorum sanarak yanlış yola sapmaktan koru ya Rabbi diye aşk ile yalvarırsanız Allahu Teala Hazretleri size bir vesile ile yanlışınızı anlatır ve sizi doğru yola çeker samimi iseniz. Ama doğrular anlatıldığı halde kulak tıkarsanız tabi o zaman cezanız ağır olur ve Allahu Teala Hazretleri ikazları tutmadığınız için ondan sonra sizi efendim ikaz etmez ve burnunuzun doğrusunda gidip sonunda pişman olursunuz. Allahu Teala Hazretleri bizi dinde doğru yol üzerinde, sırat-ı müstakimde, sebil-i reşatta, hak yolda eylesin. İtikadımızda bozukluğa düşmekten korusun ve dini anlayışlarımızda yanlış, batıl fırkaların, sapık, cahil insanların dini bilmediği halde biliyormuş gibi halkın önüne çıkan sahtekarların şerlerinden korusun. Her şeyin aslını, özünü, efendim halisini, hakikisini nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun, tabii şeksiz şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve şeksiz şüphesiz Peygamber Efendimiz'in izinde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Öyle bir ömür geçirmek nasip etsin ki sonunda geriye dönüp baktığımız zaman ahir ömrümüzde pişman olmayalım, memnun olalım, mutlu olalım. Allahu Teala Hazretleri bizi hayatımızdaki güzel niyetlerimizle, yaptığımız karınca karınca amali salihah ve hayratü hasenat ile rahmetine nail eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlenizi müşerref eylesin. Allahu Teala Hazretleri iki cihanda gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Allah'ım, kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen. Korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: okudukça eser
1: Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

değerli okurlar, kitabımıza Hazreti Amine'nin Ölümü isimli şiirle devam ediyoruz. Muhammed'in validesi yıllarca gözyaşı döktü. 6. yıl bütün gönlüne bir tasa çöktü. Başkalaştı birdenbire, ilkbaharı güzlemişti, Abdullah'ın durağına can atmayı özlemişti. Bir gün kayınatasını Amine çok rica etti. Müsaade alır almaz Medine'ye kalktı gitti. Gözlerinden yaşlar döktü Abdullah'ın mezarında. Hayatı hep böyle geçti, gülmedi hiç baharında. Medine'nin havuzundan Muhammed hiç çıkmıyordu. Orada yüzmek öğrenmişti, yüzmekten hiç bıkmıyordu. Misafirler Medine'de kalmışlardı bir ay kadar. Mezuniyet sona erdi, bir gün oradan ayrıldılar. Dertli anne hastalandı, kaldı Ebva denen yerde. Amine'de ümit yoktu, çattılar bir zalim derde. Düştü ölüm döşeğine, dalıp dalıp gidiyordu. Başındaki yavrusuna şöyle hitap ediyordu: "Ey büyük bir güvercinin yadigarı olan bana, ömrüm vefa eylemedi, doyamadım yavrum sana. Ey nimeti, inayeti, lütfi ile o Allah'ın, kurtardığı zatın oğlu, tek andacı Abdullah'ın. Rüyalarda gördüklerim çıkar ise doğru eğer, cinler ile insanlara olacaksın sen peygamber. Ulu atan İbrahim

Kimin hak dinini öğretmek için gönderecek Allah seni doğru yola sevk etmek için. Milletleri asırlarca oyaladı puta tapmak. Fakat seni böyle şeyden korur elbet Cenab-ı Hak. Ölür yavrum er geç, diri, eskir, çürür bir gün yeni. Her yaşlanan geçer, göçer, sanma sende kalır beni. Ne mutlu ki senin gibi bir oğul terk ediyorum. Adım sanım anılacak, gerçi ölüp gidiyorum. Bu küçücük kafileden Amine de ayrılmıştı. Ümmü Eymen Muhammed'e anne olmuş, sarılmıştı. Ağladıkça ağlıyordu öksüz kalan yetim için. Ağlıyordu gökler dahi, hiç şüphesiz, için için. Aziz dadı Ümmü Eymen, öksüz yetim Muhammed'i alıp geldi dedesine. Ey ulu, sen beni dedi, Muhammed'in hizmetinden ayırma hiç, bana acı. Ona köle olayım ben, olsun bana o baş tacı. Ümmü Eymen annesini aratmadı Muhammed'e. Oldu ona hem arkadaş, hem bir dadı, hem valide. Peygamberimiz dedesinin yanında. Ümmü Eymen bir gün diyor, her nasılsa Muhammed'i dalgınlıkla unutmuşum. Abdülmuttalip hey dedi. Kızım biraz dikkatli ol, bakıver kalk çocuk nerede? Aşağı yukarı koştum, yoktu hiçbir yerde. Biraz sonra bulup onu muştuladım beye hemen. Buna dedi çok dikkat et, sahip ol sen kuzum aman. Tevrat İncil bilginleri beni tebrik ediyorlar. Ahir zaman peygamberi olacaktır bu diyorlar. Sayın ata bunun için torununa kanat gerdi. Ayırmazdı yanından hiç, Esenyel'den esirgerdi. Muhammed'i gördüğünde Abdullah'ı hatırlardı. Dünyada bu torunun ne eşi ne dengi vardı. Ona hizmet eylemekten tükenmez bir zevk alırdı. Ayrılsa göz bebeğinden hemen içi daralırdı. En şiddetli öfkesini o yavruydu yatıştıran. Abdülmuttalip doymadı Muhammed'e hiçbir zaman. Dokunsalar bir kılına sıkılırdı hemen canı. İlişmeyin oğluma siz, yüce derdi onun şanı. Abdülmuttalib'in ölümü. Düştü ölüm döşeğine büyük baba en nihayet. Ebul Talip gelsin dedi, yaptı ona çok vasiyet. Muhammed'i kucaklayıp tekrar tekrar öptü, sevdi. Dedi yavrum ayrılış var, neyleyelim? Ah ecel ivdi. 82 yaşındaydı Abdülmuttalip o zaman. Göz bebeği ağlıyordu tabutunun arkasından. Yaşı henüz 8 idi, dededen de yetim kaldı. Öz amcası Ebu Talip Muhammed'i eve aldı. Hazreti Muhammed amcasının yanında. Muhammed'i Ebu Talip kendinin öz evladından daha fazla seviyordu. İncitmedi hiçbir zaman. Bu büyük zat yemeklere ondan evvel el sunmazdı. Bir çocukken bile ona hürmetsizlik olunmazdı. Yemek vakti bulunmazsa durun oğlum gelsin derdi. Onsuz bir tek lokma yemez, gelinceye dek beklerdi. Ayırmazdı yanından hiç, yatırırdı yatağına. Meftun idi onun eşsiz, yüce, temiz ahlakına. Onun küçük yaşta bile büyüklüğü belliydi. Mekke'de hep genç ihtiyar, severlerdi Muhammed'i. Peygamberimizin Suriye'ye gidişi. Ebu Talip Suriye'ye ticarete gidiyorken Muhammed ah amcam dedi dayanamam ne yapsam ben. Belliydi ki amcasından ayrılmamak istiyordu. En sonunda açıkladı götür beni oh diyordu. Ebu Talip yavrum dedi bu seyahat meşakkatli sen çocuksun yolculukta olmak gerek çok takatli. Götür dedi amcacığım katlanırım ben her şeye. Mecbur oldu Ebu Talip onu dahi götürmeye. Şam yolunu tuttu kervan, uzunca bir yol açtılar. Busra denen memleketin kıyısına ulaştılar. Şehirdeki manastırda yaşayan bir papaz vardı. Kendisi çok okumuştu, her şeylerden haberdardı. Hiç kimseyle konuşmazken değişti bu zat o sıra. Yemek için davet etti yolcuları manastıra.
Otururken Muhammed'i Bahira hep süzüyordu. Manastırdan ayrılırken ona birçok sual sordu. Son peygamber hakkındaki beklediği alametler soruldukça çıkıyordu bu yavruda birer birer. Bahira en sonra onun arkasını açtı hemen. İki dalı arasında görünmüştü mübarek ben. Saygıyla öptü onu, sürdü ona gözlerini, hatırladı kitapların bu yoldaki sözlerini. Muhammed o zaman ancak 10-12 yaşındaydı. Her zamanda, her yaşta da insanların başındaydı. Bahira bu nendir diye amcasından soruşturdu. Ebu Talip oğlum dedi. Rahip birdenbire durdu. Hayır dedi, babası da hatta ölmüş olmak gerek. Ebu Talip Bahira'ya evet dedi, sözün gerçek. Rahip bunun üzerine sakın dedi. Bu çocuğu buradan öte götürmesen, kes burada yolculuğu. Benim onda gördüğümü sezerlerse Yahudiler, her hileye başvurarak ona hemen kıymak diler. Ebu Talip, bu çocuğun istikbali çok mühimdir. Kitaplarda bildirilen son peygamber bu yetimdir. Kervanınız şu tepeyi aşıyorken yavaş yavaş, gözlerimle gördüm, ona secde etti ağaç, dağ, taş. Ebu Talip bu sözleri dinledi can kulağıyla. Oradan hemen geri döndü, atmadı bir adım bile. Peygamberimizin yüksek yaratılışı ve eşsiz meziyetleri. Haya, iffet, istikamet. Şiarıydı o yetimin. Bunun için kendisine dendi Muhammedül Emin. İnsanların kirli çirkin işlerinden iğrenirdi. Abdullah'ın andacına fazilette tek denirdi. Tek adaydı insanlığın kemaline ulaşmaya, alışıktı Beni Sad'in kırlarında dolaşmaya. O en büyük huzurunu saf havalı kırda buldu, amcasının davarını otlatmakla meşgul oldu. Bir gün bütün insanları düştükleri bataklıktan kurtarmaya namzet idi o ilahi yüksek çoban. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Hiçbir yana yamulmadı, yaratana eğildi o. Halkın bütün işi gücü kıssa masal dinlemekti. Muhammed'in yeri ise boş şeylerden çok yüksekti. Onun nurlu nazarları hep yükseğe, Hakk'a baktı. Çünkü bütün insanlara o kılavuz olacaktı. Peygamberimiz hılful fudulde. Cahiliyet devri denen kapkaranlık zamanlarda faziletin izi bile kalmamıştı insanlarda. Fuhuş gibi, yağma gibi rezaletler gayet çoktu. Fazileti kollayacak o zaman bir kuvvet yoktu. Baştan başa Arabistan cehl içinde yüzüyordu. Bu hal bazı kimseleri ürpertiyor, üzüyordu. Zulmün çirkin yüzü gülmüş, Hakk'ın beli bükülmüştü. Muhammed'in amucası Zübeyr bir gün öne düştü. Haşim, Zühre, Teym, Esed oğulları birleşerek Abdullah'ın evciğinde yaptılar bir mühim dernek. Mazlumların haklarını zalimlerden almak için ant içtiler zulmü silmek, Hakk'a bağlı kalmak için. Bunu yapıp çatanların içindeydi Muhammed de. Her iyi ve güzel şeye ön ayaktı o elbette. Hayatının sonunda da bu dernekten bahsederdi. Şimdi bile olsa ona girer idim hemen derdi. Kabe'nin onarımı peygamberimizin hakemliği. 2 metre yoktu bile Kabe'nin bir zaman boyu. Tavansızdı, içine dek girerdi sel yağmur suyu. Bunun için Mekkeliler onu sağlam yaptırdılar. Fakat işi neticede bir çıkmaza saptırdılar. Kabe'deki kara taşı istiyordu her bir oymak, kalkacağı yere onu tek başına alıp koymak. Bu şerefe ermek için birbirine darıldılar. Ciddiyete döküldü iş, kılıçlara sarıldılar. Getirildi orta yere, içi kanla dolu çanak. Batırdılar ellerini, ya ölmek ya taşı koymak. Münakaşa, mücadele devam etti 4 gün kadar. Kureyş'in en ihtiyarı, durun dedi, kolayı var. Bırakınız kılıçları, yarın sabah şuradan siz ilk geçeni hakem yapın. Hoş dediler bu reyiniz. Sabahleyin her oymağın önderleri toplanarak başladılar beklemeye. O ilk geçen kim olacak? İşte bakın, bir gelen var, seçilmiyor pek de fakat, cana gayet yakın biri, kimdir acep şu gelen zat? Yaklaşınca bağırıştılar, Muhammedül Emin imiş, razıydı herkes ona, hallolundu demekti iş.
Bürgüsünü yayıp yere

koydu ona kutsi taşı. Yaygının da uçlarından tuttular her oymak başı. Yavaş yavaş götürdüler aldı onu genç Muhammed, yerleştirdi mevkiine, alkışlandı bu dirayet. Kâbe. Bu Kâbe ki Allah evi, yöneliriz ona doğru. İmanın en yüce nevi, oradan doğdu tevhid nuru. Rabbimizin buyruğuyla İbrahim'in çattığı ev, demetleyip gönülleri tutuşturur alev alev. Her müminin yüreğinde onun ılık sevgisi var. Can atılır kucağına aşılarak diyar diyar. Dünyanın her bucağından kopup gelen Müslümanlar, orada bulur birbirini, orada sever, orada anlar. Onun taşı toprağına, ne mutlu yüz sürenlere. Katılsam ah ben de bir gün o şerefe erenlere. Peygamberimizin ticaretle uğraşması ve Hazreti Hatice ile evlenmesi. Ebu Talip herkes gibi uğraşırdı ticaretle. Muhammed de atılmıştı ticarete bu suretle. Doğruluğu sebebiyle Mekke'de çok şöhret aldı. O zamandan beri adı Muhammedül Emin kaldı. Zenginlerden bazıları verdi ona sermayeler. Yemen, Basra, Suriye'ye yaptı o da birçok sefer. Hatice ki Hüveylid'in kızı temiz bir kadındı. İki defa dul kalınca evlenmekten hep sakındı. Mekkeliler Hatice'ye temiz kadın diyorlardı. Uğraşır da ticaretle birçok malı mülkü vardı. Bu şerefli yüksek kadın tanıyordu Muhammed'i. Kervanımın üzerinde gider isen eğer dedi, sana onun kazancından vereceğim ben iki kat. Muhammed de bu teklifi eylemişti muvafakat. 3 ay sonra Suriye'den selametle döndü kervan. Muhammed'in ahlakına olmaktaydı herkes hayran. Bir gün kervan sahibesi Nefise'yi göndererek sordurmuştu ona, neden evlenmedin şimdiye dek? Param yoktur. Tanıdığım Afif, zengin bir kadın var. Kimmiş o? Hatice'dir bence, size gayet yarar. Farz ediniz peki dedim, bu işi kim halledecek? Söz ver bana bu yolda sen, öte yanı nene gerek? Gerçekleşti hak yazgısı, muradına onlar erdi. Ebu Talip Hatice'ye 500 dirhem başlık verdi. Ziyafetler çekilerek yapıldı bir büyük düğün. Birer nutuk söylediler Ebu Talip, Amr o gün. Sevinçliydi iki taraf, kalmamıştı üzüntüler. Kuruldu bir mesut yuva, her lahzası cihan değer. Muhammed'in 25'ti evlendiği zaman yaşı. Hatice ise 40'ındaydı, devletliymiş cidden başı. 4 kızla bir erkek çocuk doğmuş idi Hatice'den. Yaşadı kız çocukları, Kasım öldü küçük iken. Peygamberimizin putlardan nefreti ve iyi konuştuğu kimseler. Muhammed bir defa bile müşrikliğe sapmamıştı. Çarpık, kısa düşünceyle putlara hiç tapmamıştı. Bu putların şerefine kesilmişti bir gün kurban. Yemedi bir lokma bile, nefretini anla bundan. Görüştüğü zatlar onun iyilik bilir, söz anlardı. Varaka'yla Ebu Bekir gibi yüksek insanlardı. Bunlar sezdi, puta tapmak akılsızlık eseridir. Fakat öyle dinsizlikte sapkınlığın beteridir. Kalplerini ışıtacak hak dinini bulmak için her ışığa koşuştular. Yandılar hep için için. Osman, Hakim, Zeyd dahi putlu dinden bezmişlerdi. Bunlar selim akıl ile Yaradan'ı sezmişlerdi. Zeyd ölüm döşeğinde Rabbim dedi, sen varsın sen. Bir yolunu bilseydim sana öyle tapardım ben. O zamanlar Arabistan şirk içinde yüzüyordu. Bu vaziyet Muhammed'i bunaltıyor, üzüyordu. Arabistan'ın içtimai durumu. Cahil millet elleriyle taştan putlar yaparlardı. Ne garip ki sonra ona Allah diye taparlardı. Güneş, ay ve yıldızlar da onlar için mabut idi. İçlerinde birçok kızıl dinsizler de mevcut idi. Putlarla dop doluydu Beytullah'ın içi dışı. Ayrıydı her oymağın ki vardı sanki put yarışı. Araplar hiç sebep yokken birbirine girerlerdi. Kuvvetliler zayıfları kurtlar gibi yırtar yerdi. Şahsın meşru haklarına edilmezdi hürmet çokluk. En basit bir iş olmuştu vurgunculuk, soygunculuk. Kadınlık bir faciaydı, insanlıkta yoktu yeri. Doğdu mu bir kız çocuğu, gömerlerdi diri diri. Ailevi ilgileri olunmazdı.

olmazdı hiç itina. Yayılmıştı ahlaksızlık. Serbest idi fuhuş, zina. Kadınlar bir meta gibi düşer idi varislere. Hakları hiç tanınmadan geçerlerdi erden ere. Vardı daha bunun gibi çirkin, iğrenç bin itiyat. Onları hep birer birer mümkün değil burada tadat. Karanlık devir. İsa'dan az sonra dünya bulandı, hiç durulmadı. Alınamaz oldu ağza Rabbimizin güzel adı. O tertemiz mihraplara sürü sürü put tünedi. Kirlenmiş dinasiyeler, tırnaklar hep kanlı idi. 600 yıl geçti böyle. Hiç peygamber gelmiyordu. Kuvvetsizler çiğnenirken haktan haber gelmiyordu. Sefahatler, rezaletler kirletmişti yeryüzünü. Fark eyleyen kalmamıştı ne yokuşu ne düzünü. Mal, can, namus gibi şeyler birer kuru mefhumlardı. Dünyanın her tarafında dehşetli bir sükût vardı. Sükût eden değil sade birkaç kavim, birkaç millet, ilahi bir kılavuza muhtaç idi beşeriyet. 3. Bölüm. Hazreti Muhammed'in peygamberliği. Atılmıştı herkes gibi o da geçim savaşına. Yıllar geçti bu suretle basmış idi 40 yaşına. Fakat seçti Yüce Allah onu başka bir iş için. Seziyordu kendisi de bunu elbet için. Birçok günler Hira'daki mağarada kalıyordu. Derin derin düşünceye, ibadete dalıyordu. Rüyasında gördükleri eğiliyordu aynen zuhur. Nasıl zuhur etmesin ki içi dışı olmuştu nur. Bir Ramazan gecesiydi ibadete dalmış iken Cibril adlı büyük melek görünmüştü ona birden. Sıkı sıkı kucaklayıp oku diye emreyledi. Muhammed de büzülerek ben okuma bilmem dedi. Emir cevap tekrarlandı. Üçünde de Cibril ona şu mealli ayetleri tebliğ etti hak namına. Oku, Rabbin adıyla ki yarattı o her mahluku. İnsanı kan pıhtısından yarattı o Rabbin. Oku. Kereminin sonu yoktur. Kalem ile o öğretti. İnsana hiç bilmediği nesneleri talim etti.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Hamdolsun gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a. Öyleyken yine de küfre sapanlar, başkalarını Rablerine denk tutuyorlar. Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun bir eşi olmadığı halde nasıl olur da O'nun bir çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan,

akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık. Yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak. Orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık O, yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. O'nun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Ulaştığımız bu güzel cuma gününün tüm iyilik, huzur ve bereketlerini dileriz. Alemlerin efendisi, hayat sevincimizin kaynağı, rehber ve önderimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için insan kullanım el kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat eder, yani onu övgü ve iltifatla anarlar. Ey iman edenler, siz de ona salatü selam edin. Yeryüzündeki tüm lisanların birleştiği en güzel sözler, en yüce iltifatlar onun için. Bizler de çeşitli dillerin salavat-ı şerifelerini sizler için hazırladık. Keyifli dinlemeler.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölçü ve tartı işiyle uğraşanlara şöyle buyurdu. Siz öyle iki önemli işle meşgul oluyorsunuz ki sizden önce gelen milletler bunlara riayet etmemek yüzünden helak olmuşlardır.

İslam sadece bir kavme, bir çağa mahsus değildir. Mesela Yahudilik bir kavme mahsustur. Bir kavmin dinidir. İslam öyle değildir. Bütün insanlığa ve bütün çağlara hitap etmektedir. Peygamber Efendimiz kâfeten dinnâsi beşiren ve neziren. Bütün insanlığa hitaben

0: müjdeleyici ve ihtarcı olarak, gerçekleri haber verici, ihtar edici bir kimse olarak gönderilmiştir. Bütün insanlara ve hatta görünmeyen varlıklara, inse ve cinne, cinlere ve insanlara peygamberdir. Resulü Sakaleyn'dir. İnsanlara ve cinlere peygamberdir. Cinler de gelip iman ettiler diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz sadece Türkiye'nin peygamberi değildir. İngiltere'nin de peygamberidir. Amerika'nın da peygamberidir. Japonya'nın da peygamberidir. Neden? Onlar da devri Muhammedi'de yaşıyorlar. İnanırlarsa Peygamber Efendimiz'e inanacaklar, Müslüman olacaklar. İnanmazlarsa Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları için kafir gidecekler. Musa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. İsa Aleyhisselam'a inanmak yetmez. Çünkü devir değişmiştir. Devir devri Muhammedi'dir. Hepsi onun ümmetidir. Ama onun peygamber olduğunu kabul edip de emirlerini tutanlar davetine icabet etmişlerdir. Ötekiler davetine muhatap insanlardır. Bil kuvve ümmetidir, bil fiil ümmeti değildir. Bütün insanlığadır İslam.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı başlıyor.
1: Barış, selam ve esenlik. Allah Resulü, adı İslam olan son semavi dinin peygamberidir. Silm ve selam kökünden türeyen bir kelime olan İslam, boyun eğmek, itaat etmek, barış ve emniyet gibi anlamlara gelmektedir. Silm, barış, güven. Selam da esenlik ve güvenlik demektir. Bu kelimelerden oluşan temeller üzerine inşa edilen İslam,

Allah'ım, sen barış ve esenliksin ve barış ve esenlik senden gelir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım, sen ne mübareksin diyerek Yüce Allah'ı bu ismiyle tesbih ederdi. Allah-u Teala'ya teslim olan Müslüman, barış ve esenlik kaynağına bağlanmakla önce kendi iç dünyasında huzur ve sükuna kavuşan, sonra da tanıştığı bu huzuru dış dünyasına taşıma sorumluluğunu yüklenen kimse demektir. Esenlik ve barış duygusunu kendisine hayatı bahşeden Allah'tan alan Müslüman, Allah'ın insanlığa hidayet rehberi olarak gönderdiği Kur'an'a uyarak selam yani esenlik yollarına ulaşır. Yüce Rabbimiz insanları farklı ırklar, kabileler, boylar halinde yaratmış, böylece onların birbirleriyle tanışarak iletişim kurmalarını, barış ortamında hayat sürmelerini istemiş ve insanların bir arada yaşayabilecek kabiliyette olduklarına işaret etmiştir. Yüce Yaratıcı tarih boyunca insanları uyarmak, onur ve haysiyetlerine yakışan hayatı onlara sunmak için elçiler ve kitaplar göndermiştir. Bu risalet zincirinin son halkasını ise sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle taçlandırmıştır. Ona vahyettiği Kur'an'da "Ey iman edenler, topluca barışa girin" buyurarak tüm inananları topluca barış içerisinde yaşamaya çağırmıştır.

0: Arabuluculuk, kardeşlerin arasını bulmak. Arabuluculuk, iki kişi veya topluluk arasında var olan çatışma, kavga, dargınlık ve küskünlük durumlarını ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Bir diğer tabirle, tarafsız üçüncü bir kişi aracılığıyla çatışmalara çözüm bulma uğraşısıdır. Günlük hayatta insanlar arasında yanlış anlamalar, alınganlıklar veya menfaat çatışmaları sonucu kırgınlıklar ya da küskünlükler oluşabilmekte. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun." Bir Müslümanın bin kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz, buyurmuştur. Hele küslük, eşler veya akrabalar arasında olursa bu toplumun temeli olan aile birliğini bozar. Bu bakımdan arabuluculuk, İslam'ın teşvik ettiği ahlaki değerlerdendir. Öyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, arabuluculuğun nafile namaz, nafile oruç ve sadaka gibi ibadetlerden daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Nitekim Ebu Derda'dan nakledildiğine göre, bir keresinde Peygamber Efendimiz etrafındakilere, "Size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan bir şey bildireyim mi?" diye sordu. Sahabe, "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmaksa imanı kökünden kazır." Sevgili Peygamberimiz, bizleri kırgınlıkları gidermek için arabuluculuk yapmaya teşvik etmiş ve bizzat kendisi de birçok insanın ve kabilenin barışmasına öncülük etmiştir. Özellikle küskünlüğün sürdürülmemesi gerektiğine vurgu yaparak bu yolda ilk adımı atanı övmüştür. Ayrıca pazartesi ve perşembe günleri cennetin kapıları açılır ve Allah'a şirk koşmayan her kul bağışlanır. Ancak kardeşiyle arasında husumet bulunan kişi müstesna. Onlar hakkında şöyle denir: "Şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin." uyarısıyla küskünlüğün Allah katında hoş karşılanmadığına dikkat çekmiştir.
1: Hayatımıza en güzel örnek. Hayatımıza en güzel örnek programı sona erdi.
2: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle "iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha," dedi. "Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem," dedi.

0: Batmakta olan ayı görünce, öyleyse Rabbim bu ha, dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek, Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum, dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce, demek Rabbim bu, bu daha büyüktür, dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki, ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Şimdi bu nefsin islahı metotları, onlar da yine hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerdendir ve Peygamber Efendimiz'in bizzat yaşam tarzındandır. Sahabe-i kiramın hayatındandır. Bizde eksik olan taraflardan birisi, tabi hadis-i şeriflere rağbet ve riayet ve kıraat vardır. Hadis-i şerifleri okuyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, mealler okunuyor. Fakat Peygamber Efendimiz'in arkadaşları, hayat arkadaşları, onun çevresinde olan insanlar, Kur'an yanlarında inmiş Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in nasıl insan olduğunu görmüşler, beraber yaşamışlar. Bu insanlar İslam'ı nasıl anlamış? Muhakkak kaynağa en yakın kimseler, olayların ta içinde, olayların figüranları, sahnelerde rol almış, yer almış insanlar, bu insanlar İslam'ı nasıl algılamış, nasıl anlamış, nasıl yorumlamış, nasıl uygulamış? Bu çok önemli bir şey ve az rağbet ediliyor bu konuya. Bence Peygamber Efendimiz'in hayatını okumak lazım. Bir, sahabe-i kiramın hayatına dair literatürü tamamlamamız lazım. İki, çünkü Peygamber Efendimiz'in sahabesi, her birisi bizim için bir örnek insandır. Ashabi kennücumi, benim ashabım yıldız gibidir, yıldızlar gibidir. Hangisine baksan istikameti bulursun. Bunun için onların hayatlarını okumak lazım. O ibretli sahneleri konu edinmemiz lazım. Konuşmalarımızda, sohbetlerimizde ve çocuklarımızla okumamız lazım.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Betimleme, yani tasvir. Edebiyatta betimleme bir varlığı, mekanı ya da duygu halini okurun zihninde görsel ve işitsel bir izlenim oluşturacak biçimde sözle yeniden kurma yöntemidir. Ancak tasvir her yazarda aynı işlevi üstlenmez. Kimi zaman gerçekliği doğrudan görünür kılmak, kimi zamansa iç dünyanın estetik örgüsünü sezdiren bir atmosfer kurmak için kullanılır. Bu farklılığı Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden açıkça gözlemlemek mümkündür. Mehmet Akif'te betimleme, toplumsal gerçeğin şiirsel aynası olarak görünür. Akif'in tasvirleri gözleme dayalı realizm ilkesine rastlanır. Onun betimlemeleri süsleme ve imge yoğunluğundan çok sosyal gerçekliğin doğrudan görünür kılınması amacıyla işlev kazanır. Safahat'ten bir bölüm. Daracık sokaklarda bir sürü çocuk gezer. Çamur içinde yalın ayak, başlar açık. İşte bu dizelerde yoksunluk yalnızca anlatılmaz, görsel ve duygusal bir sahne olarak kurulmuştur. Toplumsal çevre, somut ayrıntılarla sosyolojik bir tabloya dönüşür. Tanpınar'ın tasvirleri ise

0: dış dünyanın birebir aktarımından çok zamanın ve duygunun geçişlerini görünür kılan imgeler üzerine kuruludur. Betimleme burada psikolojik atmosferi açan bir anahtar işlevindedir. Huzurdan bir bölüm dinleyelim. Akşam şehrin üzerine mor ve kızıl perdeler serdi. Sesler yavaşladı, adımlar hafifledi. İşte bu sahnede renk, ışık ve ritim yoluyla şehrin ruh hali kurulur. Tanpınar'da mekan yalnızca fiziksel değil, zamanın estetik biçimlenişidir. Dış dünya karakterlerin iç dünyasıyla birlikte hareket eder.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Akra.

0: bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda,
1: uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesinde tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. O yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlarda iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzü sizi sarsmasın diye Allah, yeryüzünde sağlam, sabit dağları, yolunuzu bulasınız diye de ırmakları, yolları ve nice alametleri yaratıp bıraktı ki, bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru yolu bulurlar. Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz beyaz, kırmızı kırmızı, renkleri çeşitli ve simsiyah yollar içinde maden bulunan tabakalar yarattık.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kardeşlerim, La ilahe illallah sözü kulu Allah'ın gazabına uğramaktan korur durur. Gazabı hak etmiştir kul ama La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü söylediği için gazabın önüne geçiyor o söz. Yani gazab-ı ilahi onun başına yıldırım gibi inmiyor. O kulun koruyor. Yani bu sözden, bu hadis-i şeriften ne anlarız? Demek ki La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü çokça söyleyeceğiz ki Allah'ın gazabına uğramayalım, Allah affetsin, kusurlarımızı bağışlasın. La ilahe illallah demek ki insanın gazabı ilahiye uğramaktan koruyan, kurtaran bir mübarek söz oluyor. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar korur Allah'ın gazabından La ilahe illallah sözü? Dünyalık elden gittiği zaman feryadı figanı basan insan, ahireti elden gittiği zaman hiç sesini çıkartmıyorsa, dünyalık geliyor, ahiret gidiyor ama hiç aldırmıyorsa, o zaman La ilahe illallah sözü mani olmaz. O şahsa denir ki sen bu sözün ehli değilsin, sen yalancısın. Sen yalancısın çünkü La ilahe illallah diyorsun, ahiret elden gidiyor da hiç aldırdın yok. O zaman gazabı ilahiyi engellemez. Yani ne demek? Allah'ın gazabı başına iner demek. Allah Celle Celaluhu kendisi için fedakarlık yapıldığı zaman, onun rızası kazanılsın diye biraz mihnete, meşakkate doğru böyle insan meylettiği zaman sever. Sevdiği zaman da o sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Mihnete sataşmadan Allah'ın makbul kulu olunmaz. Biraz uykudan vazgeçecek, biraz gıdadan vazgeçecek, biraz paradan vazgeçecek, biraz rahattan vazgeçecek, biraz sıkıntı, has halis insan olup olmadığı anlaşılacak insan.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Câsiye suresini dinleyeceksiniz.

Câsiye Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 37 ayettir. 14. ayet Medine döneminde inmiştir. Adını 28. ayette geçen diz çöken anlamındaki Câsiye kelimesinden alır. Buna Şeriat Suresi, Dehr Suresi de denilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz göklerde ve yerde iman edenler için Allah'ın varlığına ve kudretine deliller, işaretler vardır. Allah'ın sizi yaratmasında ve yeryüzüne yaydığı her bir canlıda ve her canlıyı uygun ortamlarına göre yaymasında kesin iman eden bir kavim için ayetler, nice ibretler vardır. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde, aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Bunlar hakkıyla okuyup anlattığımız Allah'ın ayetleri, delilleridir. Artık onlar Allah'ın kelamı ve delili olan ayetlerinden sonra hangi söze inanırlar? Vay yalana, günaha dadananların haline! Bu kimseler Allah'ın ayetleri kendilerine okunurken işitirler de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarlarında ısrar ederler. Onlara acıklı bir azabı haber ver. O, bizim ayetlerimizden bir şey duyup öğrendiği zaman onu eğlence edinir. İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap, ardından da cehennem vardır. Ne kazandıkları şey, ne de Allah'tan başka edindikleri putlar ve tağut gibi dostlar, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan def edip giderir. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an, doğru yolu gösteren hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah odur ki hem gemiler akıp gitsin hem de siz lütfundan rızık arayasınız ve şükredesiniz diye denizi istifadenize vermiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allah kendi lütfundan sizin istifadenize verdi. Şüphesiz bunda düşünecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Resulüm, iman edenlere söyle, Allah'ın yargı günlerinin geleceğini ümit etmeyenler

0: Kafirlerin yaptığı kabalıkları ve şahsi hataları bağışlasınlar. Çünkü o her bir kavme kazanmakta olduklarının karşılığını mutlaka verecektir. Kim salih bir amel, sevaplı bir iş işlerse kendi faydasınadır. Kim de kötülük ederse kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrail oğullarına kitap, hüküm, hakimiyet ve peygamberlik verdik. Onları tertemiz şeylerden rızıklandırdık ve onları devirlerindeki alemlere üstün kıldık. Ayrıca onlara dinde emirlerimizden deliller, ayetler verdik. Onlar ancak kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki dik başlılık, çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Sonra Resulüm, seni emrimizden bir şeriat üzere kıldık. Artık sen ona uy. Onu bilmeyen ve onu istemeyenlerin hevalarına, arzularına uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi asla senden savamazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah da muttakilerin, ihlasla emirlerine uygun yaşayanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için hem kurtuluş yollarını gösteren kalp gözleri, hem de kesin inanan bir toplum için doğru yol rehberi ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen, Allah'ın emirlerini çiğneyip putlaşan arzularına göre yaşayan kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman edip de salih amel işleyenlerle eşit yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmet gayesiyle yarattı. Öyleyse herkes dünyada kazandığının karşılığını görecek ve kimseye haksızlık edilmeyecektir. Arzu ve heveslerini ilah edinmiş, bilgisine rağmen Allah'ı bırakıp da o hevasına kul olmasından dolayı Allah'ın da kendisini sapıklıkta bıraktığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne de bir perde çekmiş olduğu kimseyi gördün mü? Şimdi bana söyle, artık Allah'tan başka onu doğru yola kim getirebilir? Hala düşünmeyecek misiniz? Dediler ki, hayat dünya hayatından başkası değildir. Ölürüz de yaşarız da, bizi zamandan başkası helak etmiyor. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgisi yoktur. Onlar sadece böyle zannediyorlar. Onların kendilerine açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz, ölmüş atalarımızı getirin demelerinden başka delilleri yoktur. De ki, size Allah hayat veriyor, sonra sizi o öldürecek. Nihayet sizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü o bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve idaresi Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün o batıla sapanlar hüsrana uğrayacaktır. Resulüm, sen her ümmeti diz çökmüş veya toplanmış olarak görürsün. Her ümmet kitabına, amel defterini almaya çağrılır. Bugün dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı verilecektir denilir. Bu size gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü her ne yapıyor idiyseniz biz meleklere yazdırıyorduk. İman edip de iyi amel ve hareketlerde bulunanlara gelince Rableri onları rahmetine erdirir. Bu da apaçık kurtuluş ve saadetin ta kendisidir. Küfre sapanlara gelince, ayetlerim size okunmuş fakat siz büyüklük taslamış, yüz çevirip günahkar bir toplum olmuştunuz değil mi? Denilecek. Size Allah'ın vaadi gerçektir, kıyamet saatinde asla şüphe yoktur denildiği zaman, o saatin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz ancak onun bir tahmin, bir kuruntu olduğunu sanıyoruz. Kesin bilgi elde etmiş değiliz demiştiniz. O gün yaptıkları kötülükler açığa çıkıp gözükecek ve alaya aldıkları şeyin azabı kendilerini kuşatıp mahvedecektir. Onlara denilir ki, nasıl siz bugününüze kavuşmayı unuttuysanız, bugün de biz sizi unutup bırakacağız. Artık yeriniz ateştir. Size yardımcı olanlar da yoktur. Bunun sebebi, Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeniz ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır denilir. Artık bugün onlar oradan çıkarılmayacak, kendilerinden tevbe ve itaatle Allah'tan hoşnutluk dilemeleri istenilmeyecek, kabul edilmeyecektir. O halde bütün hamd ancak göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemlerin Rabbi Allah içindir. Göklerde ve yerde büyüklük, ululuk ancak O'na mahsustur. O mutlak galiptir, tek hüküm ve hikmet sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Câsiye suresini dinlediniz.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh yad edildi. Gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku hocamız doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla anıldı. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Zahid Kotku hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde Hicri 1 Safer 1448 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad edildi. Yayınlanan tüm programları

sesli arşivine akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Mehmet Sait Kotku hocamız son vazife yeri olan İskender Paşa Camii'nde de dua programıyla yad edildi. Server tarafından hazırlanan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve dünyanın birçok yerinde okunan hatimler, zikir ve tesbihlerin duası yapıldı. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikil Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, Keban, Karakaya ve Sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar bölgedeki çiftçilere ücretsiz olarak teslim edilirken bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikil Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Kritik minerallerde tedarik alarmı. Uzmanlar kritik minerallerin üretim ve işlenmesinin birkaç ülkenin kontrolünde yoğunlaşmasının küresel enerji güvenliği için ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Yayımlanan Küresel Kritik Mineraller Görünümü raporunda bakır, lityum, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementlerinin enerji dönüşümü, sanayi ve ulusal güvenlik açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı.
Rapora göre ana üretici ülkelerin uyguladığı ihracat kısıtlamaları ve artan arz endişesi nedeniyle kritik mineraller yatırımları geçen yıl %9 gerilerken rafineri faaliyetlerinde Çin ve Endonezya'nın küresel hakimiyeti daha

0: daha da güçlendi. Uzmanlar bu gelişmelerin kritik minerallerdeki arz riskini teorik olmaktan çıkararak ekonomik güvenlik açısından acil bir sorun haline getirdiğini belirtti. Raporda ayrıca Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının bazı otomotiv üreticilerinde üretim aksamalarına neden olduğu hatırlatıldı. Ertelenen yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi halinde ise Çin dışındaki yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık yıllık üretimin risk altına girebileceği ifade edildi. Araba yıkamak yasak. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının ardından kuraklık tehdidi de büyüyor. Almanya'nın Münih kentinde belediye su kaynaklarını korumak amacıyla kapsamlı tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeye göre özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanmasıyla teras, çatı, avlu ve yolların su kullanılarak temizlenmesi yasaklandı. Ayrıca ev ve hobi bahçelerinin 9 ila 19 saatleri arasında sulanmasına izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise uygulamadan muaf tutuldu. Yetkililer kurallara uymayanlara 50 bin avroya kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Tedbirlerin 1 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağı, kuraklığın sürmesi halinde ise sürenin uzatılabileceği bildirildi. Dışarıda yemekte enfeksiyon riskine dikkat. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte uzmanlar dışarıda yemek tüketirken gıda kaynaklı enfeksiyon riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Açık büfelerde uzun süre bekleyen, yeterince soğutulmayan veya sinek temasına maruz kalan salata ve benzeri yiyeceklerin tüketilmemesi öneriliyor. Uzmanlar dışarıda yemek tercih edilirken iyi pişirilmiş ve sıcak servis edilen gıdaların daha güvenli olduğunu belirtiyor. Gıda kaynaklı enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yollarından birinin ise el hijyeni olduğuna dikkat çekilerek, yemek hazırlamadan ve yemek yemeden önce ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması tavsiye ediliyor. Öte yandan ishal, bulantı ve kusma şikayetlerinin şiddetlenmesi, sıvı kaybının artması veya ağızdan yeterli sıvı alınmaması durumunda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulanıyor. Yazın sebze ve meyve tüketirken hijyene dikkat. Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, sebze ve meyvelerde bakteri ile virüslerin çoğalma riskini artırıyor. Uzmanlar yanlış yıkama ve saklama koşullarının gıda kaynaklı enfeksiyonlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Doçent Doktor Aslı Haykır Solay, sebze ve meyvelerin tarladan sofraya kadar birçok aşamadan geçtiğini belirterek, hijyen kurallarına uyulmaması halinde salmonella ve norovirüs gibi zararlı mikroorganizmaların bulaşabileceğini ifade etti. Uzmanlar güvenli tüketim için sebze ve meyvelerin önce akan su altında iyice yıkanmasını, ardından karbonatlı veya sirkeli suda bekletilmesini öneriyor. Yıkanan ürünlerin iyice kurulanarak buzdolabında kapalı kaplarda muhafaza edilmesi gerektiği belirtilirken, kavun ve karpuz gibi kabuğu soyulan meyvelerin de kesilmeden önce mutlaka yıkanması tavsiye ediliyor. Ayrıca çiğ et ve tavukta kullanılan bıçakla kesme tahtasının sebze ve meyveler için kullanılmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, çapraz bulaşmanın gıda kaynaklı enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekiyor. 9 noktada alevlerle mücadele. Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Aydın, İzmir'in Buca ilçesi, Bursa, Çorum, Manisa'nın Akhisar ve Kula ilçeleriyle Muğla'nın Milas, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde peş peşe çıkan yangınlar binlerce dönüm ormanlık alanın zarar görmesine neden oldu. Karadan ve havadan yoğun müdahale ile yürütülen çalışmalarda en büyük tahribatın yaşandığı Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Diğer bölgelerde ise alevleri söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları ormanlık alanlarda azami dikkatli olmaları konusunda uyardı. LGS tercihlerinde uzmanlardan kritik uyarılar. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Uzmanlar, öğrenci ve velilerin bu dönemde yalnızca sınav puanına odaklanmaması gerektiğini belirterek, okul seçiminin öğrencinin geleceğini şekillendirecek önemli bir karar olduğuna dikkat çekiyor. Profesör Doktor Galip Yüksel, LGS'nin sadece akademik başarı sıralaması olmadığını, aynı zamanda öğrencinin kimlik gelişimi ve kariyer yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu söyledi. Yüksel, velilerin çocukları adına karar veren değil, onların doğru tercih yapmasına rehberlik eden bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Doğru okulun yalnızca yüksek puanla öğrenci alan okul anlamına gelmediğini vurgulayan Yüksel, tercihlerin öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri, kişilik özellikleri ve akademik performansı birlikte değerlendirilerek yapılması gerektiğini belirtti. Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ya da spor liseleri gibi farklı okul türlerinin öğrencinin mizacına ve hedeflerine uygun olarak seçilmesinin önemine işaret etti. Uzmanlar ayrıca tercih sürecinde öğrencinin güçlü yönlerinin belirlenmesini, farklı alanlarla tanıştırılmasını, çok yönlü gelişiminin desteklenmesini ve başarının yalnızca sınav puanıyla değil, öğrencinin öğrenme isteği ve karşılaştığı zorluklarla başa çıkma becerisiyle birlikte değerlendirilmesini öneriyor. Bu yaklaşımın daha bilinçli ve isabetli okul tercihlerine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Hafta sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de Adana ve Hatay çevrelerinde yerel yağış geçişleri öngörülüyor. Günün en dikkat çekici uyarısı ise Güneydoğu Anadolu bölgesi için geldi. Mardin, Siirt ve Hakkari çevrelerinde toz taşınımı beklendiği belirtilerek vatandaşların hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Pazar günü yağışlı hava Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini sürdürebilir. Ayrıca Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Burdur, Isparta'da yerel sağanak geçişleri görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise İç Anadolu genelinde artış yaşanabilir. Cumartesi günü 32 derece olan Ankara'da termometrelerin pazar günü 34 dereceye çıkması bekleniyor. Ege ve Marmara bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 3 büyük ilde hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri Ankara'da yarın az bulutlu 32, pazar günü 34 derece, İstanbul'da hava yarın parçalı bulutlu 31, pazar günü ise 32 derece, İzmir'de hafta sonu boyunca güneşli ve sıcak, sıcaklık her iki günde de 36 derece dolaylarında seyredebilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da hafta sonu boyunca termometrelerin 39 dereceyi göstermesi beklenirken, Antalya'da yarın 37 derece olan sıcaklığın pazar günü bulutlanmayla birlikte 32 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yetkililer özellikle yüksek sıcaklık beklenen bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 32, Bursa 33, Çanakkale 34, Ege bölgesinde İzmir ve Manisa 37, Muğla 38, Akdeniz bölgesinde Adana 35, Antalya 39, Hatay 32, İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 31, Çankırı 35, Batı Karadeniz'de Bolu 29, Düzce 30, Orta ve Doğu Karadeniz'de Trabzon 26, Rize 27 derece, Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 27, Malatya 34, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 40, Mardin 37, Şanlıurfa 41 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına göz atalım. Mekke sıcak 40.

0: 41, Medine güneşli 45, Taşkent güneşli 44, Saraybosna parçalı bulutlu 33, Üsküp sağanak yağışlı 31, Melbourne sağanak yağışlı 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde Ankara-Kırıkkale yolunda 29 ila 32. kilometreler arasında Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71, Çanakkale-Çandevlet yolunun 25 ila 29 ve 39 ila 41. kilometreleri arasında İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21, Tokat il sınırı Yıldızeli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücü trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir uyarısı yapılmış.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 47.16, 1 avro 53.97 liradan, altının gramı ise 6061 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Vahid Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk programını dinleyebilirsiniz. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle olacak. Saat 22'de Divan-ı Aşk programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Zenginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler. Yeniden organize edilebilirler. Yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey derler, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona onaylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, sonsuz rahmet sahibi, Rahman, daima merhamet eden Rahim, hesap gününün sahibi Allah'adır. Ya Rabbi, sadece sana kulluk ederiz ve sadece senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna iletme.
0: Elhamdülillahi lezî halakas semâvâti vel arda ve ce'alel zulumâti ven nûr. Thumme lezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Huvellezî

0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'adır. İnkar edenlerse sadece ona kulluk etmek yerine başkasını Rablerine denk tutuyorlar. Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel belirleyen O'dur. Belirlenmiş ecel de sadece O'nun katındadır. Sizse tekrar diriltilip O'na hesap vereceğinizden şüphe ediyorsunuz. O hem göklerde hem yerde Allah'tır. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Ne kazandığınızı da bilir.
0: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
1: Cennette onların kalplerindeki bütün kini söküp atarız. Orada altlarından da ırmaklar akacak. Onlar bizi buna kavuşturan Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bize yol göstermeseydi biz buna kavuşamazdık diyeceklerdir. Şüphesiz Rabbimin gönderdiği elçiler hakkı getirmiştir. Onlara dünyada yaptıklarından ötürü size miras bırakılan cennet işte budur diye seslenilecektir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânakallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları "Allah'ım seni tesbih ederiz." Selamlaşmaları da "Selam" diyerek olur. Duaları ise "Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır" diyerek son bulur.
0: Ve yusabbihu ar-ra'du bihamdihi vel melâiketu min hîfetih. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.
1: Gök gürültüsü ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de heybetinden dolayı onu tesbih ederler. İnsanlar onun hakkında tartışıp dururken Allah da yıldırımlar gönderip o yıldırımları dilediği kimseye isabet ettirir. Onun tuzağı çok çetindir.
0: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin ve'bud rabbike hatta ye'tiyekel yakin.
1: Sen Rabbine hamd ederek tesbih et ve ona secde edenlerden ol. Ölüm sana gelinceye kadar da Rabbine kulluk et.
0: Tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihin. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve onların içindekiler onu tesbih edip durur. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız. Şüphesiz o çok yumuşak davranandır, çok bağışlayandır.
0: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا.
1: Kıyamet günü Allah sizi çağırır, siz de hamd ederek o çağrıya uyarsınız ve dünyada sadece az bir süre kaldığınızı zannedersiniz.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا.
1: Habibim, asla çocuk edinmeyen, hükümranlıkta ortağı olmayan ve aciz olmadığı için yardımcısı bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve tekbir getirerek onun en büyük olduğunu ilan et.
0: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
1: حمد Allah'adır. O Allah ki kulu Muhammed'e kitabı Kur'an'ı indirmiş. O kitapta en ufak bir eğriliğe, haktan sapmaya meydan vermemiştir. Aksine o kitabı dosdoğru kılmıştır. Onu Allah katından gelebilecek çok şiddetli bir azaba karşı inkarcıları uyarmak, salih amel işleyen müminleri de çok güzel bir mükafat olan cennetin beklediğini, orada ebedi kalacaklarını müjdelemek için göndermiştir.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى.
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbine hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Asla ölmeyecek, diri, hay olan Allah'a güvenip dayan ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak Allah yeter. Hepsini bilir ve karşılığını verir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ.
1: Şüphesiz biz,

0: Davud'a ve Süleyman'a da ilim verdik. Onlar, mümin kullarından pek çoğuna bizi tercih eden Allah'a hamdolsun dediler.
1: وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Dünyada da, ahirette de bütün hamd sadece O'na aittir. Hüküm de sadece O'na aittir. Siz sadece O'na döndürüleceksiniz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlara gökten su indirip bu suyla cansız durumdaki yeri kim yeniden canlandırdı diye sorsan kesinlikle Allah derler. De ki, bunun için Allah'a hamdolsun. Fakat onların çoğu bunları düşünüp anlamıyor.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Hem geceliğin hem gündüze kavuştuğunuzda göklerde ve yerde hamd sadece Allah'a aittir.
1: اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
0: Ayetlerimize sadece bunlar kendilerine hatırlatıldığında büyüklenmeksizin secdeye kapanıp Rablerini hamd ile tesbih edenler iman eder.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
0: Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şeyin yegane sahibi olan Allah'a aittir. Ahirette de hamd sadece O'na aittir. O, her şeyi yerli yerince yapandır. Her şeyden haberdardır.
1: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير
0: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a aittir. O, yaratmada dilediğine daha fazla özellik verir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنْ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
0: Müminler cennete girince derler ki, üzüntü ve tasayı bizden uzak tutan Allah'a hamdolsun. Gerçekten Rabbimiz çok bağışlayandır. Şükrü karşılıksız bırakmayandır.
1: Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: İzzet sahibi olan Rabbin, inkarcıların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır. Selam olsun bütün elçilere, hamd olsun alemlerin Rabbi Allah'a.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Hamd ancak Allah'a, hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbine, yani bütün alemlerin Rabbine aittir. Göklerde ve yerde gerçek büyüklük ancak O'na aittir. Çok güçlü, aziz, her şeyi yerli yerince yapan hakim odur.
1: Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'i şemsi ve qabl al-gurub ve min el-leyli fesbihhu ve edbara's-sucud.
0: Habibim, onların söyledikleri şeylere karşı sabret ve güneşin doğuşundan önce olduğu gibi batışından önce de hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

0: في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

gelmiş ve hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh yad edildi. Gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku hocamız doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla anıldı. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Zahid Kotku hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde Hicri 1 Safer 1448 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad edildi. Yayınlanan tüm programların sesli arşivine akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Mehmet Said Kotku hocamız son vazife yeri olan İskenderpaşa Camii'nde de dua programı ile yad edildi. Server tarafından hazırlanan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve dünyanın birçok yerinde okunan hatimler, zikir ve tesbihlerin duası yapıldı. Heyecanla beklenen

0: Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanıyla başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazıyla devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Kritik minerallerde tedarik alarmı. Uzmanlar kritik minerallerin üretim ve işlenmesinin birkaç ülkenin kontrolünde yoğunlaşmasının küresel enerji güvenliği için ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Yayımlanan Küresel Kritik Mineraller Görünümü raporunda bakır, lityum, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementlerinin enerji dönüşümü, sanayi ve ulusal güvenlik açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Rapora göre ana üretici ülkelerin uyguladığı ihracat kısıtlamaları ve artan arz endişesi nedeniyle kritik mineraller yatırımları geçen yıl %9 gerilerken rafineri faaliyetlerinde Çin ve Endonezya'nın küresel hakimiyeti daha da güçlendi. Uzmanlar bu gelişmelerin kritik minerallerdeki arz riskini teorik olmaktan çıkararak ekonomik güvenlik açısından acil bir sorun haline getirdiğini belirtti. Raporda ayrıca Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının bazı otomotiv üreticilerinde üretim aksamalarına neden olduğu hatırlatıldı. Ertelenen yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi halinde ise Çin dışındaki yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık yıllık üretimin risk altına girebileceği ifade edildi. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Vahid Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da Hayatın İçinden Farklı Hikayelerle Sırça Köşk programını dinleyebilirsiniz. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle olacak. Saat 22'de Divan-ı Aşk programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programından bir kez daha merhaba değerli dinleyenler. Rabbimizin güzel isimlerinden bugün El-Vahid ismi üzerinde duracağız. Konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Evet, bugün El-Vahid ismi üzerinde duracağız dedik. Evet. El-Vahid ismini nasıl anlamamız gerekiyor hocam?
2: El-Vahid, ortağı olmayan, tek, bir anlamları taşıyan bir isim. Ve ahadle işlediğimiz, aynı kökten gelmiş, benzerliği olan bir kavram, bir esma. Ehad'i işlemiştik geçtiğimiz dönemde, hatırlar dinleyicilerimiz. Ehad'le El-Vahid arasındaki fark ise aslında ikisi de bir demektir. Ama biri eşsizliğini, ehad eşsizliğini, vahid de ortaksızlığını, ortağı olmayışını anlatır. Tabii Vahid ismi aynı zamanda kesretin zıttıdır. Zıttı kesrettir, yani çokluğu. Yani sayıların ilkini, bir, bizdeki bir rakamı, tekrar, bir gibi düşünülebilir. Ama tabii El-Vahid oluşu, bir oluşu, onun azlığını değil, o birliğinin hiçbir şekilde bir ortağı olmadığını, yani kapsadığı şeyin bir başka şeyde karşılığı olmadığını da ifade eder. Dolayısıyla hani bazı isimler vardır, bütün esmalar öyle gerçi de, ismin ağırlığını anlamda değil teslimiyette, imanda bulursunuz. O isimlerin başında gelir Ahad de, Vahid de. Siz bilirsiniz ki buna teslimsinizdir zaten. Yani o tektir. Eşi ve benzeri olmayandır. Eşi ve benzeri olmayanı tanımlamak insan zihninde zordur. Çünkü kafanızda her ne varsa tek dediğiniz, o tekin benzerleri hep vardır hayatınızda. Mesela benim annem tektir, benim annem olarak. İki açıdan tekliğini kaybeder, kardeşlerimin de annesidir. İkincisi, birçok çocuğu olan kadın da annedir. Sadece özelliği kısmi noktalardadır. Ama benim eşsiz ve benzersiz biri anlamam mümkün değildir bu açıdan. Sadece teslim olmam, kabul etmem ve onu tenzih etmem. Yani onun süphan oluşunu tenzih etmem ve onu yüceltmem o noktadadır zaten. Ancak bu şekliyle onu, tekliğini şey yapabilirsiniz.
1: İdrak edebiliriz.
2: Dolayısıyla burada sıklıkla gündeme getirdiğim bir konu var. Yani biz aslında esmaların içeriğini, biçimini, sınırlarını çizmiyoruz bu programda. Sadece hayatımızda idame ettirirken, dünya sorumluluğunu yerine getirirken bu esmalar bizim iplerimiz, bizim asalarımız, bizim tutamaçlarımız. Hangi ismin nerede, nasıl tutacağımızı belirlemede. Çünkü bu isimleri bilmiyor olsaydık, bizim Rabbimizi gerçek anlamda idrak etmemiz ve onu anlamak ve tanımak noktasında ancak bu isimleriyle mümkün. Çünkü dediğim gibi biraz önce, bazı bilgiler insan beyninin alabileceği bilgiler değildir. Ancak teslimiyetle, ancak kabulle yapabileceğiniz bilgilerdir. Bu anlamda bize gayiptir de aynı zamanda. Yani şehadet edebileceğimiz bir şeyleri vardır belki ama bütünüyle onu yapamayız ve birçok açıdan da, bilgi açısından, içerik açısından, sınır açısından da bizim bu acziyetimizle alakalı bir şey. Dolayısıyla biz burada El-Vahid ismi, en güzel isimlerinden bir tanesi Rabbimizin ve o birliği bize neyi açımlar? Bugün onu konuşacağız inşallah. Birincisi, hani şey yapıyoruz ya, dünya hayatını sürdürdüğümüz süre içinde, sıkıştığımız anlarda veya kulluğunu idrak ettiğimiz Rabbimizin huzuruna durduğumuzda, onun adına işler yaptığımızda, bir kere bilmeliyiz ki onun eşi ve benzeri yok. Bir kere bilmeliyiz ki mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı anlatan ya da onu anlatan cümlelerin hani ayetlerini böyle bir analiz yaptığımızda yarısından fazlası onun birliği ve tekliği üzerinedir. La ilahe illallah bu şeyi belirlemenin en önemli kalıbıdır. İlah olarak ondan başkası yoktur. Bu onun başka ilahlar olabileceği anlamında değil, bizim kafamızda ilah olarak ya da hani hayatımızda bir güç, otorite, ki bundan sonraki isim Kahhar ismidir. En çok kullanıldığı, Vahid'in kullanıldığı, birlikte geldiği kavramdır. Ve Kahhar isminde de işleyeceğiz. Muhteşem bir isimdir. Evet, ürkütür insanı ama çok anlamı, doyuruculuğu ve o birliğin, hani bir az gibi görünür ya, aslında azlık değil, o birliğin Kahhar ismiyle birlikte kullanılır Kur'an-ı Kerim ki birbirine çok yakışır da. Dolayısıyla o bizim muhatabımız olan Rabbimizin eşsizliğini, benzersizliğini kabul etmek, teslim olmak ve ona ettiğimiz muameleyi hiçbir şeye etmemek. Birinci şey bu. Yani tekliğini ibadetimizde de göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu anlamda tek. Ona davranış biçimimizle tek olmalıyız. Yani bizim davranışlarımızda el vahide yakışır vahidlikte olmalı. Özgünlükte olmalı. Dolayısıyla bir anlamda şeyi öncelikle vurgulamam gereken bu. Bir de onun hani yansımaları noktasında bakıyoruz biz ki tezahürlerine. Aslında ilginçtir. İsmi fail olarak gelir el vahid. İsmi fail demek de o fiili sürekli yaptığı için, yerine getirdiği için isim haline gelmiş fiil demektir. El-Vahid isminin fiil noktasında da muhteşemlik zaten burada. Kar tanesinden yaprak biçimine, iki tohumdan farklı iki çekirdeğin farklılığına, insanın DNA'sı, RNA'sı, göz retinasından parmak izine. Yani yarattığı her ne var?

0: varsa, ötekine benzemeyecek şekilde özgün yaratan bir fiiliyatını da düşünmek lazım. Bu anlamda El-Vahid isminin tezahürlerini her şeyde görürsünüz. Her yerde görürsünüz ve kendinizde de görürsünüz. Bu anlamda bu teklik sizin ya da size özgürlük, özgünlük sizin biricikliğinizi değil, onu yaratan biriciğin, tekin, evet, El-Vahid'in fiilisinizdir siz. Dolayısıyla o her ne yapmışsa kendine özgürlükle yapar ve her onun yarattığı o özgürlük üzerinedir. Bu anlamda yani yaratılmışın özgünlüğü değildir bizim için. Özgün olan onu yaratanın o yaratma fiilindeki özgünlüktür. Ve bunu çok çocuğu olanlar çok iyi bilir. Yani hatta tek yumurta ikizlerine bile, sadece ebeveynler ayırt etse bile, o ayırt etmedeki o özgünlüğü yakalarlar. Bilinir. Ama bilirler ki o özgünlük onların eliyle olmuş, onların yetisiyle olmuş bir şey değildir. Ne anne babanın yetisiyledir, ne o kendisini özgün hissedenin kendi yetisiyledir. Onu yaratanın o yaratma kudretindeki muhteşemlik. Bu anlamda El-Vahid ismi bizim için öncelikle benim Rabbim kim sorusunun cevabında koyduğumda bir kere o eşsiz ve benzersiz ve ortaksız. Ki bu ortaksızlık çok çok önemli. Geçen hafta da El-Gaffar isminde dile getirmiştik. İnsanın affedilmeyecek iki günahından bahsetmiştik. Evet. Biri inkardı, biri şirkti. Evet. Her ikisi de yakışmayan ve yakışmayı bırakın, doğru olmayan ve yanlış olması ve insanın idrakiyle değil imanıyla ilgili olduğunu söylemiştik. Bu anlamda özellikle şirk taşıyan her şeyde El-Vahid isminin gereği ve gereğince oturtulmadığı anlamı da taşır. Dolayısıyla bizim bir bakıma şirkten temizlenmemiz, onun vahid oluşunu kabullenmemiz, hayatımızda bakışlarımızı, tavırlarımızı, davranışlarımızı bunun üzerine oturtmamız da mümkün diye düşünüyorum.
1: Şüphesiz. Sadece El-Vahid ismini bile idrak edebilen bir kişi hiçbir şekilde şirk koşamayacaktır bu durumda.
0: Evet, zaten esas o. Çünkü öteki türlü, dikkat edin, Kahhar isminde işleyeceğim, biz gücü nerede görürsek bizim taptığımız o olur. Güç tek kaynaklıdır ve o da Kahhar olandır. Yani bizim o teklik, hani evet dünya şey göğü yeri kim yarattı diye sorsan Allah derler. Herkes söylüyor bunu. Ama beni boyun eğdiren, bana İşimi yaptırtan ve emrine tabi olduğum kim diye baktığımda işte o benim gerçek Rabbim o. Dolayısıyla benim gerçek Rabbim tek. Olması için davranışlarımın yöneldiği, güç aldığı ve gücünden ürktüğü, korkumun, endişemin aynı zamanda kaynağı. Aynı zamanda o beni boyun eğdirdiğini bildiğim ve o boyun eğdiğimin tek olması birçok açıdan da beni rahatlatan bir şey. Ayet der ki, düşünsene iki sahibi olan bir adamı. Biri diyor otur, biri diyor kalk. Yani hangi birine uyuyacaksın? Ya da hiçbir olur mu diye soruyor. Hiçbir olur mu? Eğer bu kainatı yaratan birden fazla olsaydı kavga çıkardı, kaos çıkardı. Çıkmıyor mu şimdiki kendisine yapay güçler atfedenler arasında? Şüphesiz. Sen mi daha güçlüsün ben? Bizim güç kaynağımız tek. Bizim Rabbimiz bir. Zaten eğer bunu merkeze koymazsak, yani o tekliğini işimizde, dilimizde, amelimizde, duygumuzda, zihnimizde, o birliği oturtmadığımız sürece zaten karma karışıklık yaşarız. Onun içinde birden fazla, Allah muhafaza, Rab edinmiş birilerinin kaygısı, korkusu, tutunduğunu zannettiği şeyleri her biri birbirine

0: Yok olacak. Ahirette öyle söylüyor. Çağırın ortaklarınızı. Bakalım size ne kadar fayda olacak. Hiçbiri, hatta bizden uzak durun diyecekler. Bizim kendimize gücümüz yok. Peki niye taptınız o zaman? Hatta güçsüzler diyecek ki siz bize bunu söylediniz. Ötekiler de diyecek ki hayır, bizim size karşı bir gücümüz yoktu. Sadece siz bize tabi olmak istediniz. Yani dolayısıyla gerçekten dünya hayatı üzerindeyken bunun bilincine varıp bu anlamda bunu ilan edip ve hayatının bunun üzerine bina edenden daha akıllı kim olabilir? Bence. Yani eninde sonunda herkes zaten keşfedecek, fark edecek, yüzleşecek.
1: Şüphesiz.
0: Öncesinde bunu fark etmiş olmak sizin kendiniz adına, kendi nefsinize, kendinizi hayrına, size iyilik, kendini seven birisinin, akıllı birisinin bunu keşfetmesi lazım. Tabii bu birliği aslında bugün düşündüm, hani Kahhar ismini mi önce koysam diye düşündüm. Çünkü ikisinin bir arada, zaten iki isimle birlikte kullanılıyor. Vahid bir ilah. Yani ilahın tekliği. Bir de kahhar. Ve ikisi de ağır.
1: Ağır.
0: Ağır. Yani hani bir şeyin benzerlerini, en azından simülasyonlar, yani örneklerini, müteşabihlerini yani bilmek biraz daha anlamayı kolaylaştırıyor, ama tekleştikçe, özgünleştikçe sadece teslim olmak gerekiyor. O teslimiyette bizim tek olduğunu, bir şekilde onun eşi ve benzeri olmadığını, hiçbir ortağının olmadığı ona davranışımda ortaya çıkar. Demin söylediğim şey buydu. Yani benim dua etme biçimimden, ona gösterdiğim her türlü saygı ve söylem, davranış sadece ona özgü olmalı. Aynısını bir başkasına yapamazsınız. Yaptığınız takdirde aynı değeri veriyorsunuz olur.
1: Eyvallah.
0: Anladınız mı?
1: Eyvallah.
0: Dolayısıyla bu noktada peygamberlerimizin de bize gösterdiği yol, ve her peygamber ilk önce şunu söyleyerek başlar. Allah'a kulluk edin, zira o vahittir, o tektir, ondan başka ilah yoktur şeklinde. Yani öncelikle kabul noktasıdır El-Vahid ismi.
1: Eyvallah.
0: O kabul noktasını ve o teslimiyeti El-Vahide yapmak durumundasınız ki o gücün, kaynağın, otoritenin, her şeye boyun, kendi şeyini boyun eğdirenin o olmuş olması o tekliğini belirler.
1: Evet. Aslında bizim fıtratımızda, yaratılışımızda el-vahid olana yönelme duygusu olduğunu görebiliyoruz. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın öncelikle yıldızlara, sonrasında aya ve güneşe doğru yönelmesi el-vahid olana olan arayışı olarak algılayabiliriz. Belki biz bu arayıştan da öte direkt Kur'an-ı Kerim'deki el-vahid ismine muhatap olabiliyoruz. Yeter ki onu fark edelim ve teslim olabilelim.
0: Evet, tabii bunu hep söylüyoruz zaten. Kur'an-ı Kerim olmasaydı, biz, en azından kendi adıma söyleyeyim, ben birçok şeyi yapamazmışım. Keşfedemezmişim. Kendimi akıllı zannederim. Bilgim de var. Yani bir sürü de kitap okudum. Ama Kur'an kadar gözümü açan, kalbimi açan, ufkumu açan, güvenimi getiren ve bana huzur veren, iç huzur veren başka bir bilgi olmadı. Ha, korkularımı artırdı mı? Evet, artırdı, ama teke indirdi. Ve o korku kaynağında o kadar güven verdi ki, bir kere dün ne söylediği, bugün ne söylediği belli olmayan bir otorite değil benim otoritem. Ne söylediği belli ve o ne söylediğinin vaadini asla döndürmeyen, vazgeçmeyen vaadinden ve asla kullarına zulmetmeyi istemeyen, rahmeti kendine yasa kılan ve yaptığımız hiçbir emeği asla zayi etmeyen, düşünsenize ne büyük bir güvence bunlar.
1: Nimet üstüne
0: Yani
1: nimet.
0: huzur adına alabileceğiniz her türlü vaadi almışsınız ve bu vaadi veren de hiç kimse ona boyun eğdiremez. Yani yapmıyorum dediği zaman ona kimse niye yapmıyorsun diyemez. Ama zaten güzel olan da o ya. Yani sahipliği gerektiren, gerçekten Rab olmaya layık o noktada. Ve o zaman ne oluyor? Siz kaygınızı da kendiniz adına hissediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Allah'ım, senden başka yok ki acıyacak. Hani yaptığım hatada senden başka veli yok. Senden başka nasir yok, yardımcı yok. Yani senden başka dost yok. Senden başka bana vekil yok. Yani tevekkülümün noktasında da vekil isminde inşallah işleyeceğiz. Dolayısıyla zaten Allah'ın isimlerini adam gibi tutunsak, bilsek yeri ve gereğinde, var ya, samimi söylüyorum, ne sağdan gelen ödül gibi görünen şımartacak şeyler, nimetler, ne de soldan gelen seni o ne yaptın da bu başına geldi dedirtecek şerler dokunmaz bile. Ve bilirsiniz ki her ikisi de imtihandır. Benim nasıl ahsen amele davranacağımı sınanmak üzere gelmiştir. Ben ne şerle yıkılırım, ne gelen hayırlarla şımarırım. Eğer evet, bana zaten ödül gelecekse ahirette gelecek. Ceza da ahirette gelecek. Yani o noktada yaptığımın karşılığını ben ahirette alacağım zaten. Bugün bu yaptıklarımı biriktiriyorum. Biriktirme yeri burası. Boş bir yer değil dünya. Geçici bir yer ama boş bir yer değil. Ekilen, çalışılan, çalışılması gereken, hiçbir anın boş geçirilmemesi gereken bir yer. Bekleme yeri değil dünya. Bir an önce geçsin de bitsin denilen değil. Tam tersine. Allah'ım biraz daha sürsün ki biraz daha yapabileyim. Biraz daha kendi adıma çalışabileyim. Yani akıllı bir insanın çalışması gereken bir yer burası. Çünkü dinlenme yeri varsa o ahiret, asıl yurt ahiret. Asıl baki olan orası. Yani ölümün olmadığı, ezeli ve halidine fihe diye geçer. Hem cehennem için hem cennet için. Yani dolayısıyla nereye gidiyorsak ki inşallah cennetten oluruz. Cennetlik oluruz. İnşallah. Ama onun da şeyi, şartı belli yani. Kim olduğunun, kimin yanında olduğundan ziyade ne yaptığınla ilgili ve yaptıklarınla ancak orada olacaksın. Ve dolayısıyla hangi yerde olmanı belirleyen yer burası. O yüzden burası çok, çok değerli.
1: Çok kıymetli.
0: Çok değerli.
1: Ayrıca siz anlatırken bir üst otoritenin olmaması da bize hem bir sağlamlık veriyor, güvenilirlik veriyor ve sığınma duygusu veriyor aynı zamanda.
0: Tabii zaten belki de şöyle, şeytan bizim açık düşmanımız, bize çeldiriciler sunuyor. İşin hikmeti, o çeldiriciler, imtihan olarak gelen çeldiriciler de hep buradan gelir. Ya otorite, sanal otoritelerden gelir, aile reisliğinden bile gelebilir. Bir baba otoritesiyle başlar, patron otoritesi, İşte bilgi otoritesi, bir sürü otorite oluşturabilirsiniz hayatınızda. Yapay ve sanal otoritelerdir bunlar. Ve size kulluk ettirdikleri andan itibaren kendilerine, ki kulluk yani sizin yaşam biçiminizin ilkelerini, yasak ve yanlışları ya da doğruları belirleyen kaynaktır otorite. Şunu yap, bunu yapma diyen kaynaktır otorite. Yoksa tabii ki ben babamı severim, tabii ki ben iş yerimi severim, tabii ki benim bilgilendiğim, Allah için beni bu yolda yoldaşlık yapan liderimi severim. Bunlar değil benim derdim. Bu, eğer bunlar bana uy diyorlarsa sıkıntı, benim dediğimi yap diyorlarsa sıkıntı. Ama Allah'ın dediğini yapmamı kolaylaştırıp yasakladığını yapmamam için çaba sarf ediyorlarsa onlar benim dostum, yol arkadaşlarım. Bu ikisini ayırt etmek lazım. Ve dolayısıyla bu otoriteleri elemeye başladığınızda, ki büyüdükçe bunu görürsünüz. Ve o Hazreti İbrahim peygamberimizin de zaten o büyüme çağındaki bir şeyidir. Hani kendine benim Rabbim kim? Yani müthiş bir özgüven ama. Yani Allah bize o özgüveni hissettirsin. Gerçekten önemlidir o özgüven. Çünkü özgüven o öz yaratana güvendir aynı zamanda. Diyor ki bu yıldızdır olma ihtimali var.

0: Batınca ya ben batanları sevmem. Sonra ayı görüyor, daha büyük. Sonra güneşi görüyor ve her seferinde diyor ki ben yani beni yaratan böyle bir şey olamaz. Yani şeyi çıkış noktası buluşu kendisine olan güvenle alakalı. Yani benim anladığım tabii bu bir yorum olarak da düşünebilirsiniz. Şey için söylüyorum. Otoritelerinizi tek otoriteye kaydırdığınız andan itibaren bilirsiniz ki size bakan şunu görür. Vay be ne korkusuz gibi bile hissedebilir. Hiç mi kaygın yok senin dünyaya ilişkin? Hiç mi panik yok? Olmaz mı? Tabii ki var kaygı, panik ama tek kaynaklı. Dolayısıyla onu da ne kadar bilirseniz bilirsiniz ki buradan atlarsam ben cehenneme giderim. Onun için ben gitmem dersiniz.
1: Evet.
0: Çünkü Allah sözünden dönmez. Eğer ben sakınırsam müttaki olursam müttakileri cennetin en güzel yerine koyacak. Müttaki doğulmuyor ki. Müttaki olunuyor.
1: Olunuyor.
0: Doğduktan sonra senin yaptıklarının olunan bir şeydir müttakilik. Dolayısıyla benim gayretim zaten olunan şeyler üzerinedir ki sözleri var. Zalimlerin gideceği yer belli. Muhsinlerin gideceği yer belli. Kafirlerin gideceği yer belli, müminlerin gideceği yer belli. Kafir olmadığın sürece olduğun müminliktir. Çünkü müminliği gereklilerini yapmadığın zaman kafir oluyorsun zaten. Yani o ayrımı koyduracak otorite kaynağını belirleme işi bu noktada. Ve dolayısıyla tabii bizim hayatımızı belirlemede birbirimizi emri bil maruf yaparken o marufları belirleyen, münkerleri belirleyen bilgi sistemimiz var. Elhamdülillah.
1: Çok şükür.
0: Rabbimiz koymuş ortaya. Onlar üzerine demiş ki sadece bana kulluk edin. Ve ben tekim. Hiçbir ortağım yok. Yok zaten. O ortağın olmadığını sadece dille değil, hareketlerle, duruşunuzla hissettirmeniz gerekir. Omuzlaşlarınız, mümin kardeşleriniz, işte birlikte yürüdüğünüz insanların farklı roller üstlenmesi, o rollerin hiyerarşik yapılandırması bir yere kadardır. Ama esas benim hiyerarşimde tek merkez vardır.
1: Evet.
0: El-Vahid'dir o da.
1: Zihnimizdeki tüm şüpheleri, tereddütleri, çelişkileri kaldıracak bir isim. Zira biz biraz önce bahsettiğiniz o sanal otoritelerde diyelim ki babamızdan korkuyor olabiliriz. Ama belki bir üst merci, babamızın da hürmet ettiği dedesi, babası olabilir, düşüncesini değiştirebilir. Ya da dünkü duyguları başkadır, yasakları başkadır, bugün farklı yasaklar koyar. Oysa El-Vahid'de tek hüküm verici, hüküm koyucu ve sabit oluşu da bize ayrı bir güven veriyor.
0: Tabii ki ve de hak
1: Değişmez
0: diğerleri
1: oluşu.
0: sanal. Yani bunun için çok şey gerekmiyor. Yani çok deney yapman gerekmiyor.
1: Şüphesiz.
0: Yani zaten iman etmek isteyen için etraf ayet dolu. Yani kıyas yapmak istediğin zaman çok net görürsün. Zaten Kur'an-ı Kerim Allah'ın varlığını çok kere tekrarlamaz ama Allah'ın tekliğini çok kere tekrarlar. Ve genellikle müşrikler için mesela şöyle bir deyim çok görünmez. Hani buraları kim yarattı? Göğü yeri kim yarattı? Allah yarattı. Allah'ı yarattı diyene müşrik diyor bir kere. Ama
1: Davranışta
0: tabii
1: tezahür ediliyor.
0: rububiyette onun terbiyesini reddeden, onun ilkelerini reddeden demek. Yani biz öldükten sonra mı dirileceğiz gibi müstehzi bir tavırla, alaycı bir tavırla inanmama gösterileri, söylemleri aslında ahirete iman etmemekten. Zaten rububiyetin kabulü ahireti kabulle başlar. Allah'a ve ahirete iman diye geçer Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Allah'a iman yetmez, ahirete de iman gerekir. Ahiretin varlığı demek. Yani ben bu yaptığımdan mesul olduğumu ilan etmem demek. Ve ben her ne yapıyorsam bunun karşılığını bizatihi göreceğim, yaşayacağım ve o yaşamam da asla ölçüde sapmayacak, efu yapılacak, tam ölçüm yapılacak ve tam karşılığını alacağım demek ve kimse itiraz edemeyecek zaten.

0: O kadar herkes net karşını görecek ki.
1: Bu dünyada gereğini yaptığımız kadar mı biz El Vahid ismini anlamış oluruz?
0: El-Vahid ismini anlamak mı yoksa kabul etmek mi esas olmalıdır? Ben anlama
1: Kabul
0: noktasında,
1: etmek.
0: evet, anlama noktasında diyorum ya, aciziz.
1: Eyvallah.
0: Beynimiz, aklımız bir yere kadar. Ama diyor ki Rabbimiz, senin otoriten kimse, o otoritedir senin Rabbin. Sen şimdiden belirle diyor.
1: Ve itaat et.
0: Kaha kimse, ilah kimse, vahid odur. Yani buradan çıkan o.
1: Hı.
0: Yani senin buradaki kabulün önemli. Ve bu kabulü yaşamında ne kadar ortaya koyuyorsun? Ve bunu ne kadar şey yapıyorsun? Yani parmak izinin eşsizliği, bütün insanlar, kan tanelerin birbirine benzemeyişleri, o yaratıcının özgünlüğünden geldiğini bilmek, ki son dönem hakikaten ciddi sapkın düşünceler de türedi bu. İşte sen bir tanesin, sen eşsizsin gibi, işte dünyada teksin gibi, dünyada tek olan kartan, karınca, yaprak, yani
1: Her şey.
0: aklınıza gelen her şey. Bir de öyle şeyler okudum ki buraya gelmeden evvel, mesela iki buğday tanesi diyelim, küçük bir tane de buğday, büyük hacim olarak büyük, o ikisinin toplamından daha büyük olamıyor gramı,
1: Çok
0: ne
1: ilginç.
0: kadar büyük olursa olsun. Çünkü onun nüvesi, ötekilerin, küçüklerinin de nüvesi eş.
1: Eş.
0: Sadece biçimleri, hani onu kaplayan şeyi
1: Hı.
0: büyük. Yani tohum, zaten çekirdek muhteşem bir şeydir. Yaratılışta acayip bir şeydir. Her şey ondan türer, biliyorsunuz. Yani bir anlamda bir şeyin özün barındığı şeydir. Dolayısıyla bize düşen bu noktada hayatımızın tekliğini, ortaksız olan Rabbimizi iman ederek, kabul ederek hayatımızda yöneleceğimiz merkezin o olduğunu ve bu arada da diğerlerinin, önümüzdeki diğer insanların, benim ve diğer insanların bu eşsiz, tek, ortaksız olanın eliyle yaratıldığını ve o yaratılış sürecinde de bizim belirleyiciliğimiz ya da hayatımızı belirleyen kuralların sahibinin de tek o olduğunu ilan etmek ve ona tabi olmak. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ciddi anlamda gerçek bir mümin çevresindekileri asla baskılamaz. Ama çevresindekiler ondan eğer o kuralları istemiyorlarsa çok rahatsız olurlar. O yüzden müminler hep baskı görmüşlerdir. Aslında baskı yapmaz mümin. Yapmaz yani. İşte
1: Çünkü Rab'le
0: evet. Rabbimiz bile tercih hakkını bırakmış ama hoş, bütün şeyi, yönetim gücü ondadır. Asla onun şey olmaksızın, izni olmaksızın yaprak bile düşmez. Ama o duruş, bilirsiniz ki esas sahibin tekelindedir. Kalpleri evirip çeviren odur. Bugün iman etmiş olmam yarın bunun garantisini sağlamaz. O yüzden sürekli onunla irtibat halinde olmam gerekir. Onun için salat çok önemlidir. Salat her bir vaktin değişim zamanlarında bize emredilir. O vakit değişim zamanlarında onunla irtibat halinde olmak bizi korur. Öyle der. Salat sizi kötülüklerden korur, örter. Dolayısıyla biz salatı ona düzgünce, doğru bir şekilde yapmak, bunu yaparken de bizim elimizde onun verdiklerini vererek, zekatı vererek, namaz kılmak ve zekat vermek sürekli
1: peş
0: peş peşe zikredilen emirdir. Salatı Allah'a ikame ederken bir yandan da zekatı ya da temizlenme, arınma adına bizdekileri paylaşmak temel görevimiz olmalıdır. Ama bunu yaptır. Bunu birçok otorite yaptırtıyor aslında bize. Biz sadece tek otoriteye yapmak noktasında sadeleştirdiğimizde hayatı, zaten sorunların, birçok sorunun aslında yapay sorun olduğu, gerçek sorun olmadığını, tabii onu
1: görebiliriz.
0: küçük deneylerle de keşfedebilirsiniz.

0: sorun gibi algılanırken gerçek sorun değil. Niye? Bir hastalık geldiğinde üst komşunun rahatsızlığını fark etmeyeceksiniz bile. Fark edemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla insanın dünyayı algılamada ve sorunlarını test etmede bazı sorunların yapay olarak doldurulması, o Allah korusun farklı otorite kaynaklarının ürettiği bilgilerle de ya da yönlendirmelerle de, mesela birçok bakıyorum sağlık programlarına, ölümsüzlük varmış gibi program yapıyorlar. Şunu şunu yemezseniz şöyle, tamam bunu kabul ediyorum sağlıklı olmayı, ama ölüm hak ve ölümsüzlük diye bir şey yok. Sadece yaşamın kalitesini artırmak var. Yaşamın kalitesi için evet. Elbette Peygamber Efendimizin de birçok şeyi var bu konuda, yönlendirmeleri var sağlıklı yaşamak için. Ama ölümsüzlük için değildir bu. Şunu şunu yapmasaydı ölmeyecekti gibi bir söylem bizim iman etmiş bir müminin söylemi değildir. Olmamalıdır. Bu da ancak otorite kaynağınızın eşsizliği, benzersizliği ve ortaksızlığıyla mümkün.
1: Dünyanın gidişatına baktığımızda tek tipleştirildiğimizi fark ediyoruz. Acaba aynılıklarımız, benzerliklerimiz arttıkça sorunlarımız artıyor mu? Zira eşsiz olanın yarattığının dan üretilenler de eşsiz. Yani her bir elde üretilen bir sanat eserini düşünün, hepsi birbirinden farklı ve kıymetli. Ama ne zaman ki fabrikasyon ürünlere yöneldik, yahut ki aynı birbirimize sürekli benzemeye başladık, düzen bozuldu sanki yeryüzünde.
0: Çokluk Kur'an-ı Kerim'in de şeyidir, kesret. Eşyanın tabiatından değeri düşürür. Yani nerede bir çokluk varsa o çokluk kaliteyi düşürür ve şeyi de indirir. Nasıl denir? Doyumu, kıymeti, her ne varsa onun karşısında olumlu gözüken onu azaltır. O yüzden katılıyorum. Bir terzinin ürettiği bir el emeğiyle, ben hatırlıyorum, 3 kere provaya giderdik. Annem terziye diktirirdi elbiselerini. Şimdi ne provası? Aynı kıyafetten farklı bedenlerde başkalarının üstünde de görüyorsunuz. Ve kıymeti de kalmadı. Çok kolay değiştirebiliyorsunuz, atabiliyorsunuz. Şeyi katılıyorum. Handmade dediğimiz o kendine has ürünün özgünlüğünü hayatımıza geçirmede ben değerli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız işin, üretimin, her ne işin içindeysek ona o özgünlüğü katmak,
1: Muhafaza etmek.
0: muhafaza etmek ve o özgünlük içerisinde ona değer biçmek, bir anlamda o vahdedin tecellisini, El-Vahid isminin yansımasını hissetmekle mümkün ya da bunu dile getirmekle. Haklısınız ama bir şeyde şunu da söyleyemeyiz. Yani ihtiyaçlarımızı, mesela ne diyelim, işte cep telefonu benim ihtiyacımı görüyor ama ben bunu üretemem. Dolayısıyla üretilmiş şeyleri içerisinde ama bizim üretmemiz için gayret sarf ederim. Yani en azından hani Allah bilgisi olan ve iman etmiş mümin kardeşlerimin ürettiğini tercih ederim. Çünkü ilkelerle üretilmiştir. Ona iman ederim. Eğer onlar yapmışsa belli ilkelerle yapmışlardır. Diğerlerinin ilkesi benim ilkemle çatışabilir. Benim üzerimden para kazanmak, işte beni belli şeylere alıştırmak gibi şeyler olabilir, yanlışlıklar olabilir diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Hocam süremizin sonuna geldik. İsterseniz son olarak El-Vahid'in manasına bir kez daha değinelim ve
0: Evet.
1: programımızı bitirelim.
0: Doğrusu ben her isimde bu zorluğu yaşarım ama en zorlandığım ve tedirginlikle anlattığım isimlerden biri oldu. Sürçülisan ettimse dinleyicilerimizden, benim hatamdır. Bütün iyi feyizler aldıkları da Allah'tandır. Gerçekten El-Vahid ismini anlamaktan ziyade kabullenmeyi ve kabul ettiğimizi her şekilde davranışımızda, zihnimizde, sözümüzde göstermeyi Allah bize nasip etsin.
1: Amin, amin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık hocam. Değerli dinleyenler, Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız bugün El-Vahid ismini anlattı bizlere. İnşallah idrak etmeyi ve öncelikle de teslim olmayı nasip etsin diyelim ve bugün huzurlarınızdan ayrılalım. Tekrar Esma'dan

0: Yansımalarda birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Esma'dan Yansımalar sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: İnne fî cehenneme vâdiyen. Muhakkak ki cehennemde bir vadi vardır. Nasıl dağların arasında dere yatakları, vadiler oluyor. Cehennemde de öyle daha çukur. Cehennem dağları arasında ateşin daha çok toplandığı, azabın daha fazla olduğu öyle bir vadi vardır ki azabı çok müthiş olduğundan testaizu minhu külle yevmin seb'ine merreten. Cehennem her gün içindeki o azap vadisinden 70 kere Allah'a sığınır. Öyle müthiş azap olan bir deredir, bir vadidir. E addehu lil kurra'il mürain. Allahu Teala Hazretleri bu vadiyi mürai kurra için hazırlamıştır. Riyakar Kur'an okuyucular hakkında hazırlamıştır. Mürâine bi amalihim, amelleriyle mürâilik yapan, amellerini başkalarına, güzel amellerini gösteriş için arz edip de mürâilik yapanlar için hazırlamıştır. Ve inne ebgadal halki ilallah, hiç şüphe yok ki Allah'a insanların en çok menfuru, en kötüsü, Allah'ın en çok buğz ettiği insan, alim-i sultan, sultanın eşi sıra gezen alimdir. Sultanın alimidir. En Allah'ın buğz ettiği alim odur. Şimdi bunu dilimiz döndüğünce biraz anlamışsınızdır ama biraz açıklayalım. Kurra, biliyorsunuz kurra hafız diyoruz. Yani kıraat farklarını da bilen Kur'an-ı

Yerimi iyice ezberlemiş, kuvvetli efendim hafızlara kurra hafız derler. Yani kıraati aşırı biliyor vesaire filan demek oluyor. Kurra, Kur'an-ı Kerim okuyanlar. Kur'an-ı Kerim'i biliyor, manasını biliyor, okuyor ama el-mürâine bi-amâlihim, amelleriyle gösteriş yapıyor. Gösteriş için okuyor. Allah rızası için değil, başka insanlara alimlik taslamak için veyahut kendisinin çok sanki takva ehli bir insan olduğunu göstermek için veyahut efendim mevki, makam, para, pul toplamak için böyle bir sebeple riyakarca yapıyor bu işi. İhlasla yapmıyor, riyakarlıkla yapıyor. İşte bunlar cehennemin bile sığındığı vadisine atılacaklar, orada azap görecekler. Bizim dinimiz kamil dindir. Allahu Teala Hazretleri bize her şeyin iyisini, kötüsünü öğretmiş. Peygamberi vasıtasıyla, şeriat-ı karra vasıtasıyla yapmamız gereken işleri, yapmamamız gereken işleri, iyi huyları, kötü huyları öğretmiştir. Her şeyin bir alt sınırı vardır, bir üst sınırı vardır. Hiçbir şey mutlak öyle peşin methedilmiş de arkası bırakılmış değildir. Her şey bir ölçüye dayanır, mantığa dayanır, muhakemeye dayanır. Her şeyi güzeldir dinimizin. Elhamdülillah bizi Müslüman yaratan Allah'a hamdü senalar olsun. Dinimizde ilim öğrenmek çok kıymetlidir. Çok şereflidir, çok sevaplıdır. Sizin birkaç hadis-i şerif dinlemenizin çok büyük sevabı vardır. Bizim dilimizin döndüğünce buradan o hadis-i şerifleri izah etmemizin çok sevabı vardır. İlim güzel şeydir. İlim yolu cennet yoludur. İyi güzel ama bunun bir de alt sınırı vardır. Bir de başka tarafları vardır. Dinimiz her şeyin hududunu çizmiştir. İyi tarafını, kötü tarafını göstermiştir. Alim makbul insandır ama alimin de kötüsü vardır. İlmin de kendine göre dikkat edilmesi gereken incelikleri vardır. Bu hadis-i şerifte bu inceliklerden birisine işaret buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan bir suçu bilmeyebilir. Bilmediği için yapar. Şimdi efendim kardeşimiz diyor ki yani ben 3 senedir aklım başıma geldi. Koca adam ama yani 3 senedir doğru yolu buldum diyor. 3 senedir. Ve insanın doğru sandığı yollar eğri çıkabiliyor. Koştura koştura efendim ömür geçirdiği yerler yanlış yol olabiliyor. Doğrusunu anladığı zaman doğruya geliyor. Eskisinden pişman oluyor, tevbe ediyor filan insan. Fakat doğruyu bilip de yapmazsa işte en büyük felaket o oluyor. Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Dinin ahkamını biliyor. Fakat Allah'ın emrini bildiği halde onu yaşamıyor. Onu içine sindirmemiş. Efendim Allah'tan korkmuyor. Bildiği halde böyle olduğu için onun cezası çok oluyor. Allah'ın en çok buğz ettiği kimse sultanın gölgesine sığınan, onun mevkiinden, makamından istifade etmek için yanına sokulan alimdir. Alimi sultan, sultanın alimi. Yani onun yanına sokuluyor, mevki var, makam var, para var, saray güzel, ikramlar güzel, oh, kaymaklar, meşrubatlar, tatlılar vesaireler, efendim itibar, izzet, ömrü öyle geçiyor. Hayır. Allah'tan korkan alim, Allah'tan korkan alim hakkı söyleyecek. Efendim ilmi ehline öğretecek. Na ehle söylemeyecek. İlmi ehline öğretmeyen mesul olur. Na ehline öğreten de mesul olur. Na ehil insana ilim öğreten de mesul olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde buyurmuş ki ilmi ehliyetli kimselerden esirgemeyin. Kabiliyetli kimselerden esirgemeyin. Zulmetmiş olursunuz zavallıcıklara. İlim öğrenmek istiyorlar, geliyorlar, öğretmiyorsunuz. Nazlanıyorsunuz. Yok şimdi olmaz, yarın gel, öbür gün gel, seni okutamam, bilmem ne. Onlara zulüm bu. Naehil insanlara da ilmi vermeyin. Yazık olur. İlme zulmetmiş olursunuz. Bu sefer ilme yazık. Domuzun boynuna gerdanlık takılır mı? Hazreti İsa aleyhisselam da ona benzetmiş. Yani naehil olan insana dini bilgi vermek, domuzun boynuna gerdanlık asmak gibi oluyor. Bunu alacak bu, insanların parasını pulunu çarçur etmekte kullanacak. Mürayilik yapacak. Dinini satacak, dünyalık devşirecek. Onun için domuza benzetmiş Hazreti İsa aleyhisselam. Öyle alimleri, yani o devirdeki öyle alimleri
domuza benzetmiş. Onlara, o tipten insanlara da ilmi öğretmek domuzun boynuna sanki gerdanlık takmaktır diye öyle bildi.

O bakımdan bu ilmin inceliklerine herkesin riayet etmesi lazım. Bilen bildiğini Allah rızası için öğretecek, kendisi tatbik edecek. Gösterişten kaçınacak, mürailikten kaçınacak, riyakarlıktan kaçınacak, ihlassızlıktan kaçınacak, ihlası elde etmeye çalışacak. Bilmeyecek ki acaba Rabb'i ona ne muamele eder ahirette? Yüreği til til titriyecek. Acaba Rabb'im benim günahlarımı affeder mi, affetmez mi? Tabiinin büyük alimlerinden Hasan-ı Basri Hazretleri bir berat gecesinde evinden çıktı ki yüzü limon gibi sararmış. Sapsarı kesilmiş. Dediler ki, hayrola efendim, nedir bu böyle yüzünüz çok sararmış, hasta mısınız? Dedi ki, günahlarımı biliyorum, işledim gençliğimden bu vakte kadar. Şu hatayı, şu günahı, insan kabahatini bilir. Günahlarımı biliyorum ama affedildiğimi bilmiyorum. Günahlarım belli ortada. Affedildiğim belli değil. Evet, namaz kıldım, oruç tuttum, ibadet ettim ama onun da kabul edildiği belli değil. Amellerimin, iyi amellerimin kabul edildiği belli değil. Kötü amellerimin bağışlandığına dair yukarıdan kağıt gelmedi ki bana. Hadi senin bütün günahlarını bağışladım. Mühür, imza, tamam. Korkma. Öyle bir şey yok ki. O halde hazer üzere, korku üzere, ihtiyat üzere olacak alim. Herkes, her Müslüman korkuyla ümit arasında olacak. Eğer bütün insanların hepsi cennete gidecek, bir tanesini Allah cehenneme atacak deseler, acaba o cehenneme düşecek tek kişi ben miyim ki diye korkup titriyecek. Ama bu korkup titremesi de onun hayatını salih ameller işlemekten, muntazaman yaşamaktan, üzerine düşen vazifeleri yapmaktan efendim onu alıkoymayacak. Bir de şöyle bir ümit besleyecek ki Allah bütün insanların hepsini toptan cehenneme atacak, bir tanesini cennete sokacak. Acaba o cennete giren ben olabilir miyim diye heveslenecek. Umarım ki Rabbim belki beni sokar diye heveslenecek. Korku ile ümit arasında bekleyecek hayat boyunca. Ömrünün sonuna doğru hüsnü zannını Allah-u Teala Hazretlerine hüsnü zannını arttıracak. Rabbimin lütfunu umarım. İnşallah cehenneminden azat eder. Umarım ki cennetine beni de dahil eder diye o tarafını galip getirecek. Ömrünün sonuna doğru. Ama ilk başta korku ile ümit arasında beynel havfü ve reca titriyecek. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bir günahtan yakalar, bir günah üzerine ölür insan, mahvolur gider. Dünyası da mahvolur, ahirette mahvolur. Onun için ölüm nerede gelecek, nasıl gelecek, nasıl bir hal üzereyken gelecek, abdestli mi olacağız, namazda mı olacağız, oruçlu mu olacağız, gafil mi olacağız, cahil mi olacağız, bilmiyoruz ki. Gece yatarken mi gelecek, gündüz mü gelecek, Allah saklasın, Allah etmesin, abdestsiz mi gelecek, cünüp mü gelecek, içkili mi gelecek, sarhoş mu gelecek, efendim meyhanede mi gelecek, Allah etmesin, camide mi gelecek, ecelin nerede geleceği, ne zaman geleceği belli değil. Yüreğimizi tutacağız, edebimizi takınacağız, Allah-u Teala Hazretlerine güzel kulluk etmeye çalışacağız. Daima uyanık, daima gayretli, daima dikkatli olacağız. İnsanlardan mükafat beklemeyeceğiz. Mükafatı Allah'tan bekleyeceğiz. Cümle cihan halkı bana düşman olsa Rabbimin yolundan ayrılmam. Cümle cihanı bana verseler Rabbimin rızası yolunu terk etmem. Menfaatlere bakmam diyecek insan. Öyle demesi lazım. Peygamber Efendimiz'e ne dediler? Sen bu davadan vazgeç. Biz sana en güzel, en asil kızlarımızdan istediğini verelim. Evlen. Çok para verelim. Seni başımıza hükümdar yapalım. Etme, eyleme. Şu bizim dinimize dokunma, putlarımıza dokunma. Efendim astığımız Kabe'nin orasına burasına diktiğimiz şeylere sataşma. Bizim bu dinimizi tenkit etme. Ne istersen para vereceğiz, pul vereceğiz, ne istersen yapacağız. Efendimiz dedi ki, bir elime güneşi verseniz, bir elime de kameri verseniz, ay, bir elimde ay, bir elimde güneş olsa davamdan vazgeçmem. Biz öyle olacağız. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Neden anlatıyor Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığını? Siz de öyle olun diye anlatıyor. Ateşe attılar, yoldan dönmedi. Allah-u Teala Hazretlerinin yolundan dönmedi. Putlara tapmadı, kavmine uymadı, cahillere eyvallah demedi. Hakkı söylemekten geri durmadı. Hak için çalışmaktan geri durmadı. Ama Allah da onu Halilullah yaptı. Halil ne demek? Samimi dost demek. Sırdaş dost demek.

Allah vettehazallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Allah'ın dostu olmak, sevgili dostu olmak. Allah cümlemize güzel haller nasip eylesin. O güzel büyüklerimizin yolundan yürümeyi nasip etsin. Evet, dünyaya meyledip de 3,5 günlük dünya için, 2 paralık menfaat için ahireti satmaktan cümlemizi hıfzeylesin. Cümlemizi hıfzeylesin. Ekseriya zenginin yanına sokulur insanlar. Para gelir diye. Bir de makam sahibinin yanına sokulurlar. Nüfuzundan istifade etmek için. Mevki makam sahibi ise, idareci ise yanına sokulurlar. Ama doğruyu söylemezler. Doğruyu söylemezler, eyvallah efendim derler. Allah ömürler versin efendim derler. Hulus çakarlar, etek öperler. Önünde 2 kat eğilirler. Bizim büyüklerimizden Ebu Ali el-Faremedi kaddesallahu sırrahu. Sultan Sencer'in yanına girermiş. Selçuklu Sultanı, büyük imparator Sencer'in yanına girermiş. Sultan ayağa kalkarmış. O da böyle ciddiyetle gelirmiş. Efendim şöyle buyurun dermiş, tahtına oturturmuş. Ve çocuk azarlar gibi azarlarmış Sultan Sencer'i. Evladım, Allah'ın emrini tut. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap filan diye nasihatini yaparmış. Şimdi o devrin başka alimleri de var. Kitaplar yazmış kimseler var. Bir tanesi, adını vermeyeceğim, o da meşhur bir alim. Diyor ki, Efendimiz yani bizim ondan aşağı kalır bir yanımız yok ki yani. Biz geldiğimiz zaman ayağa kalkılmıyor. Biz öyle itibarlara mazhar olmuyoruz. Demiş ki sultan, siz hep bana eyvallah diyorsunuz. Siz hep bana eyvallah diyorsunuz. Tamam efendim, münasiptir efendim diyorsunuz. Bu şahıs benden korkmuyor. Benim ayıplarımı söylüyor, benim ahiretimin düzgün olması için bana nasihat ediyor demiş. Onun için hürmet ediyorum ona. Biz de böyle olacağız. Yani karşımızdaki adamın mevkii makamı, Allah bize o ruh kuvvetini versin, o kalp sağlamlığını versin. Her ne olursa olsun hakkı söylemekten bizi alıkoymamalı. Hakkı söylemeliyiz. Bu yaptığın yanlış. Şöyle yaparsan doğru olur. Ben seni severim. Aslında iyiliğini isterim. Maksadım kötülük değildir. Bunu yaparsan şu şu şu zararlar olur. Sonra sen de pişman olursun. Gel hak yola şey yap. Bu yanlış yolu bırak diyebilmeliyiz. Herkes böyle derse, zalimlerin yanında dalkavukluk olmazsa zalimler zulmünü yapamaz. Dalkavuklar yüzünden oluyor. Etrafındaki onların yardımcıları yüzünden oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği kullarla beraber eylesin, sevdiği kullardan eylesin. İnne kulube beni Adem'e külleha beyne isba'ayni min esabi'ir rahman ke kalbin vahidin yusarrifuhu haysu yeşâ'u. Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik. Bu Darakutni'de, Müslim'de, Ahmed İbni Hanbel'de olan bir hadis-i şeriftir. Abdullah İbni Amr İbnil As'tan rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Adem aleyhisselamın evlatlarının hepsinin gönülleri, yani bütün insanların tek tek gönülleri, Rahman olan Allah-u Teala Hazretlerinin 2 parmağı arasındadır. Kekal bir vahidin, bir tek kalp gibidir. Yani milyonlarca insan olması güç gelmez Allah-u Teala Hazretlerine. Sübhanehu ve Teala. Asla ve kat'a güç gelmez. Bir adamın kalbi gibi Rahman'ın 2 parmağı arasındadır. Böyle buyuruyor ifade. Yani şöyle yaparsa kalp böyle olur. Böyle yaparsa böyle olur. Yani insan oğullarının gönüllerini ne tarafa akıtırsa oraya akıttırır. Ne tarafa meylettirirse o tarafa meylettirir. Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Mülkünde hak tasarruf eder. Keyfe ma yaşa. Allah-u Teala Hazretleri mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder. Ne isterse onu yapar. La yüselu amma yefalu ve hum yüselun. Kimse de ona sorgu sual soracak değil ya. İnsanlar sorgu suale uğrarlar. Hesaba çekilirler ama Allah-u Teala Hazretleri kadir-i mutlaktır. Ne dilerse öyle yapar. Dilerse yaşatır, dilerse öldürür. Dilerse yükseltir, dilerse alçaltır. Dilerse bir anda bir padişahı yoksul bir fakirden daha perişan duruma düşürür. Dilerse bir aciz naçiz kulu âlâların âlâsına yükseklere çıkartır. Bir yoksulluğa cennetin en yüksek derecesini verir. Bir Karun gibi zengin insanı cehennemin en aşağı çukuruna indirir. Bir kalbi idare etmek gibi nasıl dilerse öyle idare eder Rabbimiz Teala. Adem oğullarının hepsinin gönüllerini öyle diler. Yusarrifuhu haysu yaşa. Gönüllerini ne tarafa isterse o tarafa çevirir. Dedikten sonra Efendimiz dua ediyor. Diyor ki Allahümme ey

0: Allah'ım, ey Rabbim, musarrifel kulub, ey gönülleri oradan oraya dilediği gibi çeviren, istediğini gönüllere ilham eden, istediğini yaptıran Rabbim, sarrif kulubena ala taatik, bizim gönüllerimizi senin kulluğuna, sana güzel ibadete, taate bizi sevk et. O tarafa akıt gönüllerimizi, sana kulluğu sevelim, diyor Peygamber Efendimiz. Muhterem kardeşlerim, insanın dünya ve ahiret saadetinin çok basit bir kaidesi vardır. Bir tanecik, herkesin aklına yer edebilir. Hiç de zor değil. Allah'la dost olursan tamam, bitti. Allah-u Teala Hazretlerinin sevgili kulu olursan bitti. Feyza ahbettuhu küntürsem ahullezi. Yesme'u bihi dediği gibi, Allah bir kulu sevdi mi gören gözü olur, işiten kulağı olur, söyleyen dili olur, tutan eli olur, yürüyen ayağı olur. Dünya ve ahirette ihya eder onu. Her türlü hayırlara erdirir. Onun için gelin hepimiz Rabbimize tazarru edelim, boyun bükelim, yalvaralım, yakaralım. Bizi sevmediği hallerden kurtarsın. Bu çamurlardan, bu bataklıklardan çıkarsın. Rahmetinin, mağfiretinin suyuyla yıkasın, pak eylesin. Sevdiği kullar cümlesine dahil eylesin. Gönüllerimize taatini sevdirsin. Yolunu sevdirsin. Ölsek de yolundan ayrılmayacak bir aşk, bir muhabbet, bir sevgi versin bize. Çünkü o aşk, o muhabbet olmadan bu işler olmaz. Her şey onun iki parmağıdır. Nasıl dilerse öyle yapar, onun rızasını kazanmaya çalışalım. Bunun da kestirme yolu büyüklerimiz düşünmüşler. Çok biliyorlar bu işlerin inceliklerini. Bunun da yolu Rabbimizi zikretmektir. Sen onu zikrettikçe o da seni zikreder. Sen onu zikrettikçe o senin yanında yer alır. Ve böyle gider bu iş. Onun için Rabbimizin zikrinden, şükründen gafil olmayalım. Dilimiz tesbihli olsun, kalbimiz efendim zikirli, şükürlü olsun. O dilediği gibi yapar. Teslim olursak Allah tevekkül edenleri sever. İnnallâhe yuhibbul mütevekkilin. Kendisine dayanan, güvenen, tevekkül edenleri ortada bırakmaz ki Rabbimiz sever. İhya eder. O bakımdan Rabbimize dayanalım, ona güvenelim, Rabbimizden isteyelim.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra Reklam. Akran, yol arkadaşım.

dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bütün övgü, teşekkür ve takdirler ancak sanadır. Çünkü sen göklerin ve yerin nurusun. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen gökleri ve yeri idare edensin. Her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır. Çünkü sen göklerin, yerin ve içindekilerin gerçek sahibi, koruyup kollayıcısısın. Mutlak gerçek sensin. Dünya ve ahirete dair vaat edip söylediğin her şey doğru ve gerçektir. Ahirette hesap vermek için huzuruna çıkmak doğru ve gerçektir. Sonrasında cennet ve cehennem doğru ve gerçektir. Kıyametin kopması doğru ve gerçektir. Allah'ım, sana boyun eğdim, sana inandım ve sana güvenip dayandım. Tövbe edip senin razı olacağın işlere yöneldim. Sana güvenerek senin için mücadele ettim ve senin hükmüne uygun davrandım. Yaptıklarımı ve yapamadıklarımı, gizli açık işlediklerimi bağışla. Sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur.
0: Elhamdülillahi hamdan kethiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda.
1: Rabbimizin hoşlanıp razı olacağı ve büyüklüğüne yaraşır, gösterişten uzak, kabul görecek şekilde çokça yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır.
0: Allahümme enfa'ni bima allamtani ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilma. Elhamdülillahi ala kulli hal ve a'udhu billahi min hali ehlin nar.
1: Allah'ım, bana öğrettiklerini benim için faydalı kıl. Benim için faydalı olan şeyleri bana öğret ve bilgimi artır. Her durumda övgü, teşekkür ve takdir ancak Allah'adır. Cehennemliklerin düştükleri duruma düşmekten Allah'a sığınırım.
0: Ya Rabbi lekel hamd, kema yenbeği li celali vecihike ve li azimi sultanik.
1: Ey Rabbim, senin büyüklüğüne ve saltanatının azametine, yüceliğine yaraşır şekilde yapılmış her türlü övgü, teşekkür ve takdir ancak sanadır.
0: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u istagferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptığında ümitlenen, kötülük yaptığındaysa bağışlanma dileyen kimselerden yap.
0: Bismillahi tevekkeltu alallah. Allahümme inna na'udhu bike min en nezille ev nadil, ev nazlime ev nuzlam, ev nechele ev yuchele aleyna.
1: Allah'ın adıyla, Allah'a güvenip dayandım. Allah'ım, hataya düşmekten veya hedefi şaşırıp sapmaktan, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, cahilce davranmaktan veya cahilce davranışla karşı karşıya kalmaktan sana sığınırız.
0: Allah, Allahu Rabbi, la uşriku bihi şey'a.
1: Beni koruyup kollayan, besleyip büyüten tek sığınağım Allah'tır Allah. Hiçbir şeyi ona ortak koşmam.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetih. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, eşlerinin ve neslinin de şanını, şerefini yücelt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya, eşlerine ve nesline de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed, kemâ salleyte ala âli İbrahim, ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed, kemâ bârekte ala âli İbrahim fil âlemîn, inneke hamîdun mecîd.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın ve ailesinin de şanını, şerefini yücelt. Yarattığın varlıklar içerisinde Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: اللهم övgünü, rahmetini, bereketini, peygamberlerin efendisi, Allah'tan korkup sakınanların önderi, nebilerin sonuncusu, kulun ve resulün, iyilik önderi ve rehberi, rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine ihsan eyle. Allah'ım, onu öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği, övgü ve takdire değer bir makama yükselt. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de rahmet eyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim'e ve ailesine bereket lütfettiğin gibi, Efendimiz Muhammed Mustafa'ya ve ailesine de bereket lütfeyle. Şüphesiz sen övgüye en layık ve şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme bi'ilmikel gayb ve kudretike alel halk. Ahyini ma alimtel hayata hayran li ve tevaffani iza alimtel vefata hayran li. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين
1: Allah'ım, her şeyi bilen o ilminle, her şeye yeten o gücünle, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da canımı al. Allah'ım, senden görünür görünmez her durumda hakkı

0: beni dinimden edecek veya saptıracak hiçbir sıkıntıya maruz bırakma. Allah'ım, bizi imanla güzelleştir, doğru yolda yürüyen ve doğru yolu gösteren rehberler eyle.
1: Hadislerle Cuma günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh yad edildi. Gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku hocamız doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla anıldı. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Zahid Kotku hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde Hicri 1 Safer 1448 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad edildi. Yayınlanan tüm programların sesli arşivine akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Mehmet Said Kotku hocamız son vazife yeri olan İskenderpaşa Camii'nde de dua programı ile yad edildi. Server tarafından hazırlanan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve dünyanın birçok yerinde okunan hatimler, zikir ve tesbihlerin duası yapıldı. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak ibadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak ibadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak ibadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından

0: Çak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan, doğumlarının hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.media'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Kritik minerallerde tedarik alarmı. Uzmanlar kritik minerallerin üretim ve işlenmesinin birkaç ülkenin kontrolünde yoğunlaşmasının küresel enerji güvenliği için ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Yayımlanan Küresel Kritik Mineraller Görünümü raporunda bakır, lityum, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementlerinin enerji dönüşümü, sanayi ve ulusal güvenlik açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Rapora göre ana üretici ülkelerin uyguladığı ihracat kısıtlamaları ve artan arz endişesi nedeniyle kritik mineraller yatırımları geçen yıl %9 gerilerken rafineri faaliyetlerinde Çin ve Endonezya'nın küresel hakimiyeti daha da güçlendi. Uzmanlar bu gelişmelerin kritik minerallerdeki arz riskini teorik olmaktan çıkararak ekonomik güvenlik açısından acil bir sorun haline getirdiğini belirtti. Raporda ayrıca Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının bazı otomotiv üreticilerinde üretim aksamalarına neden olduğu hatırlatıldı. Ertelenen yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi halinde ise Çin dışındaki yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık yıllık üretimin risk altına girebileceği ifade edildi. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Esma'dan Yansımalar programında El Vahid Celle Celaluhu ismi anlatılacak. 16.30'da hayatın içinden farklı hikayelerle Sırça Köşk programını dinleyebilirsiniz. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet programı sizlerle olacak. Saat 22'de Divan-ı Aşk programını dinleyebilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
2: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda İşrak ibadetinden bahsedeceğiz. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğana kadar oturup Allah'ı zikreder, ardından iki rekat namaz kılarsa ona dört başı mamur bir hac ve umre yapmışçasına sevap verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya şükür vesilesi olsun diye farz ibadetlerin dışında sık sık nafile ibadetlerde bulunur, vaktini zikir, tesbih, dua ve namazla değerlendirirdi. Bütün günahları bağışlanmış olduğu halde niçin bu kadar çaba gösterdiğini soranlara da Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı cevabını verirlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile ibadetleri aynı zamanda Allah'a yakınlığı artırması için yapardı. Çünkü bir kutsi hadiste belirtildiğine göre Allah Teala nafile ibadetlerin faydasını şöyle bildirmiştir. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. O nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonunda ben onu severim. Sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden isterse istediğini mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka koruyup kollarım. Buhari.

0: Nafile ibadet kişinin yerine getirmekle yükümlü olduğu farz ve vacip ibadetler dışında kalan ibadetleri ifade eder. Bir anlamda gönülden koparak yapılan ibadet demektir. Nafile ibadetler, farz ibadetlerde bilmeden yapılan kusurları tamamlar, kişiye sevap kazandırır. Onu Allah'a iyice yaklaştırarak sevgisini kazanmasına vesile olur. Bunun için Peygamber Efendimiz her fırsatta Allah-u Teala'yı zikretmiş, nafile namaz kılmış. Bize de bu nafile ibadetleri yapmamızı tavsiye etmişlerdir. Peygamber Efendimiz nafile ibadetleri yapmak için en başta seher vakitlerini tercih ederdi. İkinci sırada ise sabah namazının ardından güneşin bir müddet yükseldiği zaman dilimi gelirdi. O, sabah namazını kıldıktan sonra mescitten ayrılmaz, ashabına sohbet eder, güneş bir miktar yükseldikten sonra namaz kılardı. Kendisi zamanını bu şekilde değerlendirirken bize de bu vakti zikir, tesbih, dua ve namazla geçirmemizi tavsiye etmişlerdi. İşrak ibadeti denince ne anlamalıyız? İşrak, güneşin doğması anlamına gelir. İşrak ibadeti ise biraz öncesi ve biraz sonrasıyla bu vakti ibadetle geçirmeyi ifade eder. Peygamber Efendimiz bu vakit için bize iki ibadet tavsiye etmiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin birinci tavsiyesi zikirdir. Sabah namazını kıldıktan sonra güneşin doğup bir miktar yükseleceği vakte kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, salatü selam, istiğfar ve tesbihle meşgul olarak bu tavsiyeyi yerine getirebiliriz. Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen sabah zikirleri, tesbihat ve dualarda okunabilir. Resulullah Efendimiz'in sabah ve akşam yaptığı zikir, tesbih ve dualar, İslam'ın en sahih kaynakları olan Kütüb-i Sitte'den derlenerek, Server Yayınları'nın Dua Evrad-ı Şerife adlı eserinde bir araya getirilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimizin ikinci tavsiyesi ise namazdır. Vakti güneş doğduktan bir müddet sonra başladığı için bu namaza işrak namazı denir. İşrak namazı öğle vaktinin girmesine kısa bir süre kalıncaya kadar kılınabilir. Güneşin doğup öğlene kadar sürekli yükseldiği süreye Arapçada duha vakti, Türkçede ise kuşluk vakti dendiği için bu namaz duha namazı veya kuşluk namazı olarak da bilinir. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Peygamber Efendimizin işrakla ilgili uygulamalarından söz edelim. Peygamber Efendimiz işrak namazı kılmıştır. Bazen bu namazı her gün kılmaya devam etmiş, bazen de ara vermiştir. Mesela Mera bin Azib radıyallahu anh, Efendimizle birlikte 18 sefere katıldığını, bu seferlerde onun öğleden önce güneş yükselirken kıldığı 2 rekat namazı hiç terk etmediğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz ashabına da işrak namazı kılmalarını tavsiye etmiştir. Nitekim sahabe-i kiramdan Ebu Hureyre, Ebu Derda ve Ebu Zer radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin kendilerine her ay 3 gün oruç tutmalarını, işrak namazıyla vitir namazı kılmalarını tavsiye ettiğini bildirmişlerdir. Efendimizin bu namazı bizzat kılması, ashabına da kılmalarını tavsiye etmesi ve kılanların büyük sevaplar kazanacağını müjdelemesi, işrak namazının hem dinen meşru hem de çok faziletli bir ibadet olduğunu göstermektedir. Son devrin İslam alimlerinden gönül dostumuz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşan da hayatı boyunca sabah namazından sonra Evrad-ı Şerif'i okumayı ve işrak namazı kılmayı önemsemiştir. Peki işrak namazını kılmanın sevabı nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işrak namazı kılanın hac ve umre yapan kişi kadar sevap alacağını bildirmiştir. İşrak namazını 12 rekat kılan mümine Allah-u Teala'nın cennette altın bir köşk vereceğini müjdelemiştir. Abdullah bin Amr bin As'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Allah Resulü bir seriye gönderdi. Onlar ganimet elde edip çabucak döndüler. İnsanlar da gaza ettikleri yerin yakınlığı, ganimetlerinin çokluğu ve çabucak dönüşleri hakkında konuşmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Size gaza yeri onlardan daha yakın, ganimeti onlardan daha fazla, dönüşü de onlardan daha yakın olanı haber vereyim mi? Her kim abdest alır, sonra duha nafile namazını kılmak üzere sabah erkenden fecir vaktinde mescide giderse, işte o gaza yeri en yakın, ganimeti en çok, dönüşü de en yakın olandır. İşrak namazının vakti hadis rivayetlerinde o zamanın şartları çerçevesinde ortaya konmuş, bazen güneş doğduktan sonra, bazen kumun sıcaklığından ayağın yandığı vakit diye tanımlanmıştır. Bazı rivayetlerde ise doğduktan sonra güneşin bir veya iki mızrak yükseldiği vakit şeklinde daha somut bir tanım getirilmiştir. Güneşin doğuşunun ve yükselişinin gözle görülebildiği kırsal kesimlerde bu tür tanımlar işrak namazının vaktini anlatan kesin ve net ifadelerdir. Ancak şehir hayatında ve güneşin görülemeyeceği yer ve zamanlarda işrak namazının vaktini saate bağlı olarak belirlemekten başka çare yoktur. Güneşin doğup bir mızrak boyu yükselişi de şehirden şehre, ülkeden ülkeye, mevsimden mevsime az çok değişmekte. Bayram namazının kılındığı vakitle işrak namazının başlama vaktinin aynı olması, işrak namazının vakti hakkında bir fikir verebilir. Dünyanın ekvatora yakın bölgelerinde güneşin doğuşuyla bir mızrak boyu yükselişi arasındaki süre daha kısa iken, ekvatordan uzak bölgelerde daha uzundur. Ayrıca aynı şehir için mevsime göre de bu süre değişmekte. Bu nedenle işrak namazının başlama vakti hakkında dakika cinsinden bütün dünyada geçerli olacak bir zaman belirtmek doğru değildir. Peygamber Efendimizin işrak namazının nasıl kıldığını anlatan rivayetlerde 2 rekattan 12 rekata kadar kıldığı belirtilmekte. Yine bu rivayetlerde Peygamber Efendimizin kimi zaman 2 rekatta bir, kimi zaman 4 rekatta bir selam verdiği de bildirilmekte. Efendimizin bu uygulamalarından hareketle alimler işrak namazının 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabileceğini belirtmişlerdir. Yine alimler işrak namazının 4'er rekatlık bölümler halinde kılınabileceğini ifade etmiş. Ancak 2 rekatta bir selam vermenin daha faziletli olduğunu vurgulamışlardır. İşrak namazı 4'er rekat olarak kılındığında öğle namazının sünneti gibi, 2'şer rekat olarak kılındığında ise sabah namazının sünneti gibi kılınır. Efendimizin işrak namazında Fatiha suresini okuduktan sonra hangi sureleri veya ayetleri okumayı tercih ettiğini belirten bir rivayet yok. Aynı şekilde işrak namazından sonra hangi duayı okuduğunu belirten rivayet de yok. Buna göre işrak namazını kılan kişi her rekatta kendi kolayına gelen sure ve ayetleri okur, namaz bitiminde de dilediği gibi dua eder. Sonuç olarak her mümin işrak vaktini Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uygun şekilde değerlendirerek Allah-u Teala'nın kulu olduğu bilincini her daim diri tutmalıdır. Değerli dinleyenlerimiz, işrak ibadetiyle ilgili Peygamber Efendimizin uygulamalarından örneklerle aktardık bu konuyu ve noktalıyoruz programımızı. Bir başka programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Akra Mercek.
2: I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. And if he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. And if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a fathom's length. And if he comes to me walking, I go to him at speed.

Sırça Köşk. Hayat yolculuğunda biraz soluklanmaya, derin bir nefes almaya, daha huzurlu, ümitli, tazeleneceğimiz ufak bir molaya ne dersiniz?

Yepyeni bir günde daha inşallah yeni umutlar, yeni hayırlı başlangıçlar, yeni sevinçler ve kabul olunmuş nice hayırlı dileklerin şükrüyle tekrar kavuştuk kıymetli değerli dostlar. Yepyeni bir Sırça Köşk programından daha saatler tam da vuslatı gösterirken enişten sevgi ve saygılarımla merhabalar efendim. Sesimle ortamlarınıza ama en çok talip olduğumuz yüreklerinize dokunmayalım. Nasılsınız? Hayatlarınız nasıl geçiyor? Hangi ruh halleri içerisindeyiz kıymetli dostlar? Geçtiğimiz programlarında çok önceden, aylar önce yine bunu bahsetmiştim. Şimdi tam da tekrar aklıma düştüm. Bir film sahnesine denk gelmiştim. Kadının bir tanesi psikoloğa gidiyor. Psikolog kendisine nasılsın diye sorunca hani hepimizin hayat içindeki o klişe cevabını veriyor. Diyor ki iyiyim. Hani hepimiz aynı cevabı veririz ya. Psikolog bu defa vurgulayarak yok öyle değil gerçekten nasılsın deyince film sahnesindeki o kadın öyle afallıyor ki elini ayağını nereye koyacağını bilemiyor ve gözlerinden yağmur gibi yaşlar akmaya başlıyor. İşte ben de efendim o samimiyet ve o içtenlikle soruyorum. Gerçekten nasılsınız sevgili dinleyiciler? Elbette binlerce farklı gelebilir. Belki içinizden cevapladınız ben her ne kadar duyamıyor olsam da bu hayat sınavında şayet sağlığımız yerindeyse, sevdiklerimize hala sarılabileceğimiz bir ömür Rabbim bizlere nasip ettiyse, parasızlıkmış, maddiyatmış, diğer imkansızlıklarmış ya da gerçekleşmeyen hayallerimizmiş, inanın ki diğer sorunlarımız bir şekilde hallolur. Yeter ki Rabbim hiçbirimizi elden ayaktan düşürmesin, kimseyi kimseye de muhtaç etmesin. Hepiniz adına şöyle kuvvetli bir amin diyelim, programımızı başlatalım. Efendim ben canı gönülden hani misafirliğe gider gibi özenle yine hazırlandım. Akra İstanbul stüdyosundaki yerimi aldım. Sizler de o engin yüreklerinizin misafirperverliğinde hazırsanız şayet Sırça Köşk'ü ağırlamaya ve elbette tarafımdan ağırlanmaya başlayalım o halde. Gönüllerinize dokunmaya, ortamlarınıza ulaşmaya, paylaşacaklarımızla nice nice gönül köprüleri inşa etmeye. Hemen dilerseniz WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım. Belki şu anda ilk defa Akra Radyo'ya kulak değil, gönül veren dostlarımızdan bir tanesisiniz ve belki bizlere programımıza ulaşmak istiyorsunuz. Ya da uzun yıllardır sessiz sedasız Akra'ya gönül veren bir kişisiniz ve artık bu sessizliğinizi bozmayı diliyorsunuz. Bu ikinci kesim daha çok mutlu ediyor bizleri gerçekten. Akra WhatsApp hattımız 0501 630 30 30 0501 630 30 30. Duygularınızı, düşüncelerinizi, dileklerinizi, dualarınızı hatta önerilerinizi de yine bizlerle paylaşabilirsiniz. Ya ben öyle mesaj yazmakla uğraşmak istemiyorum. Sesli mesaj bıraksam olmaz mı diye soracak olursanız olur efendim. Gayet güzel, gayet hoş olur. Bazı dinleyicilerimiz özellikle sesleriyle beraber programımızı öyle güzel konuk oluyor. Öyle güzel bizleri ağırlıyorlar ki. Ya da mesaj yazmak istemiyorum. Ben memleketimden bir manzara göndersem, bir selam yollasam olmaz mı? O da olur. Hepsi kabulümüz. Yeter ki varlığınızı hissettirelim. Mesajlarınızın en başına programımıza gönderdiğinizin belli olması amacıyla Sırça Köşk yazmayı, ardından isminizi, soy isminizi ve bizleri Türkiye'nin hangi ilinden ya da dünyanın hangi ülkesinden dinlediğinizi de bilhassa belirtmenizi tekrar hatırlatmış olalım. Bu bilgiler bizim için çok kıymetli. O halde efendim, yürek besmelemizi çekerek yepyeni bir Sırça Köşk programımızı daha hep birlikte şöyle gönül gönüle başlatalım. Bakalım bugünkü yolculuğumuzda kimler bize eşlik edecek, kimlerin yüreğine dokunacağız. Bakalım kelimelerimiz, paylaşımlarımız, ruha şifa eserlerimiz, kimlerin bugün yareni, haldaşı inşallah ferahlığı olacak. 7'den 70'e bugün de Akra'nın seçkinliğine ve Sırça Köşk programına ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Sevgili dostlar, bu hayatın keşmekeşinde, hızında, kaosunda, stresinde belki de insani değer olarak biz birbirimize ne kadar kıymet verdiğimizi belirtmek için kullandığımız o teşekkürü azalttık mı sanki? Teşekkür ederim kelimesinin ne kadar iyileştirici, ne kadar şifalandırıcı bir gücü olduğunu bilmiyorum, farkında mıyız? Ya da unuttuysak dilerseniz gelin bir kez daha hatırlayalım. Teşekkür etmek, günlük hayatın içinde çoğu zaman farkına varmadan kullandığımız ya da kullanmaktan son zamanlarda imtina ettiğimiz küçük bir kelime gibi görünüyor, değil mi? Oysa bu küçük zannettiğimiz kelime, insan psikolojisi ve ilişkiler üzerinde düşündüğümüzden

çok daha büyük bir etkiye sahip. Teşekkür etmek yalnızca bir nezaket göstergesi değil, aynı zamanda ruh sağlığını destekleyen çok güçlü bir alışkanlık. Yeter ki alışkanlık haline getirebilelim. Kıymetli dostlar, bilimsel araştırmalar düzenli olarak minnettarlık duygusu yaşayan kişilerin stres seviyelerinin daha düşük olduğunu, kaygı ve depresyon belirtilerinin ise azaldığını ortaya koyuyor. Teşekkür etmek, beynimizde mutlulukla ilişkilendirilen dopamin ve serotonin gibi kimyasalların salgılanmasını arttırıyor. Bu da insanın kendini daha huzurlu, daha dengeli ve daha umutlu hissetmesine katkı sağlıyor. Düşündüğümüz zaman ya ne olacak bir teşekkür altı üstü diyoruz ama o altında öyle güzel anlamlar var ki. Dilimiz de bunu çok güzel anlatıyor. İyiliğin küçüğünü bile hor görme buyuruluyor. Yani bir bardak su vermek bile teşekkür edilmeye değer. Çünkü karşımızdaki kişinin emeğini görmek, o iyiliği yok saymamak aslında ona seni fark ettim, seni görüyorum, kıymet veriyorum demektir. Takdir edersiniz ki bu da insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Peki efendim, teşekkür etmeyi nasıl hayatımıza yerleştirebiliriz? Bunu nasıl bir alışkanlık haline getirebiliriz? Hatta vazgeçilmezimiz yapabiliriz. Uzmanlar bu konuda o kadar güzel doneler veriyorlar ki bizlere, gelin hep birlikte bir göz atalım. Sık sık teşekkür ederim deyin diyorlar. Mesajda, mailde, evde, işte kısa ve samimi olsun. Evet, teşekkür etmek için öyle uzun, abartılı, süslü, edebi kelimelere gerek yok. Yeter ki söylediğimiz o iki kelime teşekkür ederim şöyle yüreğimizden kopup gelsin. Öyle olsun ki karşımızdakinin yüreğine değsin. Ayrıca şunu da belirtiyorlar. Kendinize de teşekkür edin. Bakın, bu birçoğumuzun hiç yapmadığı şeylerden bir tanesi belki. Kendimize teşekkür edebilmek. Bunu başardım. Bugün iyi dayandım. Güzel sabrettim demek de bir teşekkürdür. Yine bir başka püf noktası, görünmeyen emeği fark edin diyerek altını çiziyor uzmanlar. Ofiste işleri toparlayan kişiye, evde hep aynı yükü alan kişiye, sessizce manevi anlamda size dualarıyla destek olan arkadaşınıza, dostunuza da teşekkür edin. Evet, çok önemli. Hayatımıza böyle minik dokunuşlar yaptığını düşündüğümüz insanlara dahi, bu bir garson olabilir, bu arabanızı verdiğiniz bir vale görevlisi olabilir, bu ofiste getir götür işini yapan bir insan olabilir, onlara da teşekkür etmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Emeğinin kıymetini en azından bu şekilde karşılık verebilmek adına. Bir başka güzel püf noktası, bir açılım, anları takdir edin. Anları. Güneşli bir hava, içilen bir çay, güzel bir sohbet. İşte bütün bu küçük şeyleri fark ettikçe ne olacak? Şükrümüz artacak elbette. Bunları gözden kaçırmamamız gerekiyor ve mutlu olmamız için de illa çok büyük, devasa şeyler değil. İşte o mini minnacık şükür sebepleri de bizim ruhumuzu şifalandırıyor. Bir teşekkür kavanozu ya da defteri tutun. Ne kadar orijinal bir düşünce değil mi? O gün minnettar olduğunuz bir şey yazmak bile bakışı değiştirir ve ruh ferahlaması verir. Rabbim, hani belki defter tutamayız ama zihnimizde tuttuğumuz o teşekkür listesi inşallah uzun uzun listelerden oluşsun. Kıymetli dostlar, teşekkür etmek, minnettarlığımızı ifade etmenin çok yaygın ve oldukça güçlü bir yolu. Karşımızdaki kişilerle de ilişkilerimizi kuvvetlendiren teşekkür etmenin göz ardı edilen faydaları var. Nelermiş bu faydalar? Bakalım neler? İlişkilerde güven oluşturur teşekkür etmek. Teşekkür etmek ilişkilerde güvenin temel taşlarından biridir. Birine teşekkür ettiğimizde onların çabalarını ve katkılarını takdir ettiğimizi gösteririz. Bu karşılıklı saygı ve güvenin güçlenmesine yardımcı olur. Hiç bu açıdan düşünmüş müydünüz bilmiyorum ama çok güzel bir bakış açısı. Teşekkürün bir başka faydası, pozitif atmosfer oluşturur. Minnettarlık ifadesi olan teşekkür hem kendimizin hem de çevremizin daha pozitif bir atmosfer içinde yaşamamızı sağlar. Bir teşekkür küçük bir jestle bile olsa çevremizdeki insanlara mutluluk yayabilir.
Kaldı ki hepimiz bunu hayatımızda defalar

inanıyorum ki deneyimlemişizdir. Yine teşekkürün üzerimizde ve etrafımızdaki insanlara yaptığı faydalarından bir tanesi, sosyal bağları güçlendirir. Teşekkür etmek sadece bizim ve karşımızdaki kişinin arasındaki bağı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hani halka halka yayılırcasına topluluklar içindeki sosyal ilişkileri de pekiştirir. Ortak bir minnettarlık duygusu insanları bir araya getirir ve topluluklar içindeki bağlantıları artırır. Yine en önemli faydalarından bir tanesi, teşekkür etmek duygusal sağlığı iyileştirir. Ne kadar çok ihtiyacımız var değil mi? Duygusal olarak sağlıklı olmaya. Minnettarlığımızı göstermemiz, depresyon ve kaygı gibi negatif duygusal durumları hafiflemede etkilidir. Düzenli olarak teşekkür etmenin insanların genel duygusal sağlığını iyileştirdiği görülmüştür. Aslında teşekkür ederek biz sadece karşımızdakini onöre etmiyoruz. Aynı zamanda kendimizi de ruhen, kalben iyileştiriyoruz. Yine bir başka faydasıysa motivasyonu artırması. Birinin çabalarını takdir ettiğimizi gösterdiğimizde bu onlarda daha fazla çaba gösterme motivasyonu oluşturabilir. Aynı zamanda kendimiz ve bu takdiri gören çevremizdekiler de daha iyi bir insan olma yolunda ilham alır. Gençlerimizde ve çocuklarımızda teşekkür etmenin, takdir etmenin karşılığını eminim hepimiz o gözlemlerimizle ne kadar etkin olduğunu fark ediyoruzdur. Teşekkür etmek bu önemli katkılar sayesinde hem bireysel olarak bizim için hem de toplumsal anlamda pozitif bir etki oluşturmasını sağlıyor. Bunu her jestimizde, her hareketimizde, her davranışımızda inşallah hepimiz alışkanlık haline getirelim. Peki günlük hayatımızda nezaket örneklerinden de birkaç tanesinden bahsederek konumuzu noktalayalım dilerseniz. Günümüzde hızlı tempolu hayatımızın içinde nezaket ve zarafetin anlamını yitirebiliyoruz zaman zaman. Nezaket, başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranma, naziklik ve zarafet ise yumuşak başlı, saygılı ve ölçülü davranma şekli. Sevgili dinleyiciler, işte bu değerler sadece görgü kurallarına uygun davranmakla sınırlı değil. Aslında günlük hayatta uyguladığımız o küçük gördüğümüz davranışlar ama etkisi büyük olan o davranışlar nezaket ve zarafetin en güzel örnekleri. Nezaket sadece naif bir tavır sergilemekten daha fazlasını ifade ediyor aslında. Peki nezaketi günlük hayatta göstermenin bazı örnekleri neler olabilir? Bindiğimiz otobüsün veya taksinin şoförüne kolay gelsin, günaydın, İyi akşamlar, iyi günler, teşekkürler demek. Bu hepimiz için alışkanlık haline getirmemiz gereken önemli özelliklerimizden bir tanesi. Yine hepimiz markete gidiyoruz, hepimiz alışveriş yapıyoruz. Peki kaçımız market kasiyerlerine, orada bize hizmet eden elemanlara merhaba, teşekkürler, kolay gelsin, iyi günler diyoruz? Bunları da söylememiz gerekiyor. İşte bunlar günlük hayatımızda çok sıradan görünen ama incelikli davranışlı nezaket örnekleri. Yine iş yerinde veya okulda temizlik görevlilerine, bize yemek servisi yapan, çay servisi yapan görevli arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ederiz. Ellerine sağlık demek. Bu da çok önemli. Topluluk içinde yediğimiz bir şeyden yanımızdakileri de ikram etmek. Yemek yediğimiz veya çalıştığımız yerleri temiz bırakmak. Hasta olan bir yakınımızın halini, hatrını sormak ve ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışmak. Sevap anlamında da ne kadar güzel insani bir değer. Çevremizdeki insanlara zarar vermemeye özen göstermek. Bu sadece fiziksel bir zarar değil elbette. Manevi zarar da, kalben yürek zararı da vermemek. İşte incelikli davranmak. Biraz naif, biraz nezaketli, biraz hoşgörülü ve anlayışlı olabilmek. Zaten bir Müslüman'da olması gereken vasıflar değil midir bunlar? Öyledir elbette. Ama gelin görün ki insanız, hepimiz kusurluyuz, hepimizin eksiği var. Önemli olan o eksikleri tamamlama anlamında gayret edebilmek, niyet edebilmek ve çaba gösterebilmek. Kendimize yapılan iyiliklere minnettar olmak, küçümsememek ve teşekkür etmek. Bakın burada sadece çevreyle alakalı değil nezaket örnekleri, kendimize karşı da nezaketli, naif
ve incelikli olmamız gerekiyor. Kendimizi şifalandırmamız adına. Yaptıklarımızı minnettar olup takdir etmek, kendimize de teşekkür etmek çok önemliymiş uzmanların belirttiğine göre. Bir yakınımız bizi aradığında veya mesaj attığında müsaitsek bekletmeden hemen cevap vermek. Bu da yine günümüzün nezaket kuralları arasına giriyor. Zerafet ise sevgili dostlar, günümüzde belki de unutulan bir kavram gibi görünebilir ancak hala günlük hayatta şükürler olsun ki pek çok örneğini bulabiliyoruz. Günlük hayatımızda teşekkür etmeyi bir alışkanlık haline getirerek daha sağlıklı, daha pozitif, daha umutlu ve mutlu bir toplum inşa etmek için farkında değiliz belki ama çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Teşekkür etmek sadece karşı tarafı iyi hissettirmiyor, bizi de yumuşatıyor, stresimizi azaltıyor, ilişkilerimizi güçlendiriyor. İş yerinde bile samimi bir teşekkürler, iyi yaptın, hayatın nasıl gidiyor, bir sorunun var mı, bir derdin var mı cümlesi, düşünsenize o insanın motivasyonunu ne kadar arttırır, bağlılığımızı ne kadar güçlendirir. Çünkü biliyoruz ki, kendimizden biliyoruz, insanlar değer gördüklerinde, takdir edildiklerinde ve bunu dile getirildiklerinde daha çok üretir, daha verimli çalışmalar yapar. Sonuç olarak değerli dinleyiciler, teşekkür hem psikolojik hem manevi olarak iyileştirici bir pratiktir. Paraya mal olmaz, bedava, vakit de almaz, gösteriş de gerektirmez. Çünkü önemli olan samimiyet ve içtenlik ama kalpleri o kadar birbirine yaklaştırır ki. Bugün küçük bir iyiliğe teşekkür ederek başlayalım. Belki de o küçük teşekkür birinin gününü bugün en güzelleştiren şey olur. Kim bilir?

0: Sırça Köşk devam ediyor.
1: Sevgili dostlar, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde aslında dünyanın önemli konularından bir tanesi, biraz israfın boyutlarından, gıda, enerji, su ve tüketim analizinden sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü bu haberi okurken ben de gerçekten dehşete kapıldım. İsraf, biliyoruz ki insanlık tarihinin her döneminde var olan ancak modern çağda boyutları daha da hızlı büyüyen bir sorun. Gelişen teknoloji, üretim artışı ve tüketime dayalı ekonomik sistem insanı tüketmeden var olamayan bir yapıya sürükledi. Tüketmeden var olamıyoruz. Bugün dünyanın her köşesinde hem tabii kaynaklar hem de hani kalben değerlendirecek olursak duygular bile israf ediliyor. İsraf dediğimiz zaman aklımıza belki ilk olarak ekonomik bir kayıp geliyor ama bu kadar basit değil sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda israf çevresel ve ahlaki bir problem. Gereksiz harcamalar, yanlış alışkanlıklar, düşünmeden yapılan tüketimler hem çevreyi hem de toplumları yoruyor. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyruğu, çok keskin bir buyruk bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir nehir kenarında olsanız dahi abdestte suyu israf etmeyin hadisi kaynakların sorumlu tüketimine vurgu yapıyor. İsraf zannettiğimiz gibi sadece maddiyatla alakalı değil, aynı zamanda Müslüman olarak, insan olarak da hepimizin manevi bir sorumluluğu. Yiyecek israfına bakacak olursak, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.3 milyar ton gıda çöpe gitmekte. 1.3 milyar ton. Türkiye'de ise her yıl 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En büyük paysa tahmin edebileceğiniz gibi ekmekte. Yılda 1,5 milyar adet ekmek çöpe gidiyor. Bu miktar milyonlarca insanın yıllık gıda ihtiyacına denk geliyor. Nedenler arasında gereksiz alışveriş, büyük porsiyonlar, bozuk saklama koşulları ve yanlış tarih algısı. Tavsiye edilen tüketim tarihi TETT, aldığımız ürünlerde biliyoruz, bakmamız gerekiyor. TETT kelimelerinin harflerinin açılımı tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanım tarihi de SKT kısaltmalarının anlamlarının karıştırılması. İşte bu da tarih algısına bizlere sebebiyet veriyor. Çözüm olarak ne yapabiliriz? Porsiyon küçültme, menü planlama, soğuk zincir denetimi, gıda paylaşımı ve kompost sistemler öne çıkıyor. Bu yiyecek israfı. Gerçekten kan donduran rakamlar. Bir de dilerseniz enerji israfına bakalım. Enerji hepimizin yaşamın devamı için temel bir kaynak. Ancak yanlış kullanım, yalıtımsız yapılar, fazla tüketim yapan eski cihazlar ve gereksiz aydınlatmalar enerjide de çok büyük kayıplara neden oluyor. Türkiye'de enerji tüketiminin %35'i konutlarda gerçekleşmekte. Her yıl milyonlarca kilovat saat enerji, açık bırakılan lambalar ve standby konumundaki cihazlar nedeniyle ne yazık ki, ne acıdır ki bizim ihmalkarlığımız, dikkatsizliğimiz yüzünden boşa gidiyor sevgili dinleyiciler. A sınıfı tasarruflu cihaz kullanımı, hareket sensörlü aydınlatma, ısı yalıtımı ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bu kayıplar azaltılabilir. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. O israfa dahil olmamak adına ve yarınlarda çocuklarımıza, gençlerimize yaşanabilir bir dünya bırakmak adına. Peki gelelim su israfına. Türkiye su stresi yaşayan ülkelerden biri. Kişi başına düşen yıllık kullanılan su miktarı 1300 metreküpü buluyor. Verilere göre

Belediyelerdeki su kayıp oranı da %30'a yakın. Nasıl oluyor bu su kayıp? Damlayan bir musluk. Düşünebiliyor musunuz ki yılda 10 ton su israfına yol açabiliyor. O minik minik damlalar birikip tonlarca su israfı yapabiliyor. Çözüm olarak gri su denilen atık suların tekrar kullanıma sunulması, yağmur suyu toplama sistemleri, düşük debili duş başlıkları ve damla sulama yöntemleri de uygulanabilir. Evet, gelelim efendim giyim ve tekstil israfına. Özellikle biz hanımların çok fazla yaptığı israflardan bir tanesi. Değerli dostlar, tekstil sektörü dünyada karbon salımının %10'unu üretiyor. Hızlı moda akımı nedeniyle her yıl milyonlarca ton kıyafet çöpe gidiyor. Türkiye'ye baktığımız zamansa her yıl 800 bin ton tekstil atığı ortaya çıkmakta. İkinci el satış platformları, yerel üretici desteği ve uzun ömürlü tasarımlar çözüm olabilecek alternatiflerden birkaçı. O hızlı modayı takip edeceğiz diye gerçekten giyimde ve tekstilde israfı biraz olsun önlememiz gerekiyor. Son olarak elektronik ürünlerde israfa da bir değinelim dilerseniz. Dünya genelinde yılda 50 milyon ton elektronik atık oluşmakta. Türkiye'de bu miktar 600 bin ton civarında. Modaya dayalı tüketim ve tamir kültürünün kaybolması bu sorunu büyütüyor. Peki ne yapılabilir? E-atık toplama merkezleri, yazılım desteği, yedek parça bulunabilirliği ve tamir teşvikiyle bir nebze olsun elektronik israfı da önleyebiliriz. Yine anlatırken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o çok güzel hadisi şerifine vurgu yapmıştım. Hemen konuyu noktalarken bunu bir kez daha söyleyelim. Bir nehir kenarında olsanız dahi abdeste suyu israf etmeyin. İsrafın inceliğini varın bizler düşünelim.

0: Sırça Köşk devam ediyor.
1: Kıymetli dostlar, Sırça Köşk programımızın bu bölümünde gerçekten benim çok dikkatimi çeken bir haber. Akramedya'nın özel haberlerinden bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. O kadar değişik ve çarpıcı bir başlığı vardı ki hemen haberi açtım, okudum, dedim çok güzel. Bunu mutlaka dinleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Başlık şöyle: Anadolu kültüründe dilencilere yaklaşım nasıldı? Şimdi insan bu başlığı görünce Anadolu kültürüne gitmeden önce günümüzde acaba bizler dilencilere nasıl yaklaşıyoruz, nasıl reaksiyonlar gösteriyoruz, onu sorguluyor insan. Çünkü hayatımızın her alanında görüyoruz dilencileri. Günümüzde dilencilere yaklaşım, duygusal yardım refleksleriyle toplumsal güvenliğin sağlanması arasında ikiye bölünmüş durumda. Geleneksel yaklaşımlar merhamet ve sadaka kültürüne dayanırken, modern toplumlarda artan ne yazık ki istismar vakaları ve profesyonel dilencilik ağları nedeniyle şüphe ve sorgulama ön plana çıkıyor. İslamiyet'in zekat, sadaka gibi dini bir takım sosyal yardımlaşma ahlakıyla şekillenen ecdadımızın tesis ettiği toplumsal dayanışma yapılanmaları çok dikkat çekici, öneme haiz sevgili dinleyiciler. Mahalle halkının birbirine karşı maddi manevi sorumluluğu, esnafın oluşturduğu orta sandıklarıyla maddi olarak zor duruma düşene destek olması, çocuğun daha ana karnındayken bir birey olarak haklarının olması, anne ve babanın ölümü ya da çocuğa bakamayacak olduğu durumlarda geliştirilen tebenni, yani geçici evlatlık sistemi, boşanma durumunda kadın ve çocuğa nafaka bağlanması ve devletin kontrolü altına alınmaları, iş yapamayacak durumda olan yaşlılar için gerektiğinde yaşlının talebi üzerine çocuklarından nafaka talebinde bulunabilmesi, vakıflar yoluyla yoksullara yardım edilmesi, ecdadımızın tesis ettiği toplumsal dayanışma yapılanmalarına örnek olarak sayılabilir. Efendim, sizce de bu hareketlerin her biri şu an baş tacı edilmesi gerekmiyor mu? Geleneksel mahalle ahlakına göre halk birbirine karşı sorumlu olup sosyal bir dayanışma içinde yaşamıştır. Mahalleli, çevresinde olup bitenden hayra hizmet etmek üzere haberdar, sorumlu ve duyarlıdır. Mahalle halkının birbirine karşı sorumluluğu vakıf geleneğiyle de örtüşerek dikkat çekici bir hal almıştır. Hayır sahiplerinin kurduğu bu vakıflardan ihtiyaç sahibi kimseler, dul ve yetimler, fakir ulema, salih ve fakir Müslümanlar, hakimin seçtiği muhtaç kimseler ziyadesiyle yararlanmıştır. Peki ne yapılmıştır? Bu tür kişiler bazen vakfedilmiş bir evde kira ödemeden oturmuşlar, barınma sebebiyle dilencilik etmekten kurtarılmış veya ilgili bir vakıftan elbise, giyecek, eğitim yardımı alarak asgari ihtiyaçlarını insani şartlarda gidermişlerdir. Hatta bazı vakıflar belirlenen ihtiyaç sahiplerini yıllık gelir fazlasına ortak ederek düzenli gelire kavuşturmuşlardır. O halde burada biraz Osmanlı ve Anadolu zamanındaki vakıflara ve yardımlaşma kültürüne göz atmamız gerekiyor. Geleneğimizde yemek pişirme ve dağıtımına yönelik vakıflar da çok önemli bir yere sahip. Türk toplumunda halkın yedirilip içirilmesi, fakirlerin doyurulması adeta yerine getirilmesi gereken görevler arasında kabul edilmiştir. İslamiyet'in yardımlaşma anlayışının da desteklediği bu özellik Osmanlı toplumunda son derece gelişmiş, devlet adamları ve halktan zengin kimseler büyük halk mutfakları sayılan imaretler inşa ettirmişlerdir. Ve bu imaretlerden günümüze ulaşanları da hala dimdik ayakta durmaya devam ediyor. İmaret kuramayacak güçte olan vatandaşlar da bu yardımlaşmaya katılmış, belirli gün ve gecelerde yemek pişirilip dağıtılması amacıyla vakıflar kurmuşlardır. Bütün bunlara rağmen tüm zor durumlarda kalan kimseler devletin kontrolü altında dilencilik yapabilmiştir. Öyle ki adeta bir meslek erbabı gibi başlarında devletle olan ilişkilerini düzenleyen ket hüdaları bulunmaktadır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin dilencilere insanlara dua etmeleri, belki de psikolojilerinin düzelmesi için çalışan bir hizmet grubu, yani duacı esnaf gibi yaklaştığını gösteriyor bizlere. Sadece günümüzde değil, o zamanlarda da bütün bu iyi niyetlere rağmen art niyetli olan, kolay para kazanma peşinde koşan, halkın duygularını istismar eden ve rahatsız eden dilenciler bulundukları yerden başka yerlere sürgün edilmek zorunda kalmışlardır. 1913 yılında Kaymakam Tunalı Hilmi Bey'in önderliğinde Bayburt'ta Müslüman Dilendirtmezler Cemiyeti insanları dilencilikten uzak tutmak için kurulmuştur. Çok enteresan. Müslüman Dilendirtmezler Cemiyeti. Osmanlı'nın son dönemlerinde Anadolu insanının işgaller sırasında yokluğun, açlığın ve işsizliğin hızla yayıldığını ve dilenciliğin büyük boyutlara ulaştığını gören, savaştan, ekonomik sıkıntılardan, yoksulluktan yorgun düşmüş halkın dilenmesini izzet-i nefis meselesi yapan, bunu Müslüman onuruna yakıştıramayan bakur insanlar Müslüman Dilendirtmezler Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Peki bu kurulan cemiyetin nizamnamesinde neler belirtilmiştir? Nasıl kuralları vardır? Bu cemiyetin nizamnamesinde şunlar belirtiliyor kıymetli dinleyiciler. Dilendirmezler, işsizliği bahane edinerek dilenciliğe girişmiş yahut girişecek olanlara iş bulmayı sadakanın en makbulü gibi tutarlar. Cemiyet her işsize iş bulmaya borçlu değildir. Yaşlıca, başlıca, sağlamlıkça, sanatça, işçilikle ve her türlü yaşayışınca göze çarpar bir halde güçlü bulunanlar cemiyete katiyen sığınamazlar. Cemiyet yalnız bir hastalık, bir felaket, belki de bir talihsizlik yüzünden düşmüş olanlara kapılarını açmıştır. Köylü dilenciler dilenciliklerine köylerinde de asla müsaade edilmemek, fakat köylüleri tarafından hallerine göre geçimleri temin edilmek üzere köylerine tart ettirilir. Bakımları köylülerine havale edilir. Yol masrafları da cemiyet tarafından karşılanır. İhtara rağmen dilencilikte ısrar edenler devlete ihbar edilerek başka şehirlere sürgün edilir. Sadece gönderilmekle kalmıyor, devlet ardından onun hal ve hareketlerini de takip ediyor, gerekirse de sürgün cezası veriyor. Dilendirmezler cemiyeti, gönüllerinde kat'i bir merhamet, ruhlarında Müslüman dilenmez, dilendirilmez emelini taşırlar. Kim ki rast geldiğinde sadaka vermekten kendini alamaz, derakep zaafının kefareti olarak, yani acıdığı kimseyi düşkünlükten mutlak surette kurtarmak emeliyle, vazifesiyle hükümete yahut cemiyete haber verir. Vermezse ikinci bir kefaret karşısında bulunarak cemiyet sandığına bir yıllık zekatını, sadakasını yatıracaktır. Bir meslek ve geçim yolu kabul edilmemesine, alınan bütün tedbirlere rağmen dilencilik yapmak zorunda olanlar da vardı. Bunlara tıpkı miskinlerde olduğu gibi bir ket hüda atanıyordu. Devletin dilenmeye izin verdiği kişiler bu işi girişi güzel yapamazlardı. Başlarındaki ket hüdanın denetimi altındaydılar. Dilenciler ket hüdasının görevi, dilenciler arasında adaletle hükmetmek, bunlardan konulan kurallara inat ve muhalefet ederek uyumsuzluk gösterenlerin bu türlü davranışlarını engellemekti. Geçimlerini kendileri sağlayamadıklarından dolayı dilencilik yapmalarına izin verilen kimselere izin kağıdı verilirdi. Devlet elinde bu kağıt olmadan dilenen kimselere ve dilencilere başbuğ tayin edilen kimselerin para karşılığında bu kağıdı temin etmelerine izin vermezdi. Ayrıca görevlilerden ellerinde izin kağıdı olup dilenmeye hakkı olanların da engellenerek rencide edilmemeleri istenmiştir. Dilencilerin denetim ve kontrolleri kadıların yönetimi altındaki subaşıların yetkisi dahilindeydi. Evliya Çelebi de sevgili dinleyiciler, dilencileri esnaf olarak kabul etmekte ve sayılarının 7000 kişiye ulaştığını belirtmektedir. Hatta eserinde dilencilerin geçit törenlerini, her birinin ellerinde çeşitli bayrakları birbirinin omuzlarına yapışıp kimi topal, kimi kambur, kimi felçli, kimi saralı, kimi elsiz ve ayaksız, kimi çıplak, kimi eşeğe binmiş bir hengame ile dua edip bir ağızdan Allah Allah, amin dedikleri

vakit sesleri göğe varırdı. Bu tertip üzere dilencilerin şeyhi alay köşkü dibinden geçiren yerde durup padişaha hayır dualar eder, bahşişe mazhar olunca durmayıp giderler. Evliya Çelebi kitabında dilencileri bu şekilde anlatmaktadır. Anadolu kültüründe ve Osmanlı'da dilenciye verilen önem, kıymet ve onların dilenmeden insani koşullarda bir hayat sağlayabilmesi için yapılan katkıları sizlerle beraber paylaştık. Peki dilerseniz öncelikle yine çok özel bir eser Akra'dan Sırça Köşk programından sizlere ulaşsın. Hemen ardından da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilencilere nasıl davranırdı, onlara ne gözle bakardı, hadis-i şeriflerle, ayet-i kerimelerle sizlerle birlikte paylaşmaya devam edelim. Ama şimdi sıra o güzel eserimiz.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece cömert bir yapıya sahip olmasına rağmen tembelliği ve dilenciliği tasvip etmezdi. Kapısına gelenleri asla azarlamaz, durumu müsaitse verir, değilse nazik bir üslupla geri çevirirdi. Sağlıklı kişileri dilenmek yerine çalışmaya ve üretmeye teşvik eder, bazen onlara bizzat iş bulurdu. İslamiyet'te dilenciliğe ve bu konudaki tutumlara dair bazı önemli detayları şöyle sıralayabiliriz. Peygamber Efendimiz kesinlikle dilencilere sert tepki göstermezdi. Kur'an-ı Kerim'de yer alan yoksulu yani isteyeni azarlama ve sert söz söyleme emri gereğince Efendimiz kapısına gelenleri kırmaz, onlara kaba davranmazdı. Hatta ısrarla isteyenlere bile verecek bir şeyi varsa geri çevirmezdi. Yine aynı zamanda dilencileri çalışmaya teşvik ederdi. Dilenmeyi meslek edinenlere karşı mesafeliydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fiziksel durumu çalışmaya uygun olan kişileri dilenmekten men etmiş, onlara helal kazancın ve alın terinin önemini anlatmıştır. İhtiyaç sahiplerine genellikle hani günümüzde kullandığımız o kelimede olduğu gibi balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeyi tercih ederdi. Gerçek ihtiyaç sahipleri peki onlar nasıl davranılırdı? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilenmeden iffetini koruyan ve durumu belli olmayan gerçek fakirlerin gözetilmesini öğütlemiş, gerçekten zorda olanların yalan söylemiyor olma ihtimaline karşın boş çevrilmemesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Yine kötü bir alışkanlık olarak görürdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dilenmeyi. Sağlıklı ve çalışabilecek durumda olduğu halde el açıp dilenmeyi bir zillet ve yüzsüzlük olarak değerlendirmiş, bu durumdaki insanların ahiretteki kötü durumlarına işaret eden hadis-i şerifler beyan etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece cömert olduğu halde dilenciliği hiç sevmezdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu: "Sizden birinizin bir ip alıp da bir demet odun bağlayarak getirip satması ve böylece Allah-u Teala'nın o kulunun şerefini şuna buna yüz suyu dökmekten esirgemesi elbette ki dilenmesinden hayırlıdır." Yine sevgili dostlar, aynı minvalde Peygamberimizin uzun süre hizmetinde bulunan Enes İbni Malik radıyallahu an şöyle anlatıyor: "Ensardan biri Peygamberimize gelerek sadaka istiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinizde bir şey var mı diye soruyor. Adam cevaben evet bir sergim var, yarısının üzerine yatıyor, yarısı ile de örtünüyorum. Bundan başka da su içtiğim bir kabım var diyor. Peygamberimiz hadi kalk bunları getir diye buyuruyor. Adam kalkıyor, su içtiği kabı ve sergisini getiriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları eline alıyor ve bunları satın alacak yok mu buyuruyor. Bir adam ben bir dirheme alabilirim diyor. Peygamberimiz iki veya üç defa daha fazla veren yok mu diyor. Yine bir başka adam iki dirheme alabilirim deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bu zata iki dirheme satıyor. Aldığı iki dirhemi eşyanın sahibine veriyor ve şöyle buyuruyor: bir dirhemle çocuklarına yiyecek al, bir dirhemle de bir ip satın al, sonra odun keserek çarşıya getir ve sat, 15 gün gözüme görünme. Bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini yapmış, 15 gün sonra gelerek 10 dirhem kazandığını, bunun bir kısmıyla elbise, bir kısmıyla da yiyecek aldığını söylemiş. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle alın teri dökerek yaşamak mı daha iyi, yoksa kıyamet günü alnında dilencilik damgasıyla Allah'ın huzuruna çıkmak mı iyi buyurmuş. Yine bir başka hadisi şerifte sevgili dinleyiciler, Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle anlatıyor. Ensardan bazı kimseler peygamberimizden sadaka istemişlerdi. Peygamberimiz de bunlara vermişti. Sonra bunlar yine istediler. Peygamberimiz de yine verdi. Üçüncü kez isteyince peygamberimiz yine verdi. Hatta yanında bir şey kalmadı. Sonrasındaysa şöyle buyurdu. Sadaka malından yanımda bulunanı verdim. Başkalarına vermek için sizden kesinlikle bir şey saklamadım. Kim ki dilenmekten sakınırsa Allah o kimseyi temiz kılar. Kim de insanlardan müstağni olmak isterse Allah o kimseye zenginlik ihsan eder. Kim ki sabretmek isterse Allah ona da sabır verir. Sabırdan daha hayırlı, sabırdan daha geniş bir nimet kimseye verilmemiştir. Aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ve yakınları için de sadaka asla kabul etmezdi. Bir kere torunu Hazreti Hasan radıyallahu an küçükken sadaka olarak verilmiş olan hurmalardan bir tanesini ağzına koydu. Bunu gören Peygamberimiz "Çabuk tükür, tükür. Bizim sadaka yemediğimizi bilmiyor musun?" buyurmuş. Hazreti Hasan radıyallahu anh da o hurmayı ağzından atmıştı. Kıymetli dostlar, Anadolu kültüründe dilencilere yaklaşım nasıldı? Onları daha iyi şartlarda yaşatabilmek, dilencilikten uzaklaştırabilmek için kurulan vakıflar, yardımlaşma kültürü nelerdi? Ve son olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilencilere nasıl bakıyordu? Bu konuları sizlerle beraber paylaştık. İnanıyorum ki keyif almışsınızdır. Ben de sizlerle beraber bilgilendim elbette. Son olarak Rabbim denk geldiğimiz dilencilere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek davranışlarıyla bakabilmeyi nasip eylesin. Elbette hiç kimseyi dilenecek duruma düşürmesin. Az olsa da Mevlamızın kudretiyle cümlemize bereketlenen helal rızıklar nasip eylesin.

0: Sırça Köşk devam ediyor.
1: Kıymetli dostlar, İstanbul'da bir pazar günü ya da illa pazar olmasına elbette gerek yok. Müsait olduğunuz bir gün, birkaç saatinizi ayırıp mana yüklü tarihi bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Vallahi ben asla hayır demem. Tarihi yarımada içine yer alan Süleymaniye Camii ve çevresinde pek çok ziyaret mekanı bulunuyor. Bazılarını belki biliyoruz ama eminim birçoğunu bilmiyoruz. İstanbul'da sakin ve keyifli ziyaretler yapmanın birçok püf noktası var. Birçoğumuz çalışıyoruz ve gerçekten birçok meslek grubu cumartesi de çalışıyor. Hafta içi gidebilsek ne âlâ ama eğer bir gün izniniz varsa pazar gününü elbette seçeceğiz. Fakat bunun püf noktası şu ki geziye sabah namazının edasıyla başlamak. Öyleyse hadi buyurun sabah makamında okunan, kulakların pasını silip kalbe kuvvet veren sabah ezanı eşliğinde Süleymaniye Camii'ne. Klasik Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri Süleymaniye Camii'dir. 1551-1557 yılları arasında devrin padişahı Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilen cami, geçen bunca asra ve yaşadığı onca depremlere karşı hala dimdik ayakta. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sübyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası. Değerli dostlar, cami içinde 4 büyük granit sütun bulunuyor. Farklı yerlerden getirilmiş, her biri 9 metre yüksekliğinde bu 4 sütun 4 halifeye, yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ı işaret ediyor. Caminin içinde ve dışındaki hüsnü hat eserleri devrin hattatı Ahmet Karahisari'ye ait. Bunlardan biri büyük kubbedeki Allah göklerin ve yerin nurudur ayeti kerimesi. Mimari ve mühendislik harikası caminin bir diğer özelliği, elektriğin bulunmadığı devirlerde aydınlatma için kullanılan kandillerden biriken isleri temizleyecek hava akımına uygun inşa edilmiş olması. Allah Allah, muazzam bir işçilik. Camiden çıkan bu isler ana giriş kapısının üzerindeki odada toplanıyor ve ziyan edilmeyip mürekkep yapımında kullanılıyormuş. 28 revakın çevrelediği cami avlusunun ortasında dikdörtgen şeklinde bir şadırvan bulunuyor. Caminin 4 minaresi Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişahı, bu 4 minaredeki 10 şerefe ise Osmanlı devrinin 10. padişahı olduğuna işaret ediyor. Yani kıymetli dostlar, Mimar Sinan sütunlarından tutun, hat sanatından tutun ya da hava akımından tutun, her şeyi o kadar güzel inşa etmiş, öyle titizlikle yapmış ki Allah gani gani rahmet eylesin. Bitmiyor tabii ki, Süleymaniye Külliyesi var bir de. Süleymaniye Külliyesi Osmanlı devrinin ikinci büyük külliyesi ve en büyük vakfı olma özelliğini taşıyor. Tarihi Yarımada'nın ortadaki en yüksek tepesinde avlusundan Haliç, Boğaz ve Galata'ya hakim bir manzara temaşa edilebiliyor. Cami, Kanuni ve Hürrem Sultan'ın türbeleri, Sibyan Mektebi, 4 medrese ve Darül Hadis Medresesi, Tıp Medresesi ve Darül Şifa, Darül Ziyafe, imaret ve taphane, çeşme, hamam ve vakıf dükkanlardan oluşuyor. Bu birimler arasındaki sokak dokusu günümüzde de hala özgünlüğünü koruyor. Tiryakiler Çarşısı adını taşıyan ince uzun meydanı, küçük kubbeli iç odaları bulunan ve ana kubbesinin kemerine Kemer-i Kübra denilen iki medrese çevriliyor. Arkasındaki yolda da iki küçük ev bulunuyor. Belki gezerken dikkatinizi çekmiştir. Süleymaniye Külliyesi bünyesindeki Tıp Medresesi ve Darüşşifa, günümüzde üniversiteye bağlı idari bilimler, derslikler ve hastane olarak kullanılmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. 1918 yılından beri Süleymaniye Külliyesi'nin birinci medresesi İstanbul'dan ve Anadolu'dan değerli yazma ve basma vakıf kütüphanesi eserlerinden oluşan Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapıyor. Külliyenin Mülazimler Medresesi, Darül Hadis, Darül Kurra, Medrese-i Salis ve İmaret kısımları ise 2018 yılından beri bir vakıf üniversitesini bünyesinde barındırıyor. Çeşitli hediyelik eşya dükkanları ve ikram mekanları da külliyenin tarihi dokusu korunmuş haliyle bir kültürel miras olarak bu alanda yerini alıyor. Süleymaniye Külliyesi yüzyıllardır bütün ihtişamıyla ayakta. Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'da Mimar Sinan'a yaptırılan ve 467 yıl önce hizmete açılan Süleymaniye Camii ve Külliyesi mimarideki zirve noktayı simgeliyor. Ve düşünebiliyor musunuz ki Mimar Sinan bu camiyi yaparken kalfalık eserim olarak nitelendiriyor. Bir de ustalık eserleri var, değil mi? 1550 yılında inşaatına başlanan, 15 Ekim 1557'de hizmete açılan Süleymaniye Külliyesi sur içinde şehrin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Külliyenin elbette farklı bölümleri var kıymetli dostlar. Hem ibadetin hem bilim ve sanatın merkezi olarak tasarlanan külliye, cami, Rabi Medresesi, Salis Medresesi, Evvel Medresesi, Sani Medresesi, Tıp Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi, Türbedar Odası, Darüşşifa, Darüzziyafe, Darül Hadis Medresesi, Taphane, Mimar Sinan Türbesi ve Hamam olmak üzere tam 15 bölümden oluşuyor. Külliyenin simgelerine şöyle detaylı bir göz atacak olursak, yaklaşık 30'ar tonluk ve 4 halifeye adanan 4 fil ayağı caminin 53 metre yükseklikteki kubbesini taşıyor. 4 minare Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonraki 4. 10 şerefe ise Osmanlı'nın 10. padişahı olduğunu simgeliyor. Mihrabın iki yanındaki pencerelerde Çin'i madalyonlarda Fetih Suresi, caminin ana kubbesinde de Nur Suresi yazılı. Süleymaniye Camii'nin inşasında kullanılan malzemeler ve çalışan işçiler hakkında Ömer Lütfi Barkan'ın önemli çalışmaları bulunuyor. Buna değinen Doktor Fatih Sarımeşe şu açıklamaları bizlere naklediyor. İnşa edildiği dönemden itibaren şehir silüetinin en önemli parçası olan Süleymaniye Camii'si pek çok deprem geçirmiş olmasına rağmen günümüze sağlam bir şekilde ulaşabilmiştir. Tarih içinde minareleri, iç mekan, kalem işi süslemeleri gibi alanlarda çeşitli onarım ve restorasyon çalışmaları yapılmış olsa dahi orijinal mimari konstrüksiyonunu koruyan Süleymaniye Camii'si şehrimizin göz bebeğidir. Süleymaniye Camii bahçesi yaklaşık 6000 metrekarelik bir alana sahip kıymetli dostlar. Çimlere örtü sererek evden getirdiğiniz atıştırmalıklarla da kahvaltı yapabileceğiniz aynı zamanda huzurlu bir mekan. Süleymaniye Camii'nin inceliklerini, bir nebze olsun külliyesini, içinde yer alan simgeleri, anlamları, ayet-i kerimeleri, Akra Medya internet sitemizde yer alan çok özel bir haberle Sırça Köşk'te sizlere naklettim. Yolunuz düşerse ki düşürün mutlaka Süleymaniye Camii'ni gezerken eminim çok daha farklı bir gözle bakacaksınız. Bizlere de elbette dua etmeyi unutmayın. Olur mu? Güzel bir eserin ardından Sırça Köşk'teki beraberliğimize devam ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim edebi bir mucize olarak gönderilmiştir. Amenna ve saddakna. Bir söz mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlama zaruretinden doğmuş belagat ilmi, en güzel örneklerini ilahi kelamların eşsiz ifadelerinden derleyerek teşekkül etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim, Türk edebiyatının edebi sanat

kitaplarını, belagat anlayışını da temellendirmiştir aynı zamanda. Onu getiren Allah Resulü ise kavminin ve milletinin edibi, sözü en hoş ve doğru söyleyeni, hakikatten başka bir şey konuşmayanıdır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi ifadelerine göre Yüce Allah onu cevami'ul kelimle göndermiştir. Yani az sözle en hikmetli ifadeleri dile getirme kabiliyetine haizdir. Kur'an-ı Kerim'in kendisi de tıpkı böyledir. İslam dini sözün de edepli olmasını, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi her çeşit hata, kusur ve şaibeden beri ve salim bulunmasını ye ve üstün tutmuştur. Müminlerin dili maharetle kullanmalarını bizzat İslam dininin iki önemli kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü ile örneklendirilmiştir. Türk edebiyatının İslam dinine hasredilmiş hususi bölümleri bulunmasının yanında hayat, ahlak, adet ve gelenekler, önemli günler, devrin ilimleri, efsane, hatta masallar gibi doğrudan dini olmayan kaynakları da İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'den ilham almış, onların izlerini yansıtmıştır. İnanç ve itikatlar dilin üzerindeki en büyük tesir alanları. Zaten din dile nüfus ve etki etmemişse o din yaşayan bir din olarak kabul edilemez bile. Zira dil dinin en önemli aktarma araçlarından bir tanesi. Dil, kullandığımız dil, milli hafızanın, hatıraların, bütün maddi ve manevi değerlerin, bütün fikirlerin ortak hazinesi. Bir milletin tarihi, coğrafyası, değer ölçüleri, folkloru, müziği, edebiyatı, ilmi, dünya görüşü ve millet olmayı gerçekleştiren her türlü ortak değerleri yüzyılların süzgecinden süzüle süzüle kelimelerde, deyimlerde sembolleşerek hep dil hazinesine akıtılmakta, işte özünü tam da orada saklamaktadır. Diline gereken önemi vermeyen toplumlar kültürlerini kaybettikleri gibi kültüre sahip olmayanların da dillerini dinamik tutma seçenekleri ortadan kalkıyor. Yunus Emre, dil hikmetin yoludur der. Ne kadar da güzel der. Bir milletin dili ne kadar zengin ve işlekse o milletin kültürü de o kadar canlı ve dinamiktir. Dilimizin birkaç sözlükten oluştuğu halde paragraflarca manayı ihtiva eden söz söyleme gücünün en önemli örnekleri elbette deyimlerimiz ve atasözlerimiz. Az söz ama çok büyük anlam. Halkımızın yüzyıllar boyunca seyahat ettikleri coğrafyalardan, karşılaştıkları kültürlerden, dinlerden, alışkanlıklarından süzülüp doğmuşlardır. Her deyim, her atasözü ait olduğu milletin de damgasını taşır aynı zamanda. Hatta onu kullanırken takındığımız tavır bile bizim ahlak ve fikir dünyamızın damgasını taşır. Mesela Kont Marsigli adındaki şu seyyaha kulak verelim. Bakalım ne demiş bizlere. Demiş ki, Osmanlı beyefendilerinin konuşmaları ciddidir. Kısa söz söylerler, kendilerine de dilek ve maksatların kısaca anlatılmasını isterler. Üzerinde konuşulan konuların anlaşılmasını kolaylaştıran, anlamı renklendiren ve çoğu zaman dakikalarca konuşularak ifade edilmeyecek fikirleri bir çırpıda dile getirmeye yarayan deyimler, bir toplumun diline yansıyan kültürünün izlerini, ipuçlarını ortaya koyarak anlatım gücünü artırıcı, kimi zaman hoşa gidecek, dinleyene zevk veren ve hatırda kalmayı sağlayan unsurlar içermektedir. Tüm dillerde var olan atasözleri ve deyimler sosyoloji, psikoloji, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak gibi birçok yönlerden inceleme konusu edilmeye değer milli söz varlıklarımızdır. Bunlar aynı zamanda deyiş güzelliği, anlatım gücü ve kavram zenginliği bakımından da son derece önemli dil yapılarıdır. Başlangıçta mahalli olarak doğan ve daha sonra zaman süzgecinden geçmek suretiyle en mükemmel bir şekilde genelleşen atasözlerinin her biri bir tecrübenin sonunda söylenmiş olup aynı zamanda da bir hayat felsefesini yansıtırlar. Atasözlerimizin bir başka özelliği de sevgili dinleyiciler, toplumun inançlarıyla davranış biçimlerini aktarma aracı olarak
kullanılabilmeleridir. Onlar da halkın yüzyıllar boyu geçirdiği tecrübelerle bu tecrübeler sonucunda oluşmuş değer, düşünce, kanaat, yaklaşım ve geleneklerin izlerini bulabiliyoruz. Birçok hatip, şair ve yazar ya da sözde kudret arayanlar atasözleri ve deyimlerden yararlanmışlar, milli kültürün güçlü sembolleri olarak ve söylediklerine inandırıcı bir hava verebilmek, ataların sözlerinden destek bulmak, sözlerini süslemek, düşüncelerini güçlendirmek, söylemek istediklerini daha açık, net ve etkili bir biçimde ifade etmek için bu söz varlıklarına sıkça başvurmuşlardır. Dilerseniz şöyle mini minnacık şiirlerde söylenmiş atasözlerimizden birkaç tane örnek verelim. En bildiklerimizden bir tanesi. İyiliği yap, denize at. Balık bilmezse halık bilir. Bu tabii günümüze çevrilen bir atasözü. Ama orijinal şekilde deyimine bakacak olursak, kıl eylügi sal suya ki deryalar eder dür. Şol katreyi kim ebr atayı sadef eyler. Hayali beye ait bir atasözü. Yine bir başka atasözüne bakacak olursak, başın çok olduğu iş murad üzre olmaz. İki alemde Necati sana bir yar yeter. Ber murad olmaz ol iş, andaki server çoğ olur. Yani başın çok olduğu iş murad üzre olmaz. Yine bir başka atasözümüz, helalzade barıştırır, haramzade karıştırır. Kötü huylu kişilerin başkalarının arasını açıp anlaşmalarına engel olduğu, soylu kişinin ise arabuluculuk yaparak insanların anlaşmalarına yardım ettiği anlamında kullanılan, insanları barıştırmanın bir erdem olduğunu ifade eden yine çok güzel atasözlerimizden bir tanesi. Helalzade barıştırır, haramzade karıştırır. Rabbim bizleri barıştıranlardan eylesin. İnsanlar elbette kıymetli dostlar, bu hayatı yaşarken çeşitli konularda yanıla yanıla olgunlaşır, bilgi sahibi olur, deneyim kazanır anlamındaki bir atasözümüz var ki, adam yanıla yanıla alim olur. Bu atasözü bilimsel bilginin niteliğine vurgu yapması yönünden gerçekten çok dikkate değer bir atasözüdür. Adam yanıla yanıla alim olur. Yine bir başka atasözümüz. Çürük merdivenle dama çıkılmaz ya da çürük iple kuyuya inilmez. Bu atasözleri de sağlam dayanakları olmayan bir işte başarıya ulaşılamayacağını belirterek bilimsel bilginin güvenirliğini desteklemektedir. Yine efendim bir atasözüyle konumuzu noktalayalım. Nabi'nin bir sözü, sözde darbül mesel iradına söz yok ama söz odur aleme senden kala bir darbu mesel diyerek şiirde atasözü kullanmanın güzel ve hoş olduğunu, ancak asıl hünerin insanın kendisinden sonra yakalayacak ve atasözü niteliği kazanacak değerde söz söyleyebilmesi olduğunu da dile getirmektedir. Sırça Köşk programımızın bu bölümünde atasözlerinin ve deyimlerin nereden hasıl olduğunu, ne anlamlar ihtiva ettiğini, nerelerde nasıl kullanmamız gerektiğini ve bu atasözlerinden günümüze kadar süzüle süzüle gelmiş olan tecrübeyi nasıl alıp da baş tacı etmemiz gerektiğini Akramedya'nın özel bir haberiyle sizlerle paylaştık. Umarım efendim keyif almışsınızdır. Sevgili dinleyiciler, zaman dediğimiz kavram o kadar esnek bir kavram ki, saat dilimi olarak yaşadığımız dakikalar aynı olsa da güzel olan, mutluluk veren, çoğaltan şeyler hani kuş gibi uçup gidiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar, kirpik arası kısalığında neredeyse. Benim için adeta yine bir kirpik arası kısalığında geçen bir Sırça Köşk programımızın daha sonuna geldik. Saatler benim için bir vedayı, sizin içinse birazdan yine yepyeni bir merhabayı gösteriyor. Akrem mikrofonlarının başından ayrılmayın, emin. Umuyorum ki efendim bugün Sırça Köşk'teki paylaşımlarımız, ruha huzur veren eserlerimiz eşliğinde birlikte olduğumuz zamanı layıkıyla yaşatabilmiş,
Hani bir nebze olsun.

0: kısmetli, helal kazançlı gün diliyorum. Her şey inşallah sırça köşk yüreklerinizce, dualarınızca en hayırlı şekilde gerçekleşsin. Ben Uğurşen Bayrak, sevgi ve saygılarımla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça değil efendim, belirsiz olmasın, net olsun duamız. Hoş kalın, kalbinizin sahibine emanet olun.
1: Sırça Köşk. Keyifli, huzurlu ve ümit dolu ufak molamız Sırça Köşk bugünlük sona erdi. Bir sonraki molada görüşmek üzere.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi'l-lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم للقلب الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
2: Dünyayı fethetmekten daha zor. Dünyayı fethetmekten daha zor insanın benliğini yıkması. Bu hepimizde malum bir benlik var. Bu benlik şeytanın, nefsemmarın içimizdeki en güzel bir oyunu. İnsan kendini beğenmezse çatlar derler. Hepimiz kendimizi bir beğeniriz. Yaptığımız bir iyi şeyimiz vardır herhalde. Onu da gözümüzün de büyütürüz, deve yaparız. Günahlarımız da sanki hiçmiş gibi, ona da hiç kulak atmayız. Rahmetli peder derdi ki, evlat, günahların, torbanın iki gözü var ya, torbanın önündeki gözde günahların olsun, torbanın arka tarafında da iyiliklerin olsun, onu görme. Arka tarafta ya, görmezsin onu. Bak, gözünün önünde torbanın içerisinde hep günahlar. Buna bak, bak, utan. Fakat biz bilakis bunu böyle yapamıyoruz nedense. Bu benlik bizi ve bütün dünyayı da yıkmakta, yani bugün bütün dünyanın yıkılışı bu benliğin içerisindedir. Malum, Cenab-ı Hak insanı yaratmış, nefsi yaratmış, şeytanı yaratmış, hepsini Halik Allah. Nefsi demiş ki, sen kim, ben kim? Nefsin cevabı, sen, ben. Bu nefsin en büyük şeysi. Sen, ben. Sen Halik, ben mahluk demiş. Sen Halik, ben mahluk. Binaenaleyh onun ipini bıraktın mıydı, onun ilk yapacağı şey, İşte kendisine fırsat bulursa Firavun gibi ene rabbikumul a'la demekten çekinmez.

Firavun da bizim gibi bir adam değil mi? Sırf benliğinin esiri olduğu içindir ki ene rabbüküm dedi. Ene rabbüküm dese ki iyi de rabbüküm âlâ dedi. Allah affetsin kusurlarımızı. Bu bizim hepimizin içerisinde bir varlık köşede saklanıyor yalnız. Fırsatı bulduğu gün Firavun ne dediyse biz de onu diyeceğiz. Demek isteriz yani. O içimizde saklı durur. Fırsat bekler. Fırsat buldu muydu? Ne duruyorsun yahu der. Ne duruyorsun yahu der. Allah kendidir. İşte sen de bir Allah'sın der. De bakalım Rabbükümül Alâ der. Dediniz de insana. Çok diyenlerden. Diyenler de pek yok. Bugün de var, yarın da var. Bugün de bunu diyenlerin açık lafızda diyemiyor ama gizli lafızlarla, saklı lafızlarla onu ima ediyor, anlatıyor. Kaside-i Bürre'miz var ya. Kaside-i Bürre'mizin başında Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh hazretlerinin bir menzumesi var. Bunu okuyayım da bu benliğin bizdeki şeysiyle büyüklerin bu benliği yıktıklarının emmanesini bir kısmen olsun açıklamış oluruz. Yüd bi lütfike ya ilahi men lehu zâdun galil müflisün bi sıddı ye'ti inde babike ya celil zembuhu zembün azîmün fâfidu zembel azîm innehu şahsun garibün müzmün abdün zelil. Ey varlığın sahibi büyük Allah, ey benim Rabbim, benim elimden tutmazsan, benim elimden tutmazsan, bana yardım ve nusret etmezsen, benim o senin yoluna gidecek kudretim yok, gücüm yok. Senin rızanı kazanamam ben. Çünkü azığım yok. Doğrusu müflisim yani, iflas etmişim ben. Ebu Bekir diyor aziz kardeşim. Ben iflas etmişim, hakikaten diyor. يَأْتِيَ اِنَّ بَابِكَ يَا جَلِيلٍ Senin kapına geldim, boynuma büktüm, bu müflis adam. Senin fazl-ı keremini istiyorum ya Rabbi. Zembuhu zembün azîmün. O kadar günahlarım var ki, hem de o kadar büyük ki günahlarım. Ne günahı var acaba? İnnehu zembuhu zembün azîm. Azîm büyük günahlarım var. Fâhudu zembel azîm. Sen bu büyük günahlarımı senden başka affedecek yok ya Rabbi. Affet benim günahlarımı. İnnehu şahsun garibün müzibün abdün zeyir. Çünkü bu Ebu Bekir garip bir adam, günahkar bir adam, zelil bir kulun senin huzuruna gelmiş, senden af istiyor bugün. Bakın ne diyor? Minhu usyanun ve nisyanun ve sehbun ba'de sehbin minki ihsanun ve fadlun ba'de ita'il cezi. Bu Ebu Bekir kulun ya Rabbi o kadar günahkar ki isyan, isyankar, onunla beraber nisyan, unutucu, sehbun ba'de sehbin. Her gün hatalardan hataya, dalgaların birbirini takip ettiği gibi hatalarında benim birbirini takip edip duruyor. Sehbim var da sehb. Ama minke ihsanun ve fadlun. Bu ne kadar bir şey yani bu kebahat günahlar. İhsan sahibine karşı. Her gün ihsanın, fazlın, keremin o kadar bol ki ba'de-i ta'in cezi bu verdiğin yağmur gibi ihsanlarına karşı bu Ebu Bekir kulundan çıkan hatalara bak desen ya Rabbi. Gâle ya Rab. Hazreti Allah'a döndü. Gâle ya Rab. Zünûbî misle ramlin la yu'ad. Misli ramlin la yu'ad. Bu kadar günahın var ki ya Rabbi. Deryadaki, karadaki kumların sayılması nasıl mümkün değilse benim günahlarımı da saymak mümkün değil. La yu'ad. Sayılmaz. Sayılmaz günahlara müptela olmuşum. Fa'fu anni, fa'fu anni, külle zembin, fasbuhi safhan cemil. Benim bu sayısız günahlarım. Sen güzellikle, şu hoşlukla beni affeyle ya Rabbi. Keyfi hali ya ilahi, leyseli hayrul amel. Ey benim güzel Allah'ım. Hiçbir hayırlı amelim yok. Hiçbir hayırlı amelim yok. Ve Ebu Bekir diyor ya Allah, hiçbir hayırlı amelim yok. Şu amalin kesir, zâd-ı ta'an. Şu aman, kötü amellerim pek çok. Buna karşılık zâd-ı taatım da yok. Yani zâd, burada takvadır, takvam da yok diyorum. Taatım da yok. Geldim buraya, halife oldum. Fakat hiç de yakışır bir adam değilim buna. Çünkü günahlarım pek çok. Taatım da yok. Âfini min küllü dâin vagd'u annî hâceti. Ey Allah Allah!

0: Benim günahlarımı affeyle. Hepimizin günde affeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Hepimizin günde affeyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Vakti anni haceti, bütün hacetlerimizi de Cenab-ı Hak Ebu Bekir'in hürmetine ihsan buyursun ya
1: Rabbi. Amin.
0: Ne diyor bak? İnne li kalben sakîmen, inne li kalben sakîmen, men yeşbil alîm. İnne li kalben sakîmen, ente men yeşbil alîm. Benim kalbim hasta oluyor. Benim kalbim hasta. İnne kalbi sakîmen. Men yeşbil alîm. Hasta olan kalbe senden başka şifa verecek kim var? Benim bu kalbime, hastalığıma şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Cenab-ı Peygamber diyor ki, ölülerin arasında gezen bir diriyi görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın. Dirilerin arasında gezen bir ölüyü görmek isteyen Ebu Bekir'e Sıddık'a baksın. İncecik böyle, incecik. Bir iki yudum suyla, bir iki hurmayla idare-i müişet eden zat. Halife olmuş. Allah affeyle bizi ya Rabbi. Ya Rabbi affet bizi. Bizdeki insanlara bak bugün. O nesnette kuvvetlerini karşımıza artık bir zayıf çıkmasın, bir fakir çıkmasın, bir aciz çıkmasın. Yerden yere vurma, en usta bir adamız. Bizim varlığın sahibiyiz ya, benliğin sahibiyiz ya. Şu Ebu Bekir'e bak, onun haline bak. Selman ve Farsi de yapmadı mı bunu? Allah, şefaatlerine ne hal etsin. Bu insanlık numunesi, insanlık numunesi bunlar. Allah bunları böyle mümtaz yaratmış.
1: Amin.
0: Çalışmaktan olmaz. Yapma kardeşim, etme kardeşim, söyle. Sen istediğin kadar söyle. Herkes inadında o kadar mısır ki, inadında o kadar mısır ki, işte bugün fitne alemi gözümüzün önünde. Allah affetsin kusurlarımızı. Amin. Altı da uzun, bu kadar kusurlarımızı bakmayın. Kâfi gelsin de Allah cümlemizi affı mağfiret eylesin. Tevfikat samadaniyesine vasar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasına girebilmek imkanını cümlemize bahşedin.
1: Amin.
2: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

beni, güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden kıl.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sizin hakikaten kendisinden kaçtığınızı zannettiğiniz ölüm var ya, kesinlikle o sizi gelip bulacak. Sonra hepiniz gizliyi de aşikarı da bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Mehmet Said Kotku rahmetullahi aleyh yad edildi. Gönül dostu, alim Mehmet Zahid Kotku hocamız doğumlarının Hicri 133. yılında Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla anıldı. 20. yüzyılın önemli ilim ve gönül insanlarından alim, muhaddis ve arif Mehmet Zahid Kotku hayatını Kur'an ve sünnet rehberliğinde insan yetiştirmeye adamış, insanları ilme, ihlasa ve Allah rızasına yönelten sohbetleriyle, tasavvufi ahlak anlayışıyla ve örnek şahsiyetiyle toplumun irfan hayatında derin izler bıraktı. 20. yüzyılın önde gelen mutasavvıflarından Kotku hocamız, dünyaya gelişinin Hicri 133. yıl dönümünde Hicri 1 Safer 1448 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Akra'da hazırlanmış olan özel programlarla yad edildi. Yayınlanan tüm programların sesli arşivine akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Mehmet Said Kotku hocamız son vazife yeri olan İskenderpaşa Camii'nde de dua programı ile yad edildi. Server tarafından hazırlanan programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve dünyanın birçok yerinde okunan hatimler, zikir ve tesbihlerin duası yapıldı. Heyecanla beklenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için başvurular devam ediyor. Daha önce Tarihi Azepler Namazgahı'nda Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen İşrak İbadeti buluşması bu yıl dördüncü kez Elazığ'da düzenlenecek. Sabah ezanı ile başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti, sabah namazı, tesbihat ve işrak namazı ile devam eden, katılımcılara yapılan ikramlarla tamamlanan buluşmanın manevi atmosferi bu yılda Elazığ'da yaşatılması hedefleniyor. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla önemli hizmetlere öncülük eden hocamız, gönül dostumuz ve mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan, doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleştirilecek anlamlı bir programla yad edilecek. Anma programı kapsamında düzenlenen Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşması için kayıtlar sürüyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelecek katılımcıları manevi bir atmosferde buluşturacak program, 13 Safer 1448 tarihine denk gelen 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda saat 04'te kılınacak sabah namazıyla başlayacak buluşmada, sabah namazının ardından işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, zikir ve çeşitli manevi programlar icra edilecek. İşrak namazının eda edilmesinin ardından yapılacak dualarla program saat 06'da sona erecek. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti buluşmasına katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mec.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor. Ayrıca gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan doğumlarının Hicri yıl dönümlerinde Kur'an-ı Kerim hatimleriyle ve dualarla yad ediliyor. Okunan hatimlerle ilgili bilgileri akra@akra.media e-posta adresine yazabilirsiniz ya da akra.medya'da yer alan haberdeki linke tıklayıp bilgileri kolayca form üzerinden gönderebilirsiniz. Çekut'tan Elazığ'da 20 bin badem fidanı hedefi. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, Elazığ'ın yeşil varlığını artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlattığı ağaçlandırma kampanyasını sürdürüyor. Dikil Ağacım Var platformu üzerinden yürütülen kampanya kapsamında Elazığ'da toplam 20 bin badem fidanının toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çekut'ta Elazığ Genç Doğa Spor Kulübü işbirliğiyle hayata geçirilen Çiftçiye Hayat Olsun projesi sayesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan araziler kuraklığa dayanıklı yerli ve aşılı badem fidanlarıyla yeniden üretime kazandırılıyor. Kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkan badem ağaçları, keban, karakaya ve sivrice çevresindeki taşlık ve kireçli araziler için uygun bir alternatif sunuyor. Proje kapsamında bağışlanan fidanlar, bölgedeki çiftçileri ücretsiz olarak teslim edilirken, bakımını ise üreticiler üstleniyor. Böylece hem çevrenin korunmasına katkı sağlanması hem de ilerleyen yıllarda badem üretimiyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve bölge ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toprağa kök, geleceğe umut sloganıyla sürdürülen kampanya kapsamında her fidanın Elazığ'ın geleceğine bırakılan yeşil bir miras olması amaçlanıyor. Çekut 20 bin badem fidanını toprakla buluşturmayı hedeflediği kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverleri Dikil Ağacım Var platformu üzerinden bağış yapmaya davet ediyor. Kritik minerallerde tedarik alarmı. Uzmanlar kritik minerallerin üretim ve işlenmesinin birkaç ülkenin kontrolünde yoğunlaşmasının küresel enerji güvenliği için ciddi risk oluşturduğu uyarısında bulundu. Yayımlanan Küresel Kritik Mineraller Görünümü raporunda bakır, lityum, nikel, kobalt, grafit ve nadir toprak elementlerinin enerji dönüşümü, sanayi ve ulusal güvenlik açısından stratejik önem taşıdığı vurgulandı. Rapora göre ana üretici ülkelerin uyguladığı ihracat kısıtlamaları ve artan arz endişesi nedeniyle kritik mineraller yatırımları geçen yıl %9 gerilerken rafineri faaliyetlerinde Çin ve Endonezya'nın küresel hakimiyeti daha da güçlendi. Uzmanlar bu gelişmelerin kritik minerallerdeki arz riskini teorik olmaktan çıkararak ekonomik güvenlik açısından acil bir sorun haline getirdiğini belirtti. Raporda ayrıca Çin'in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının bazı otomotiv üreticilerinde üretim aksamalarına neden olduğu hatırlatıldı. Ertelenen yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesi halinde ise Çin dışındaki yaklaşık 6,5 trilyon dolarlık yıllık üretimin risk altına girebileceği ifade edildi. Araba yıkamak yasak. Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgalarının ardından kuraklık tehdidi de büyüyor. Almanya'nın Münih kentinde belediye su kaynaklarını korumak amacıyla kapsamlı tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koydu. Yeni düzenlemeye göre özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanmasıyla teras, çatı, avlu ve yolların su kullanılarak temizlenmesi yasaklandı. Ayrıca ev ve hobi bahçelerinin 9 ila 19 saatleri arasında sulanmasına izin verilmeyecek. Su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemleri ise uygulamadan muaf tutuldu. Yetkililer kurallara uymayanlara 50 bin avroya kadar idari para cezası uygulanacağını açıkladı. Tedbirlerin 1 Ağustos'a kadar yürürlükte kalacağı, kuraklığın sürmesi halinde ise sürenin uzatılabileceği bildirildi. Dışarıda yemekte enfeksiyon riskine dikkat. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte uzmanlar dışarıda yemek tüketirken gıda kaynaklı enfeksiyon riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Açık büfelerde uzun süre bekleyen, yeterince soğutulmayan veya sinek temasına maruz kalan salata ve benzeri yiyeceklerin tüketilmemesi öneriliyor. Uzmanlar dışarıda yemek tercih edilirken iyi pişirilmiş ve sıcak servis edilen gıdaların daha güvenli olduğunu belirtiyor. Gıda kaynaklı enfeksiyonlardan korunmanın en etkili yollarından birinin ise el hijyeni olduğuna dikkat çekilerek yemek hazırlamadan ve yemek yemeden önce ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması tavsiye ediliyor. Öte yandan ishal, bulantı ve kusma şikayetlerinin şiddetlenmesi, sıvı kaybının artması veya ağızdan yeterli sıvı alınmaması durumunda özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulanıyor. Yazın sebze ve meyve tüketirken hijyene dikkat. Yaz aylarında artan sıcaklık ve nem, sebze ve meyvelerde bakteri ile virüslerin çoğalma riskini artırıyor. Uzmanlar yanlış yıkama ve saklama koşullarının gıda kaynaklı enfeksiyonlara

0: yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Doçent Doktor Aslı Haykır Solay, sebze ve meyvelerin tarladan sofraya kadar birçok aşamadan geçtiğini belirterek, hijyen kurallarına uyulmaması halinde salmonella ve norovirüs gibi zararlı mikroorganizmaların bulaşabileceğini ifade etti. Uzmanlar güvenli tüketim için sebze ve meyvelerin önce akan su altında iyice yıkanmasını, ardından karbonatlı veya sirkeli suda bekletilmesini öneriyor. Yıkanan ürünlerin iyice kurulanarak buzdolabında kapalı kaplarda muhafaza edilmesi gerektiği belirtilirken, kavun ve karpuz gibi kabuğu soyulan meyvelerin de kesilmeden önce mutlaka yıkanması tavsiye ediliyor. Ayrıca çiğ et ve tavukta kullanılan bıçakla kesme tahtasının sebze ve meyveler için kullanılmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, çapraz bulaşmanın gıda kaynaklı enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırabileceğine dikkat çekiyor. 9 noktada alevlerle mücadele. Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Aydın, İzmir'in Buca ilçesi, Bursa, Çorum, Manisa'nın Akhisar ve Kula ilçeleriyle Muğla'nın Milas, Ortaca ve Seydikemer ilçelerinde peş peşe çıkan yangınlar binlerce dönüm ormanlık alanın zarar görmesine neden oldu. Karadan ve havadan yoğun müdahale ile yürütülen çalışmalarda en büyük tahribatın yaşandığı Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Diğer bölgelerde ise alevleri söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Öte yandan Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdiği değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Yetkililer, sıcak hava, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları ormanlık alanlarda azami dikkatli olmaları konusunda uyardı. LGS tercihlerinde uzmanlardan kritik uyarılar. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Uzmanlar, öğrenci ve velilerin bu dönemde yalnızca sınav puanına odaklanmaması gerektiğini belirterek, okul seçiminin öğrencinin geleceğini şekillendirecek önemli bir karar olduğuna dikkat çekiyor. Profesör Doktor Galip Yüksel, LGS'nin sadece akademik başarı sıralaması olmadığını, aynı zamanda öğrencinin kimlik gelişimi ve kariyer yolculuğunda önemli bir aşama olduğunu söyledi. Yüksel, velilerin çocukları adına karar veren değil, onların doğru tercih yapmasına rehberlik eden bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Doğru okulun yalnızca yüksek puanla öğrenci alan okul anlamına gelmediğini vurgulayan Yüksel, tercihlerin öğrencinin ilgi alanları, yetenekleri, kişilik özellikleri ve akademik performansı birlikte değerlendirilerek yapılması gerektiğini belirtti. Fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ya da spor liseleri gibi farklı okul türlerinin öğrencinin mizacına ve hedeflerine uygun olarak seçilmesinin önemine işaret etti. Uzmanlar ayrıca tercih sürecinde öğrencinin güçlü yönlerinin belirlenmesini, farklı alanlarla tanıştırılmasını, çok yönlü gelişiminin desteklenmesini ve başarının yalnızca sınav puanıyla değil, öğrencinin öğrenme isteği ve karşılaştığı zorluklarla başa çıkma becerisiyle birlikte değerlendirilmesini öneriyor. Bu yaklaşımın daha bilinçli ve isabetli okul tercihlerine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin meteorolojinin bugün için son tahminlerine birlikte göz atalım. Hafta sonu yurdun kuzeydoğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz'de Adana ve Hatay çevrelerinde yerel yağış geçişleri öngörülüyor. Günün en dikkat çekici uyarısı ise Güneydoğu Anadolu bölgesi için geldi. Mardin, Siirt ve Hakkari çevrelerinde toz taşınımı beklendiği belirtilerek, vatandaşların hava kalitesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Pazar günü yağışlı hava Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini sürdürebilir. Ayrıca Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Burdur, Isparta'da yerel sağanak geçişleri görülmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise iç Anadolu genelinde artış yaşanabilir. Cumartesi günü 32 derece olan Ankara'da termometrelerin pazar günü 34 dereceye çıkması bekleniyor. Ege ve Marmara bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 3 büyük ilde hafta sonu beklenen sıcaklık değerleri Ankara'da yarın az bulutlu 32, pazar günü 34 derece, İstanbul'da hava yarın parçalı bulutlu 31, pazar günü ise 32 derece, İzmir'de hafta sonu boyunca güneşli ve sıcak, sıcaklık her iki günde de 36 derece dolaylarında seyredebilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da hafta sonu boyunca termometrelerin 39 dereceyi göstermesi beklenirken, Antalya'da yarın 37 derece olan sıcaklığın pazar günü bulutlanmayla birlikte 32 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Yetkililer özellikle yüksek sıcaklık beklenen bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
1: Yol durumu.
0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında Giresun-Gümüşhane il sınırı Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde Ankara-Kırıkkale yolunda 29 ila 32. kilometreler arasında Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ila 71, Çanakkale-Çandevlet yolunun 25 ila 29 ve 39 ila 41. kilometreleri arasında İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ila 21, Tokat il sınırı Yıldızeli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücü trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir uyarısı yapılmış. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hem dünyada hem ahirette sizlerle olsun, sizin olsun. Cenab-ı Hak iki cihan saadetine cümlenizi sevdiklerinizle erdirsin. Efendim Selman radıyallahu anh'ten, ki çok seviyorum mübarek sahabiyi, Allah şefaatini cümlemize erdirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, مَا مِنْ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَابٍ تَائِبٍ وَمِمَّا شَيْءٌ. Herhalde burada takdim tehir olacak. وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَوْغَدُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ مُقِيمٍ عَلَى مَعَصِيهِ وَمَا فِي الْحَسَنَاتِ حَسَنَةٌ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْمَلُ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةٍ اَوْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَمَا مِنَ الزُّنُوبِ اَبْغَدُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ زَنْبٍ يُعْمَلُ فِي لَيْلَةِ جُمُعَةِ اَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةٍ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde buyuruyor ki, مَا مِنْ شَيْءٍ, hiçbir şey yoktur, اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ, pek aziz ve pek celil olan Allah-u Teala Hazretlerine daha sevimli olsun. Daha sevimli hiçbir şey yoktur. Kimden? Min şabbin taibin. Tevbekar, tevbe etmiş, doğru yolda yürüyen bir genç çocuktan daha sevimli, bir delikanlıdan daha sevimlisi yoktur. Ve devam ediyor. Ama burada metni yanlış yazılmış. Biz düzelterek okuyoruz. Ve mâ min şeyin evgadu ilallahi. Allah'ın en çok kızdığı, daha başka daha çok kızdığı bir şey yoktur. Min şeyhin mukimin alâ maasihi. Allah'a isyanda devam eden, ısrar eden, yapmayı sürdüren, yaşına rağmen yaşlı kimseden Allah'ın daha kızdığı kimse yoktur. Hadisin öbür taraflarını sonra açıklamak üzere önce bunu açıklayalım. Birinci cümlede tevbekar genç Allah'ın en sevgili kulu olduğu belirtiliyor. Efendim ondan daha sevgilisi yoktur diye bildiriliyor. Efendim ikinci cümlede de günahta ısrar eden ihtiyarın da Allah'ın en kızdığı kimse olduğu bildiriliyor. Şimdi şab, şeddeli B harfi, şabun. Bu erkek demek ama, yani delikanlı çocuk demek. Ama hanım kız içinde, yeni yetişme kız içinde aynı hüküm, aynen öyledir. İkinci cümledeki şeyhin mukimun ala masihi, Arapçada şeyh biliyorsunuz saçı başı ağarmış, yaşlı kimse demek. Saçı başı ağardığı halde hala günahlarda ısrar ediyor. Tövbe etmemiş, hak yola dönmemiş, Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametine yönelmemiş, hala günahları yapan demek. Demek ki gençlerimiz günahlardan uzak durursa, hatta günah işlemişse bile tövbe eder de ya Rabbi bundan sonra yapmayacağım, senin iyi kulun olacağım derse Allah'ın en sevgili kulları

arasına giriyor. En sevdiği kişi oluyor. Ondan daha sevdiği yok. Neden? Çünkü o delikanlının, o gencin arzuları kuvvetli, cibilliyeti, yaratılışı, tabiatı, iktizası, delikanlılık çağı, efendim bir cevherli çağ, heyecanlı çağ, daha hayat tecrübesi az, duyguları da çok kuvvetli. O zaman o delikanlı tabii kendisini günahlardan alıkoyarsa veyahut bir ayağa kaydı, yanıldı, şeytana uydu da günah işlediyse bile tevbe ederse, ki burada taib deniliyor, tevbe eder. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönerse, ya Rabbi ben bir kusur işledim, beni affet diye Cenab-ı Hakk'ın yoluna girerse Allah'ın en sevdiği kimse oluyor. Demek ki gençler Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürümeye gayret etmeli. Hata etmişse bile hemen tevbe edip Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmeli. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmak kolay değil. Allah indinde en sevgili insan olmak çok zor bir şey. Kolayca o makamı yakalayabiliyorlar. Onun için umumiyetle bizim derslerimizi dinleyenler genç delikanlılardır, üniversite öğrencileridir. Efendim istikbalin efendim çok büyük hizmet yapacak kimseleridir. Genç kızlardır. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine çok büyük saygı duyuyorum, dualar ediyorum. Demek ki onlar böyle tevbekar olur, hatalardan, günahlardan uzak durur, delikanlılık çağında başkalarının yaptığı yaramaz işleri, yaramazlıkları, günahları, hataları efendim yapmazlarsa çok sevap kazanacaklar. Allah'ın sevgili kulu olacaklar. Yani çok güzel bir şey. Maalesef ben lisede okurken kendim hatırlıyorum. Sanki divan edebiyatı, Osmanlı edebiyatında şarabı efendim metheden, selvi boylu güzelleri metheden şiirlerden başka şiir yokmuş gibi hep onları okuturlardı. Ben de kızardım, nefret ederdim. Divan edebiyatında, eski edebiyatımızda, halk edebiyatında daha çok çok daha güzel, gençlere güzel yönler gösterecek, ufuklar açacak nice güzel parçalar bulunabilir. Ama bizlere okutmuşlardı. Ben şahsen kendim o zaman üzülürdüm, sevmezdim onları söyleyenleri, kızardım. Sanki şarap, içki içmek teşvik ediliyor. Sanki efendim gayrimeşru arkadaşlar edinmek matahmış gibi böyle anlatılıyor, öğretiliyor gibi oluyor. Halbuki ustaca eğitimciler, ustaca bu konuları çıkartıp güzel konular, yüksek ülkeler gençlere aşılayacak parçaları seçmeleri ve öğretmeleri lazım. Mesela bu hadis-i şerif öyle güzel bir şey. Yani bir gencin tevbe ettiği zaman kazanacağı güzel mükafatlara dair bir konu. Bunları anlatmak lazım ki çocuk ayağa kaymasın, annesine babasına isyan etmesin, okuldan kaçmasın, yaramazlık yapmasın, efendim tembellik yapmasın, terbiyeli bir aile çocuğu olarak yetişsin. Ondan sonra leke düşürmesin namusuna. Bizim mesela Türkiye'deki bazı kardeşlerimiz övünürler, bazı zümrelerin mensupları, biz eline, beline, diline sağlam insanlarız diye söylerler. Onlar da öyle söylüyor, biz de öyle söylüyoruz, başkaları da öyle söylüyor. Din, akıl, mantık da öyle söylüyor. İyi bir vatandaş olmak için de öyle olmak lazım. Binaenaleyh onların teşvik edilmesi lazım. Yanlış teşviklerin de sessizce veya efendim seslice nasılsa yanlıştır bunlar diye çıkartılması gerekir. Yani meyhane kokmamalı, içki kokmamalı, gayrimeşru ilişkilerin teşviki olmamalı. Tabii çizgi içinde edep ve ahlak dairesinde olmalı her şey. Tabii gencin arzuları çok kuvvetlidir. Başında kavak yelleri eser. Böyle teşvikler de olursa ortamda müsteşap yayınlar vesaire tamamen bozulur. Ailesi çok üzülür. Topluma zararlı olur. Başarılı olamaz. İyi bir iş tutamaz. Anasının babasının parasını yer. Efendim arabayı çarpar, araba yarışı yapar, birbirleriyle tokuşturur. Bunları hep işte gazetelerden okuyorsunuz. Onun tevbekar olması çok önemli. Siz olun tevbekar delikanlılar, genç kızlar, hanımlar, genç beyler, yani centilmen beyler, kibar kişiler olun. Allah'ın sevgili kulu olmayı da kazanın. Bir de yaşlanmış, saçı sakalı ağarmış adam hala günahta ısrar ediyor. Bu da çok çirkin bir şey. Neden? Çünkü zaten bu yaşamış, eğriyi doğruyu öğrenmiş, efendim zaten duyguları, efendim esintili zamanları, çalkantılı zamanları geçmiş, durulmuş, sakinleşmiş. Bunun hala günahta ısrar etmesi, kötü örnek olması gençlere de ve kendisini de

0: toparlayamaması tabii toplum için büyük zarar, son derece kötü bir şey. Onun için Allah ona da çok kızıyor. Allah'ın en kızdığı kimse oluyor. Günahta ısrar edip devam eden yaşlı, saçı başı ağarmış adam. En kızdığı kimse de odur. Bunu da herkesin göz önünde bulundurması lazım. Efendim, kendi kendine demesi lazım ki günah işleyen kişilerin yaşın şu hale geldi. Emekliliğin yaklaştı. Saçın başın ağardı. Çocukların evlendi. Torunlara kavuştun, karıştın. Hala bu gidiş nereye? Efendim, nereye doğru gidiyorsun? Nedir bu senin halin diye kendi kendisine ciddi ciddi sorması lazım. Aklını başına devşirmesini kendisinin önce kendisine telkin etmesi lazım. Söylemesi lazım. Vazgeç bu yoldan. Ne zaman uslanacaksın ey deli gönül? Doğru yola gel. Cenab-ı Hakk'ın kızdığı kul olmaktan yakayı paçayı kurtar. Böyle Allah'ın sevdiği kul olmak varken en kızdığı insan durumunda olup da huzuruna böyle bir halde gitmek ne kadar yanlış diye efendim kendi kendisine birilerinin böyle işleri yapanların söylemesi lazım. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Şu fitnenin, fesadın, küfrün, şirkin, günahın efendim çok olduğu asırda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılıp sünnet-i seniyyesi yolunda yürüyüp Kur'an yolunda yürüyüp Şii sevapları kazanmaya Allah cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Aziz dinleyiciler.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Betimleme, yani tasvir. Edebiyatta betimleme bir varlığı, mekanı ya da duygu halini okurun zihninde görsel ve işitsel bir izlenim oluşturacak biçimde sözle yeniden kurma yöntemidir. Ancak tasvir her yazarda aynı işlevi üstlenmez. Kimi zaman gerçekliği doğrudan görünür kılmak, kimi zamansa iç dünyanın estetik örgüsünü sezdiren bir atmosfer kurmak için kullanılır. Bu farklılığı Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden açıkça gözlemlemek mümkündür. Mehmet Akif'te betimleme, toplumsal gerçeğin şiirsel aynası olarak görünür. Akif'in tasvirleri gözleme dayalı realizm ilkesine rastlanır. Onun betimlemeleri süsleme ve imge yoğunluğundan çok sosyal gerçekliğin doğrudan görünür kılınması amacıyla işlev kazanır. Safahat'ten bir bölüm. Daracık sokaklarda bir sürü çocuk gezer. Çamur içinde yalın ayak, başlar açık. İşte bu dizelerde yoksunluk yalnızca anlatılmaz, görsel ve duygusal bir sahne olarak

0: kurulmuştur. Toplumsal çevre, somut ayrıntılarla sosyolojik bir tabloya dönüşür. Tanpınar'ın tasvirleri ise dış dünyanın birebir aktarımından çok zamanın ve duygunun geçişlerini görünür kılan imgeler üzerine kuruludur. Betimleme burada psikolojik atmosferi açan bir anahtar işlevindedir. Huzurdan bir bölüm dinleyelim. Akşam şehrin üzerine mor ve kızıl perdeler serdi. Sesler yavaşladı, adımlar hafifledi. İşte bu sahnede renk, ışık ve ritim yoluyla şehrin ruh hali kurulur. Tanpınar'da mekan yalnızca fiziksel değil, zamanın estetik biçimlenişidir. Dış dünya karakterlerin iç dünyasıyla birlikte hareket eder.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

uyumsuzluk ve geçimsizlik vardır ailelerde. Lütfen beyler hanımlarına sevgi göstersin. Lütfen hanımlar beylerine sevgi göstersin, saygı göstersin. Ailede şu sevgi ve kaynaşma

0: bu sure gelsin, bu sevap. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben ailesine en hayırlı olanınızım sizin. Numune-i imtisalimiz, Peygamber-i Zişanımız böyle diyor. O halde hanım sizden memnun olacak. Gıyabınıza efendim nasıl dediği zaman Allah razı olsun diyecek. Siz de hanımızdan memnun olacaksınız. Ya sizin hanım nasıl deyince Allah razı olsun melek gibi kadın diyecek. Bu hale ayarlayın kendinizi. Bu önemli. Kavgaların ve ihtilafların neden çıktığı hemen anlaşılır. Yani 10 yıllık beraber yaşıyor adam. Yani bu ilk birkaç ayda anlaşılır. Bey niye kızıyor, hanım niye kızıyor, kavga neden çıkıyor? Hep aynı sebeplerden çıkar. Ev kavgaları tekerrür eder. Tarih tekerrürden ibarettir. Tekerrür eder. İşte onlara düşmezsiniz, sabredersiniz, dilinizi tutarsınız, tatlı konuşursunuz. Efendim, biliyorsunuz yalan İslam'da 3 yerde caiz. Birisi karı koca arasında yalan caiz. Bu ne demek? Karısına diyecek ki, vallahi ben senin kadar güzel kadın görmedim. Sen dünyanın en güzel kadınısın. Değil. Değil ama diyebilir. Neden? Kadınla koca arasındaki yalan caiz de onlar. Aile muhabbeti için. Tabii o içinden der ki, benim nazarımda böyle, nikahından dolayı böyle filan diyebilir. Lütfen aile muhabbetini onaralım. Yani bizim kardeşlerimizin aileleri numune aileler olsun. Muhabbet numunesi aileler olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İbni Zühr ve Tıp İlmi. Endülüs'ün en büyük Müslüman doktorlarındandır. İslam dünyasında olduğu kadar tüm Orta Çağ boyunca Avrupa'da en önde gelen doktorlar arasında yer almıştır. Tıpta birçok yenilikleri, keşif ve buluşları bulunmaktadır. Avrupa'da Latince'deki ismi Avenzoar diye anılmaktadır. İslam dünyasında ise İbni Zühr veya Ebu Mervan İbni Zühr diye tanınmakta olup Ebu Bekir Errazi'den sonraki en önemli deneyici hekim olarak kabul edilir. İbni Zühr 1091 senesinde Endülüs'ün İşbiliye yani Sevilya şehrinde dünyaya geldi. 6 nesil boyunca tabiplik yapan seçkin bir hekim sülalesinin en küçüğü olan İbni Zühr daha küçük yaştayken ilim öğrenmeye başladı. Fıkıh, edebiyat ve diğer din ilimlerinin eğitimini görürken bir taraftan da babasından tıp ilmini öğrendi. Kısa zamanda yetişip olgunlaştı, ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak sadece tıpla ilgilenmeye devam etti. Öğrenimini Kurtuba'da, üniversitede tıp üzerine tamamladı. Ortaya koyduğu yeni tedavi usulleriyle tanındı. Tıpta yeni teknikler geliştirerek tıp ve cerrahiyi birleştirip tıp ilminde büyük hamle yaptı. İlim öğrenmek için bir ara Kuzey Afrika'ya seyahate çıkarak Mısır ve Kayrevan'a gitti. İbni Rüşd ile tanışıp görüştü. Çıktığı seyahatten dönüşünde doğduğu şehir olan İşbiliye'ye yerleşti. O da babası gibi Endülüs'te önce murabıtların sonra muvahhid hükümdarlarının hizmetine girdi. Vezirliğe kadar yükseldi. Çalışkandı, hayırseverdi, soylu bir hayat sürmüştü. Yazdığı eserler asırlarca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Yaşamının son dönemini geçirdiği İşbiliye'de vücudunda bir tümör oluştu ve nihayet 1162 senesinde hayata gözlerini kapattı. İbni Zühr kendi döneminde çok büyük ve özel biridir. Son derece bilgili bir doktor, anatomist, değerli bir klinikçi olan İbni Zühr, bilimin her dalında çok büyük bilgi sahibi olmasına rağmen bütün hayatını özellikle tıbba adamıştır. Bilim tarihçileri onu tıp ilminde Zehravi ile aynı seviyede görürler. İbni Rüşd'e göre ise Galen'den sonra en büyük doktordur. Razi'den sonra İslam dünyasının en büyük klinikçisidir. Ona göre deney en esaslı ve köklü rehberdir. O sadece geçmişte tespit edilmiş tıbbi vakalarla ilgili yeni görüşler ortaya koymamış, daha önce hiç mevzusu edilmemiş, tıbbi literatüre girmemiş olay ve rahatsızlıklar hakkında da daha önce dillendirilmemiş yeni görüşler ortaya koyarak bunlara izah tarzları getirmiş, tedavi ve ilaç önerilerinde bulunmuştur. Ebu Mervan İbni Zühr tıp bilimine birçok yenilikler kazandırmıştır. Mediastin, akciğer bölgesindeki tümörlerin peritonit, tüberküloz akciğer veremi iltihabı ile sulu ve kuru perikarditinin yani kalp zarı iltihabı tarifi gibi yenilikler tamamen ona aittir. Akciğer vereminin bulaşıcı olduğunu ve güneş ışınlarının hasta için faydalı olacağını tespit etmiştir. Bir cerrah olarak üzerinde yaptığı çalışmalar sonunda değişik iç ve alt deri hastalıklarının tasvirlerini yapmıştır. Ülser, kulak, burun, boğaz, ağız, dudak ve diş hastalıkları, göz hastalıkları, akciğer ve kalp hastalıkları ile bütün farklı sıtma ve yöresel salgın hastalıklarla ilgilenmiştir. Zatürreyi ve iltihaplanmayı ayırt edebilmek bakımından etkili mikrop ve rahatsızlıkların tasvirini yapmıştır. İlk defa olarak bronkotomi yani akciğerde nefes borusu üzerinde yapılan ameliyat hakkında fikirler yürüterek ve uygulayarak cerrahlıktaki ustalığını ortaya koymuştur. Ameliyatları

sırasında yapay beslenme için ilk şırıngayla serum veren, gerek boğaz, gerek kalın bağırsak yoluyla suni gıda verme usulünü uygulayan da odur. Buna ait uygulama ve alet teçhizat hakkında oldukça detaylı ve makul bilgiler eserlerinde mevcuttur. Balın şifaları ve yararlarını bilerek tedavilerinde etkili olarak kullanan da odur. Boyundan trakeostomi, yani üst solunum yolu tıkanıklığında nefes borusunun delinerek boyundan açılan yapay delikten nefes almayı temin etmeyi ilk kabul eden ve kullanan hekimdir. Bugün dahi büyük bir problem olan bu hassas bölgenin tedavisi konusunda çok kıymetli bilgiler vermiş ve bu konuda çok sayıda makaleler yazmıştır. Kırık çıkıklar hakkında kesin ve net yöntemler belirleyen ve izah eden de odur. İbn Zühr'ün tedavi metodunda keşfettiği en mühim husus, insan vücudunun muayyen hastalıklarda kendi kendini iyileştirmeye muktedir olduğu prensibidir. Bir hastayı tedavi ederken vücudun müdafaa gücüne özellikle dikkat eder. Gerçek hekimin vücudun tabii müdafaa gücünün olduğuna ve hekimin vazifesinin ona yardım etmekten ibaret olduğuna inanırdı. İbn Zühr bu nazariyeyi nefis bir ilmi üslupla eserinde izah etmiştir. Cerrahi ve eczacılık hususlarında tam bilgi sahibi olan ve rasyonel tedavi usulleri ortaya koyan İbn Zühr, hastayı kan ve suni yollarla beslenme sisteminin geliştirilmesi ve mide kanserinin veya uzuvdaki kanserin vücutta umumi bir hastalığa dalalet edebileceği tezlerini ortaya koymuş, uyuz hastalığının tedavi yollarını belirlemiş ve bunları eserlerinde teferruatlı olarak anlatmıştır. Ayrıca tedavi ve panzehirler hususunda yeni metotlar ortaya koymuş, gıda rejimiyle ilgili sınıfında ilk eseri kaleme almıştır. İbn Zühr, uygulamaya önem vererek başkaları gibi bir takım varsayımlar kurmaktan kaçınmıştır. Yaptığı uygulamalar arasında en önemlileri perikard iltihabı ve mediastende oluşan tümör ve abselerin tanımlanması ve trakeostomi, katarak ve böbrek taşı ameliyatları için yeni yöntemler ve uygulamalar getirmesidir. Ayrıca göz bebeğinin daralıp genişlemesini de inceleyen İbn Zühr, uyuşturucu etkisi olan adamotunu göz hastalıklarının tedavisinde kullanmış ve önermiştir.

Bir mucit, bir icat. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerinden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda tehditleri, uyarıları türlü şekillerde açıkladık. Olur ki ibadet ve itaat edip günahlardan sakınanlar yahut o Kur'an kendileri için bir öğüt ve ibret meydana getirir. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kardeşlerim, La ilahe illallah sözü kulu Allah'ın gazabına uğramaktan korur durur. Gazabı hak etmiştir kul ama La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü söylediği için gazabın önüne geçiyor o söz. Yani gazab-ı ilahi onun başına yıldırım gibi inmiyor. O kulun koruyor. Yani bu sözden, bu hadis-i şeriften ne anlarız? Demek ki La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü çokça söyleyeceğiz ki Allah'ın gazabına uğramayalım, Allah affetsin, kusurlarımızı bağışlasın. La ilahe illallah demek ki insanın gazabı ilahiye uğramaktan koruyan, kurtaran bir mübarek söz oluyor. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar korur Allah'ın gazabından La ilahe illallah sözü? Dünyalık elden gittiği zaman feryadı figanı basan insan, ahireti elden gittiği zaman hiç sesini çıkartmıyorsa, dünyalık geliyor, ahiret gidiyor ama hiç aldırmıyorsa, o zaman La ilahe illallah sözü mani olmaz. O şahsa denir ki sen bu sözün ehli değilsin, sen yalancısın. Sen yalancısın çünkü La ilahe illallah diyorsun, ahiret elden gidiyor da hiç aldırdın yok. O zaman gazabı ilahiyi engellemez. Yani ne demek? Allah'ın gazabı başına iner demek. Allah Celle Celaluhu kendisi için fedakarlık yapıldığı zaman, onun rızası kazanılsın diye biraz mihnete, meşakkate doğru böyle insan meylettiği zaman sever. Sevdiği zaman da o sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Mihnete sataşmadan Allah'ın makbul kulu olunmaz. Biraz uykudan vazgeçecek, biraz gıdadan vazgeçecek, biraz paradan vazgeçecek, biraz rahattan vazgeçecek, biraz sıkıntı, has halis insan olup olmadığı anlaşılacak insan.
0: Dostça bir tavsiye.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili dinleyenler. Önceki programımızın sonunda Ebu Sufyan'a dar geçitte Müslümanların geçişinin seyrettirilişi konusunu okumuştuk. Bu konuyu okumaya yine devam ediyoruz. Sonra Beni Leysler 200 kişilik askeri bir birlik halinde yalnız başlarına geçtiler. Onların sancağını Sa'd bin Cessame taşıyordu. Onlar Ebu Sufyan'ın hizasına gelince 3 kere tekbir getirdiler. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a kim bunlar diye sordu. Hazreti Abbas Beni Leysler dedi. Sonra eşcalar geçti. Onlar 300 kişiydiler. Kendilerinin yanlarında 2 sancak vardı. Sancağın birini Makıl bin Sinan, diğerini de Nuaym bin Mesud taşıyordu. Bunlar Ebu Sufyan'ın hizasına gelince 3 kere tekbir getirdiler. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a kim bunlar diye sordu. Hazreti Abbas eşcalar dedi. Ebu Sufyan bunlar Arapların Muhammed'e karşı en amansız davrananı idiler dedi. Hazreti Abbas Allah onların kalplerine İslamiyet sevgisini düşürdü. Bu da Yüce Allah'ın lütuf ve kereminin bir eseridir deyince Ebu Sufyan sustu. Sonra da Muhammed niye geçmedi ki dedi. Hazreti Abbas o daha geçmedi. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu askeri birliği görmüş olsaydın, kendini karşısında hiç kimsenin dayanamayacağı kadar silahlar, erler, atlardan ibaret bir manzara karşısında bulurdun dedi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a, ''Vallahi ey Fadl'ın babası, sanırım ki öyledir. Bunca insan topluluklarına sahip ve hakimken, ona kimin gücü yetebilir ki?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın içinde bulunduğu birlik gelip geçinceye kadar hiçbir kabile geçmedi ki Ebu Sufyan onların kim olduğunu sormamış, Hazreti Abbas da onları haber verdikçe benimle filan oğulları arasında ne münasebet ne geçmiş var ki onlar buraya niye gelmişler dememiş olsun. Ebu Sufyan hemen her alayın, her taburun, her bölüğün geçişinde Muhammed daha geçmedi mi diye soruyor. Hazreti Abbas da hayır diye cevap veriyordu. Nihayet Peygamberimiz Aleyhisselam

0: Aleyhisselam'ın o tepeden tırnağa kadar silahlanmış ordusu oraya doğru gelirken, atların ayaklarından kalkan tozlar ortalığı karartmaktaydı. Muhacirlerle ensar oluşan bu alayda 1000 veya 2000 zırh gömlekli vardı. Hepsi de miğferliydi. Peygamberimiz Aleyhisselam bayrağını Sa'd bin Ubade'ye vermiş ve onu alayın önüne geçirmişti. Ensarın her kabilesine bayraklar, sancaklar verilmiş, her biri zırh gömleklere bürünmüştü. Gözlerinden başka bir yerleri görünmüyordu. Hazreti Ömer de sırtına zırh gömlek giyinmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın alayını o yönetmekteydi. Peygamberimiz Aleyhisselam devesi Kasva'nın üzerinde ve Hazreti Ebu Bekir'le Useyd bin Hudayr'ın arasında bulunuyordu. Yanındakilerle konuşuyordu. Ebu Sufyan bir benzerini daha görmediği bu askerler alayı önünden geçerken, "Kim bunlar ey Abbas? Bu hangi kabile alayı?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Ensardır." dedi. Ensar'ın başında Sa'd bin Ubade bulunuyor ve onların bayrağını taşıyordu. Ebu Sufyan'a, "Ey Ebu Sufyan, bugün en büyük harp günüdür. Allah bugün Kureyş müşriklerini hor ve hakir kılacaktır." diyerek bağırdı. Muhacir süvari birliğinin başında Hazreti Ali gelip geçti. Ebu Sufyan, "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Muhacirlerdir. Başlarındaki de Ali bin Ebu Talip'tir." dedi. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam muhacirlerle ensar arasında göründü. Hazreti Abbas, "İşte Resulullah Aleyhisselam da geldi." dedi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a, "Ey Abbas, bugün senin Kabe'yi ve Mekke halkını ve beni himaye edeceğin ne iyi bir gündür." dedi. Mücahitler tepelerinden tırnaklarına kadar silahlara bürünmüşlerdi. Kendilerinin yalnız gözleri görünmekteydi. Onlar geçerken Ebu Sufyan şaşırdı. "Sübhanallah." dedi ve "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bu Resulullah Aleyhisselam'ın aralarında bulunduğu muhacirlerle ensar alayıdır. Bunlar Allah yolunda ölüme susamış muhacirlerle ensardırlar." dedi. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a, "Kardeşinin oğluna pek büyük bir saltanat verilmiş. Bunlara hiç kimse dayanamaz ve güç yetiremez. Vallahi Fadl'ın babası, kardeşinin oğlunun saltanatı pek büyümüş." dedi. Hazreti Abbas, "Ey Ebu Sufyan, bu saltanat değil, peygamberliktir." dedi. Ebu Sufyan, "Evet." dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sancağına Zübeyir bin Avvam taşıyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Ebu Sufyan'ın önünden geçerken Ebu Sufyan, "Ya Resulallah, Sa'd bin Ubade'nin ne söylediğini bilmiyor musun?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ne söyledi o?" diye sordu. Ebu Sufyan, "Şöyle şöyle söyledi." diyerek Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın ezan sesleriyle Kabe'nin şanını yükselteceği bir gündür. Bugün Kabe'nin tevhid örtüsüyle örtüneceği bir gündür." buyurdu. Ebu Sufyan, "Allah aşkına sen kavmini bağışla. Sen insanların en iyisi, en ulusu, en yumuşak huylusu, en merhametlisi, akrabalık hakkını en çok gözetenisin. Ya Resulallah, sen kavmini öldürmeyi mi emrettin?" dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hayır, ben öyle emretmedim. Bugün merhamet günüdür. Bugün Yüce Allah'ın Kureyşileri İslamiyetle güçlendireceği, üstünleştireceği bir gündür." buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın alayı hareket halindeyken Hazreti Ömer saf düzenini, sırasını bozdurmamak için bağırıyor ve "Ahiriniz evvelinize gelip kavuşuncaya kadar yavaş yürüyünüz." diyerek emirler veriyor, alay çavuşluğu yapıyordu. Ebu Sufyan Hazreti Abbas'a, "Ey Fadl'ın babası, kim bu konuşan?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Ömer bin Hattab." dedi. Ebu Sufyan, "Çok az ve önemsiz olan Adi oğullarının, vallahi bundan sonra işi iş." dedi. Hazreti Abbas, "Ey Ebu Sufyan, şüphe yok ki Allah dilediği kimseyi dilediği şeyle yükseltir. Muhakkak ki Ömer de İslamiyet'in yükselttiği kişilerdendir." dedi. Ebu Sufyan, "Gidiver ey Abbas, ben hiçbir zaman bugünkü gibi ne bir ordu ne de bir topluluk gördüm." dedi.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor, bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa, mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm, bende şöyle bir özellik var, seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm, hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak, işte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç, daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımıza Hazreti Amine'nin Ölümü isimli şiirle devam ediyoruz. Muhammed'in validesi yıllarca gözyaşı döktü. 6. yıl bütün bütün gönlüne bir tasa çöktü. Başkalaştı birdenbire, ilkbaharı güzlemişti, Abdullah'ın durağına can atmayı özlemişti. Bir gün kayın

atasına Amine çok rica etti. Müsaade alır almaz Medine'ye kalktı gitti. Gözlerinden yaşlar döktü Abdullah'ın mezarında. Hayatı hep böyle geçti. Gülmedi hiç baharında. Medine'nin havuzundan Muhammed hiç çıkmıyordu. Orada yüzmek öğrenmişti. Yüzmekten hiç bıkmıyordu. Misafirler Medine'de kalmışlardı bir ay kadar. Mezuniyet sona erdi. Bir gün oradan ayrıldılar. Dertli anne hastalandı. Kaldı Ebva denen yerde. Amine'de ümit yoktu. Çattılar bir zalim derdi. Düştü ölüm döşeğine. Dalıp dalıp gidiyordu. Başındaki yavrusuna şöyle hitap ediyordu. Ey büyük bir güvercinin yadigarı olan bana. Ömrüm vefa eylemedi. Doyamadım yavrum sana. Ey nimeti, inayeti, lütfi ile o Allah'ın, kurtardığı zatın oğlu, tek andacı Abdullah'ın. Rüyalarda gördüklerim çıkar ise doğru eğer, cinler ile insanlara olacaksın sen peygamber. Ulu atan İbrahim'in hak dinini öğretmek için, gönderecek Allah seni doğru yola sevk etmek için. Milletleri asırlarca oyaladı puta tapmak. Fakat seni böyle şeyden korur elbet Cenab-ı Hak. Ölür yavrum er geç, diri, eskir, çürür bir gün yeni. Her yaşlanan geçer, göçer, sanma sende kalır beni. Ne mutlu ki senin gibi bir oğul terk ediyorum. Adım sanım anılacak, gerçi ölüp gidiyorum. Bu küçücük kafileden Amine de ayrılmıştı. Ümmü Eymen Muhammed'e anne olmuş sarılmıştı. Ağladıkça ağlıyordu öksüz kalan yetim için. Ağlıyordu gökler dahi hiç şüphesiz için için. Aziz dadı Ümmü Eymen öksüz yetim Muhammed'i alıp geldi dedesine. Ey ulu sen beni dedi Muhammed'in hizmetinden ayırma hiç bana acı. Ona köle olayım ben, olsun bana o baş tacı. Ümmü Eymen annesini aratmadı Muhammed'e. Oldu ona hem arkadaş, hem bir dadı, hem valide. Peygamberimiz dedesinin yanında. Ümmü Eymen bir gün diyor, her nasılsa Muhammed'i dalgınlıkla unutmuşum. Abdülmuttalip, hey dedi. Kızım biraz dikkatli ol, bakıver kalk çocuk nerede? Aşağı yukarı koştum, yoktu hiçbir yerde. Biraz sonra bulup onu, muştuladım beye hemen. Buna dedi, çok dikkat et, sahip ol sen kuzum aman. Tevrat İncil bilginleri beni tebrik ediyorlar, ahir zaman peygamberi olacaktır bu diyorlar. Sayın ata bunun için torununa kanat gerdi, ayırmazdı yanından hiç, Esenyel'den esirgerdi. Muhammed'i gördüğünde Abdullah'ı hatırlardı. Dünyada bu torunun ne eşi ne dengi vardı. Ona hizmet eylemekten tükenmez bir zevk alırdı. Ayrılsa göz bebeğinden hemen içi daralırdı. En şiddetli öfkesini o yavruydu yatıştıran. Abdülmuttalip doymadı Muhammed'e hiçbir zaman. Dokunsalar bir kılına sıkılırdı hemen canı. İlişmeyin oğluma siz yüce derdi onun şanı. Abdülmuttalib'in ölümü. Düştü ölüm döşeğine büyük baba en nihayet. Ebul Talip gelsin dedi, yaptı ona çok vasiyet. Muhammed'i kucaklayıp tekrar tekrar öptü, sevdi. Dedi, yavrum ayrılış var, neyleyelim? Ah, ecel ivdi. 82 yaşındaydı Abdülmuttalip o zaman. Göz bebeği ağlıyordu tabutunun arkasından. Yaşı henüz 8 idi, dededen de yetim kaldı. Öz amcası Ebu Talip, Muhammed'i eve aldı. Hazreti Muhammed amcasının yanında. Muhammed'i Ebu Talip kendinin öz evladından daha fazla seviyordu. İncitmedi hiçbir zaman. Bu büyük zat yemeklere ondan evvel el sunmazdı. Bir çocukken bile ona hürmetsizlik olunmazdı. Yemek vakti bulunmazsa durun oğlum gelsin derdi. Onsuz bir tek lokma yemez, gelinceye dek beklerdi.
Ayırmazdı yanından hiç, yatırırdı yatağına. Meftun idi onun eşsiz, yüce, temiz ahlakına. Onun küçük yaşta bile büyüklüğü belliydi. Mekke'de hep genç ihtiyar, severlerdi Muhammed'i. Peygamberimizin Suriye'ye gidişi. Ebu Talip Suriye'ye ticarete gidiyorken Muhammed, "Ah amcam," dedi, "dayanamam, ne yapsam ben?" Belliydi ki amcasından ayrılmamak istiyordu. En sonunda açıkladı, "Götür beni, oh," diyordu. Ebu Talip, "Yavrum," dedi, "bu seyahat meşakkatli. Sen çocuksun, yolculukta olmak gerek, çok takatli." "Götür," dedi, "amcacığım, katlanırım ben her şeye." Mecbur oldu Ebu Talip onu dahi götürmeye. Şam yolunu tuttu kervan, uzunca bir yol açtılar. Busra denen memleketin kıyısına ulaştılar. Şehirdeki manastırda yaşayan bir papaz vardı. Kendisi çok okumuştu, her şeylerden haberdardı. Hiç kimseyle konuşmazken değişti bu zat o sıra. Yemek için davet etti yolcuları manastıra. Otururken Muhammed'i Bahira hep süzüyordu. Manastırdan ayrılırken ona birçok sual sordu. Son peygamber hakkındaki beklediği alametler soruldukça çıkıyordu bu yavruda birer birer. Bahira en sonra onun arkasını açtı hemen. İki dalı arasında görünmüştü mübarek ben. Saygıyla öptü onu, sürdü ona gözlerini, hatırladı kitapların bu yoldaki sözlerini. Muhammed o zaman ancak 10-12 yaşındaydı. Her zamanda, her yaşta da insanların başındaydı. Bahira, "Bu nendir?" diye amcasından soruşturdu. Ebu Talip, "Oğlum," dedi. Rahip birdenbire durdu. "Hayır," dedi, "babası da hatta ölmüş olmak gerek." Ebu Talip Bahira'ya, "Evet," dedi, "sözün gerçek." Rahip bunun üzerine, "Sakın," dedi, "bu çocuğu buradan öte götürmesen, kes burada yolculuğu. Benim onda gördüğümü sezerlerse Yahudiler, her hileye başvurarak ona hemen kıymak diler." Ebu Talip, "Bu çocuğun istikbali çok mühimdir. Kitaplarda bildirilen son peygamber bu yetimdir. Kervanınız şu tepeyi aşıyorken yavaş yavaş gözlerimle gördüm, ona secde etti ağaç, dağ, taş." Ebu Talip bu sözleri dinledi can kulağıyla. Oradan hemen geri döndü, atmadı bir adım bile. Peygamberimizin yüksek yaratılışı ve eşsiz meziyetleri. Haya, iffet, istikamet. Şiarıydı o yetimin. Bunun için kendisine dendi Muhammedül Emin. İnsanların kirli çirkin işlerinden iğrenirdi. Abdullah'ın andacına fazilette tek denirdi. Tek adaydı insanlığın kemaline ulaşmaya, alışıktı Beni Sad'in kırlarında dolaşmaya. O en büyük huzurunu saf havalı kırda buldu, amcasının davarını otlatmakla meşgul oldu. Bir gün bütün insanları düştükleri bataklıktan kurtarmaya namzet idi o ilahi yüksek çoban. Hiç kimseden ders görmedi, okur yazar değildi o. Hiçbir yana yamulmadı, yaratana eğildi o. Halkın bütün işi gücü kıssa masal dinlemekti. Muhammed'in yeri ise boş şeylerden çok yüksekti. Onun nurlu nazarları hep yükseğe, Hakk'a baktı. Çünkü bütün insanlara o kılavuz olacaktı. Peygamberimiz Hılful Fudul'de. Cahiliyet devri denen kapkaranlık zamanlarda faziletin izi bile kalmamıştı insanlarda. Fuhuş gibi, yağma gibi rezaletler gayet çoktu. Fazileti kollayacak o zaman bir kuvvet yoktu. Baştan başa Arabistan cehl içinde yüzüyordu. Bu hal bazı kimseleri ürpertiyor, üzüyordu. Zulmün çirkin yüzü gülmüş, Hakk'ın beli bükülmüştü. Muhammed'in amucası Zübeyr bir gün öne düştü. Haşim, Zühre, Teym, Esed oğulları birleşerek Abdullah'ın evciğinde yaptılar bir mühim dernek. Mazlumların haklarını zalimlerden almak için ant içtiler zulmü silmek, Hakk'a bağlı kalmak için. Bunu yapıp çatanların içindeydi Muhammed de. Her iyi ve güzel şeye ön ayaktı o elbette. Hayatının sonunda da bu dernekten bahsederdi. Şimdi bile olsa ona girer idim hemen derdi.
Kabe'nin onarımı peygamberimizin hakemliği. 2 metre yoktu bile Kabe'nin bir zaman boyu, tavansızdı içine dek.

Girerdi sel yağmur suyu. Bunun için Mekkeliler onu sağlam yaptırdılar. Fakat işi neticede bir çıkmaza saptırdılar. Kâbe'deki kara taşı istiyordu her bir oymak, kalkacağı yere onu tek başına alıp koymak. Bu şerefe ermek için birbirine darıldılar, ciddiyete döküldü iş, kılıçlara sarıldılar. Getirildi orta yere, içi kanla dolu çanak, batırdılar ellerini, ya ölmek ya taşı koymak. Münakaşa, mücadele devam etti 4 gün kadar. Kureyş'in en ihtiyarı, durun dedi, kolayı var. Bırakınız kılıçları, yarın sabah şuradan siz ilk geçeni hakem yapın. Hoş dediler bu reyiniz. Sabahleyin her oymağın önderleri toplanarak başladılar beklemeye. O ilk geçen kim olacak? İşte bakın, bir gelen var, seçilmiyor pek de fakat, cana gayet yakın biri, kimdir acep şu gelen zat? Yaklaşınca bağırıştılar, Muhammedül Emin imiş, razıydı herkes ona, hallolundu demekti iş. Bürgüsünü yayıp yere, koydu ona kutsi taşı, yaygının da uçlarından tuttular her oymak başı. Yavaş yavaş götürdüler, aldı onu genç Muhammed, yerleştirdi mevkiine, alkışlandı bu dirayet. Kâbe. Bu Kâbe ki Allah evi, yöneliriz ona doğru. İmanın en yüce nevi, oradan doğdu tevhid nuru. Rabbimizin buyruğuyla İbrahim'in çattığı ev, demetleyip gönülleri tutuşturur alev alev. Her müminin yüreğinde onun ılık sevgisi var. Can atılır kucağına aşılarak diyar diyar. Dünyanın her bucağından kopup gelen Müslümanlar, orada bulur birbirini, orada sever, orada anlar. Onun taşı toprağına, ne mutlu yüz sürenlere. Katılsam ah ben de bir gün o şerefe erenlere. Peygamberimizin ticaretle uğraşması ve Hazreti Hatice ile evlenmesi. Ebu Talip herkes gibi uğraşırdı ticaretle. Muhammed de atılmıştı ticarete bu suretle. Doğruluğu sebebiyle Mekke'de çok şöhret aldı. O zamandan beri adı Muhammedül Emin kaldı. Zenginlerden bazıları verdi ona sermayeler. Yemen, Basra, Suriye'ye yaptı o da birçok sefer. Hatice ki Hüveylid'in kızı, temiz bir kadındı. 2 defa dul kalınca evlenmekten hep sakındı. Mekkeliler Hatice'ye temiz kadın diyorlardı. Uğraşır da ticaretle, birçok malı mülkü vardı. Bu şerefli yüksek kadın tanıyordu Muhammed'i. Kervanımın üzerinde gider isen eğer dedi, sana onun kazancından vereceğim ben 2 kat. Muhammed de bu teklifi eylemişti muvafakat. 3 ay sonra Suriye'den selametle döndü kervan. Muhammed'in ahlakına olmaktaydı herkes hayran. Bir gün kervan sahibesi Nefise'yi göndererek sordurmuştu ona, neden evlenmedin şimdiye dek? Param yoktur. Tanıdığım Afif, zengin bir kadın var. Kimmiş o? Hatice'dir bence, size gayet yarar. Farz ediniz peki dedim, bu işi kim halledecek? Söz ver bana bu yolda sen, öte yanı nene gerek? Gerçekleşti hak yazgısı, muradına onlar erdi. Ebu Talip Hatice'ye 500 dirhem başlık verdi. Ziyafetler çekilerek yapıldı bir büyük düğün. Birer nutuk söylediler Ebu Talip, Amr o gün. Sevinçliydi iki taraf, kalmamıştı üzüntüler. Kuruldu bir mesut yuva, her lahzası cihan değer. Muhammed'in 25'ti evlendiği zaman yaşı, Hatice ise 40'ındaydı, devletliymiş cidden başı. 4 kızla bir erkek çocuk doğmuş idi Hatice'den, yaşadı kız çocukları, Kasım öldü küçük iken. Peygamberimizin putlardan nefreti ve iyi konuştuğu kimseler. Muhammed bir defa bile müşrikliğe sapmamıştı, çarpık, kısa düşünceyle putlara hiç tapmamıştı. Bu putların şerefine kesilmişti bir gün kurban, yemedi bir lokma bile, nefretini anla bundan. Görüştüğü zatlar onun iyilik bilir, söz anlardı. Varaka'yla Ebu Bekir gibi yüksek insanlardı. Bunlar sezdi, puta tapmak akılsızlık eseridir. Fakat öyle dinsizlikte sapkınlığın beteridir. Kalplerini ışıtacak hak dinini bulmak için her ışığa koşuştular. Yandılar hep için için.
Osman, Hakim, Zeyd dahi putlu dinden bezmişlerdi. Bunlar Selim akıl

ile Yaradan'ı sezmişlerdi. Zeyd ölüm döşeğinde Rabbim dedi, sen varsın sen, bir yolunu bilseydim sana öyle tapardım ben. O zamanlar Arabistan şirk içinde yüzüyordu. Bu vaziyet Muhammed'i bunaltıyor, üzüyordu. Arabistan'ın içtimai durumu. Cahil millet elleriyle taştan putlar yaparlardı. Ne garip ki sonra ona Allah diye taparlardı. Güneş, ay ve yıldızlar da onlar için mabut idi. İçlerinde birçok kızıl dinsizler de mevcut idi. Putlarla dop doluydu Beytullah'ın içi dışı. Ayrıydı her oymağın ki vardı sanki put yarışı. Araplar hiç sebep yokken birbirine girerlerdi. Kuvvetliler zayıfları kurtlar gibi yırtar yerdi. Şahsın meşru haklarına edilmezdi hürmet çokluk. En basit bir iş olmuştu vurgunculuk, soygunculuk. Kadınlık bir faciaydı, insanlıkta yoktu yeri. Doğdu mu bir kız çocuğu, gömerlerdi diri diri. Ailevi ilgileri olunmazdı hiç itina. Yayılmıştı ahlaksızlık, serbest idi fuhuş, zina. Kadınlar bir meta gibi düşer idi varislere. Hakları hiç tanınmadan geçerlerdi erden ere. Vardı daha bunun gibi çirkin, iğrenç bin itiyat. Onları hep birer birer, mümkün değil burada tadat. Karanlık devir. İsa'dan az sonra dünya bulandı, hiç durulmadı. Alınamaz oldu ağza Rabbimizin güzel adı. O tertemiz mihraplara sürü sürü put tünedi. Kirlenmiş dinasiyeler, tırnaklar hep kanlı idi. 600 yıl geçti böyle. Hiç peygamber gelmiyordu. Kuvvetsizler çiğnenirken haktan haber gelmiyordu. Sefahatler, rezaletler kirletmişti yeryüzünü. Fark eyleyen kalmamıştı ne yokuşu ne düzünü. Mal, can, namus gibi şeyler birer kuru mefhumlardı. Dünyanın her tarafında dehşetli bir sükût vardı. Sükût eden değil sade birkaç kavim, birkaç millet, ilahi bir kılavuza muhtaç idi beşeriyet. 3. Bölüm. Hazreti Muhammed'in peygamberliği. Atılmıştı herkes gibi o da geçim savaşına. Yıllar geçti bu suretle basmış idi 40 yaşına. Fakat seçti yüce Allah onu başka bir iş için. Seziyordu kendisi de bunu elbet için için. Birçok günler Hira'daki mağarada kalıyordu. Derin derin düşünceye, ibadete dalıyordu. Rüyasında gördükleri eğiliyordu aynen zuhur. Nasıl zuhur etmesin ki içi dışı olmuştu nur. Bir Ramazan gecesiydi, ibadete dalmış iken Cibril adlı büyük melek görünmüştü ona birden. Sıkı sıkı kucaklayıp oku diye emreyledi. Muhammed de büzülerek ben okuma bilmem dedi. Emir cevap tekrarlandı. Üçünde de Cibril ona şu mealli ayetleri tebliğ etti hak namına. Oku, Rabbin adıyla. Ki yarattı o her mahluku, insanı kan pıhtısından yarattı o Rabbin, oku. Kereminin sonu yoktur, kalem ile o öğretti, insana hiç bilmediği nesneleri talim etti.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

0: Cuma Sohbeti. Hayırlı cumalar sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Cuma Sohbeti ile sizi baş başa bırakıyoruz.
1: Cumanız mübarek olsun sevgili Akra dinleyicilerim. Allahu Teala Hazretleri bu güzel mübarek günün hayırlarından, feyizlerinden cümlenizi azami derecede istifade ettirsin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bir hadisi şeriflerinde buyurmuşlar ki ma ubidallaha bi şeyin eftale min fıkhin fiddin ve le fakihun vahidun eşeddu ale şeytani min elfi abidin ve li külli şeyin imadun ve imadu hazet dinil fıkhu. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Bu hadisi şerif dinde bilgili olmak, sezgisi, bilgisi tam ve kuvvetli olmak konusunda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Allahu Teala Hazretlerine dinde fakih olmaktan, dini iyi kavramaktan, dini malumatı doğru ve sağlam ve derinlemesine iyi sezip bilmekten daha güzel bir şekilde ibadet olunmadı Allahu Teala Hazretlerine. En güzel ibadet bu yolla olur. Ve le fakihun vahidun eşeddu mine şeytanı min elfi abid. Bir tek bilgin fakih kişi şeytana bin tane abidden daha büyük tesir eder ve daha şiddetli tesir eder. Şeytanı yener ve şeytanın tesirini izale eder. Ve li külli şeyin imadun, her şeyin bir direği var. Ve imadu hazet din, bu dinin direği de el fıkhu, fıkıhtır, din ilmidir, dinde doğru sağlam anlayıştır. Aziz ve sevgili dinleyiciler, çeşitli insanlarla karşılaşıyoruz, onların çeşitli soruları oluyor efendim, böylece halkı yakından tanıma fırsatını buluyoruz. Dindarların çeşitlerini, tabakalarını, gruplarını

zümrelerini de görmüş oluyoruz. Böylece hakikaten insan bazen fevkalade büyük üzüntülere düşüyor. Çünkü din namına, dindarlık namına öyle şeyler var ki halkın arasında inanılan veya ben dini iyi biliyorum diye ortaya atılan öyle kimseler var ki o kadar saçma şeyler söylüyorlar ki bunların bir kısmını belki sizler de televizyonlarda yapılan açık oturumlarda konuşmacıları dinlerken de misal olarak görüyorsunuz. Detayına ben fazla girmek istemiyorum ama bu dinin ana ölçülerini, farzlarını, esasını, ruhunu kavrayamamış insanlar var ve bunlar bir de kendi cahilliklerine, yanlış anlayışlarına, yanlış kavrayışlarına bakmadan bir de insanların önüne çıkıp önderlik iddiasında bulunuyorlar. Gelin bana, bana tabi olun, benim yolumu tutun diyorlar. Mesela bir tüccar arkadaşım anlatmıştı. Onun iş yerinin bulunduğu işhanında bir genç varmış. Sakallı, efendim dindar, gayretli bir genç. Yani kendisi de beğeniyormuş her bakımdan o genci. Çünkü beş vakit namazını camide kılmaya gayret ediyormuş. İşini bırakıp işinin arasında cemaati ihmal etmiyormuş. Camiye gidebiliyormuş. Camide namaz kılıyormuş. Ayrıca etrafındaki gençlerle meşgul oluyormuş. Onları doğru yola çekme, kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışıyormuş. Sakallı, mütedeyyin, gözünüzün önüne gelmiştir bu anlattıklarımdan. Mübarek bir genç. Gayet iyi durumu. Fakat sonradan bir şahsa tabi olmuş bu. Bir şahıs diyorum, daha güzel bir başka sıfat efendim ona yakıştırmıyorum. Çünkü efendim bu şahsa tabi olduktan sonra bu güzel genç sakalını kesmiş. Bu kötü bir alamet. Efendim camiye gitmeyi bırakmış. Bu daha kötü bir alamet. Fikirlerinde büyük bir değişme olmuş. Hem de bu değişme ne olarak? Yani dindarlık namına, din namına daha iyi bir dindarlık gibiymiş düşüncesiyle takınılmış yeni bir tavır oluyor. Tabii bu çok acı bir durum. Büyük bir gerileme. Fakat bizim tüccar arkadaşımız onu bu hale getiren şahsın, güya efendim böyle dini lider durumunda olan şahsın da toplantısına gitmiş. O toplantıda anlamış ki yani namaz kılmayan bir adam bu şahıs. Ama ağzı kalabalık efendim, çok böyle insanların bu arada hoşuna gidebilecek tatlı sözler var. Mesela sevgiden bahsetmek, müsamahadan bahsetmek, hoşgörüden bahsetmek, efendim tamam herkesi haliyle efendim kabul etmek. Böyle bir şey yok İslam'da. Hakkı söylemek var. Haksız olan insanın haksızlığını ifade etmek, efendim doğru olanın doğru sözünü efendim tasdik etmek, doğru olan işi efendim alkışlamak, eğri olanın da eğriliğini, yanlışlığını söylemek var dinimizde ve bunu bizim eski alimlerimiz, Peygamber Efendimizin mübarek ashabı hiç taviz vermeden yapmışlar. Hatta bu bizim meşhur ve sevgili büyüğümüz Ebu Eyyub el-Ensari, Eyüp Sultan diye efendim o semtte camisi bulunan mübarek mücahit sahabi bir düğüne gitmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın düğününe gitmiş. Bakmış ki duvarda bir bez parçası asılmış düğün evinin duvarına, bir kumaş asılmış. Demiş ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında böyle duvara bir örtü asmıyorduk. Size teessüf ederim demiş. Dinde yeni bir şey çıkartmaya kalkmışsınız. Sizden ummazdım demiş ve düğün yerinden kalkmış. Efendim demişler, siz lütfen oturun, biz o kumaşı oradan indiririz sizin istediğinize göre. Hayır, artık ben burada duramam demiş. Kalkmış gitmiş. Halbuki Abdullah İbni Ömer de ashabın ileri gelen efendim kişilerinden, Hazreti Ömer'in oğlu. Yani ufak bir şey, hareket gibi düşünebiliriz biz. Duvara, nihayet düğün evinin duvarına bir kumaş asılmış süsleme olsun diye. Fakat Resulullah zamanında yapılmadığı için Ebu Eyyub el-Ensari onu dahi uygun görmediğinden bu kanaatini de söylemiş. Yani gerçek dindarların efendim tavrı budur. Böyle herkese müsamaha, efendim hoşgörü, herkesi sevmek. Hayır, İslam'da böyle bir şey yok. Ama bu ara çok modalanmış bu. Herkesi sevmek. Niye kötüyü seveyim? Niye kötü olan bir işi destekleyeyim? Niye onu hoş göreyim? Niye ona göz yiyeyim?

Niye onun devamına efendim müsamaha edeyim? Bu yanlış bir şey. Fakat insanlar böyle şeyden hoşlanıyorlar. Yani varsın günahına devam etsin ve hocalar, din bilginleri veyahut yakınları bu kötülüğünü söylemesin, kendisini tenkit etmesin. O haliyle onu kabul etsin. Camiye gitmesin, Allah'ın emirlerini tutmasın. Efendim etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Haram lokma yesin, etrafındakiler onu o haliyle kabul etsin. Ticareti efendim dini bakımdan yasak cinsten bir kazanç şekli olsun. Efendim herkes bunu hoş görsün. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey dinin yıkımı demektir. Hakkı söylemek lazım ve batılı reddetmek lazım. Tabii bunun içinde ölçü nedir? Elimizde neyi beğeneceğiz? Neyi tenkit edeceğiz? Neyi alacağız? Neyi reddedeceğiz? Bunun ölçüsü hiç şüphe yok ki Allah'ın kelamıdır, Kur'an-ı Kerim'dir. Bir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetidir. Ve bu iki ana kaynaktan gelişen icma ümmet, kıyası fukaha gibi edille-i şer'iye dediğimiz dini deliller temel nasıl teşekkül etmiştir? Fakihlerin, müçtehitlerin, büyük alimlerin, büyük hukukçuların, ciddi insanların ilmin her yönüyle, her sahasında efendim derinlemesine bilgi sahibi olmuş selahiyetli kimselerin konuşması. Bu söz avamın ağzına düşmemeli. Dini konular avamın çözeceği konular değildir. Çünkü dini konulardaki yanılma insanların dünya ve ahiret felaketine düşürür. Bunu şöyle bir misalle dinleyicilerime anlatmak isterim. Mesela bir büyük santralı düşünün. Bu büyük santralın elektrik hatlarını bilmeyen insana kurcalattırır mıyız? Mütehassıs olmayan insanları o santralın içine sokar mıyız? Bu devrelerle herkesin istediği gibi oynamasına müsaade eder miyiz? Veyahut bir posta, telgraf, telefon efendim binasının içine telefonların bulunduğu yere bir insanı, bir çocuğu sokup burayı istediğin gibi karıştır der miyiz? Yani selahiyetli olmayan kimselere bu gibi şeyler verilir mi? Veyahut efendim bir doktor olmayan insanın eline neşteri verip al bu hastanın efendim karnındaki uru, kes orayı, çıkar der miyiz? Buralarda mütehassıslara müracaat ediyoruz ve katiyen ötekilere efendim aman vermiyoruz. Diplomasız doktorları polis takip ediyor. Efendim mütehassıs olmayan kimselere böyle hassas aletleri teslim etmiyoruz. Din hassas aletlerden daha hassastır, daha kıymetlidir, daha önemlidir ve insan vücudundan çok daha önemlidir. Toplumun istikbali bahis konusudur. Salahı ve felahı bahis konusudur. Fakat bu konuda herkes bir takım sözler söylüyor. Bir hanım efendim kocası kendisini bir yola davet etmiş. Soru soruyor. Diyor ki ben o yola gideyim mi? Peki dedim neymiş o yoldaki insanların özellikleri? Efendim bunlar isim söylemiyorum. Şu meşrepten insanlarmış. Kılık kıyafete önem vermezlermiş. Efendim ibadete önem vermezlermiş. Zahire önem vermezlermiş. Efendim başka bir arkadaş da ilave etti. Efendim mesela dedi namazları kılmıyorlar. Şu işleri yapmıyorlar. Bu işleri yapmıyorlar. Anlaşılan tabii batıl, yanlış bir yol ama o kadar iddialı konuşuyorlarmış ki niye sakal bırakmıyorsun? Efendim benim nurdan sakalım var. Nurdan sakal yani kesik olduğu halde görünmeyen bir sakal, böyle şey olur mu? Böyle bir şey olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzünde olurdu. Peygamber Efendimizin yüzünde mübarek gerçek sakalı olduğuna göre ve tıraş olduğu zaman efendim berberden arta kalan o güzel sakallar biriktirildiği, hatıra olarak efendim günümüze kadar geldiği ne göre ve efendim Kadir gecelerinde camilerde salatü selamlar getirerek onları öpüp yüzümüze gözümüze sürdüğümüze göre demek ki doğru olan gerçek sakalı olması. Gerçek sakalı yok efendim, ondan sonra benim nurdan sakalım var yani görünmez sakalım var. Böyle şey olur mu? Bu yalan. Yani sünnet-i seniyeye uymamanın mazereti olabilir. Efendim memuriyeti vardır, öğrencidir vesaire ama mazereti olmadığı halde sünnet-i seniyeye uymayıp da benim nurdan sakalım var sen anlamazsın demek yalandır, iftiradır dine ve insanları aldatmacadır. İşte buna benzer şeyler olabiliyor. Yani söz yalancıların ağzına düşmüş oluyor. Hatta onların efendim sözlerine kanabiliyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki yani
Allah-u Teala Hazretlerine dinde fakih olunarak, din iyi bilinerek ibadet edilir ve din bilgisinden daha güzel bir şeyle Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edilmemiştir. Bir tane fakih, bin tane şeytana, bin tane abidden daha fazla efendim ezici ve zafer kazanıcıdır. Daha şiddetlidir, daha efendim onu, şeytanı efendim def edicidir buyuruyor. Demek ki abid kendi başına bir takım ibadetler yapıyor. Dindar insan tabii Allah'ın rızasını kazanmak için gece uyku uyumuyor, namaz kılıyor vesaire. Çeşitli oruç tutuyor gündüzleri. Ama bir tane fakih, yani doğru bilen bir insan, onun bin tanesinden daha üstün ve kıymetli oluyor. Neden? Çünkü din yerinden kaydırılmamış oluyor, rayından çıkartılmamış oluyor, yanlış bilgiler halkın arasında yayılmamış oluyor, işin doğrusu öğrenilmiş ve öğretilmiş oluyor. Tabii Allahu Teala Hazretleri onun için alimlere, fakihlere, fakih diyoruz, fıkhı iyi bilen, İslam hukukunu iyi bilen insanlara fakih diyoruz. Yani alim ama bilgisi sağlam ve doğru. Evet, birçok konuda herkesin birçok sözü var. Bu çeşitli ilimlerde bizim karşılaştığımız bir olaydır. Üniversitedeki hayatımızdan da biliyoruz. Doktora yapılır bir konuda. O konu üzerinde çeşitli görüşler olabilir. Doktora yapılmış olmasına rağmen karşıt fikirde olan insanlar çıkabilir. Efendim, mesela vitaminler faydalı mıdır, zararlı mıdır? İlaçlar kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Efendim, ziraat için suni gübre toprağı zehirliyor mu? İyi mi, kötü mü? Tabii bunların münakaşası yapılıyor ve hepsi tabii aletlerle ölçülerek, efendim, istatistiklerle, ilmi çalışmalarla kendisinin ortaya attığı şeyi, efendim, iddiasını teyit etmeye çalışıyor. Çeşitli fikirler çıkabilir. Tabii sonunda alimlerin, efendim, ispat ettiği taraf kazanır ve o gerçek olarak kabul edilir. Yanlıştan dönülür, düzeltmeler yapılabilir. Dinin üzerinde de herkes çeşitli sözler söyleyebilir. Biz bunlardan etkilenmemeliyiz. Mesela Allahu Teala Hazretleri hakkında ileri geri sözler söyleyen olabilir. Varlığı hakkında kabul edenler, etmeyenler olabilir. Allahu Teala Hazretlerinin niceliği ve niteliği ve sıfatları konusunda çeşitli dinlerin çeşitli görüşleri var. Ama yani ilim ve araştırmalar ortada. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu gerçekler, ayet-i kerimeler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği sözlerle tabii eski dinlerin hatalı tarafları anlatılmış, yanlış inançları, batıl inançları, bozulmuş olan inançları gayet güzel ifade edilmiş. Şimdi bunlar böyle güzel ifade edilmişken İslam namına efendim Müslümanız diyen toplulukların içinden bir takım insanlar çıkar da ayetleri reddederse, Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasa da olur gibi bir şeyle karşılarsa, Allah'ın yasakladığı bir takım haramları da yapabilirsiniz, mahsur yoktur. Devir 20. yüzyıldır gibi efendim bir takım safsatalarla yaptırmaya çalışırsa tabii olmaz. Bunların karşısında halkın hakem olması lazım ve ilme değer vermesi lazım ve karşısındaki insandan yaptığı şeyin şeriat yönünden, din yönünden, Kur'an ve hadis yönünden delilini sorması lazım ve eğer yanlışsa o şahsa prim vermemesi lazım, destek vermemesi lazım, hatta tebessüm etmemesi lazım, hatta dosdoğru efendim gerçeği söylemesi lazım. Şeyde Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini, Halid İbni Zeyd Hazretlerinin türbesini ziyarete kadınlar gitmiş. Orada bir yaşlı ihtiyar bunlara sormuş efendim durumlarını ve onlar da anlatınca bir güzel azarlamış bunları. Neden? Aksakallı, kimseden bir fayda, menfaat beklemeyen, sırf konuşmasını Allah rızası için yapan bir insan elbette söyleyecek. Kadınlar ondan sonra hatalarını anlamışlar, kendilerini düzeltmişler. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, dinimizde ilk dikkat edeceğimiz en önemli şey, ibadetimizin güzel olması için, Müslümanlığımızın güzel olması için en çok dikkat edeceğimiz şey, ben bir hayli üzüldüm bu anlatılanlardan, şuna üzüldüm, yani batıl olan, yanlış olan bir şeyi bir takım
takım geveze insanların böyle yaldızlı sözlerle, yalan sözlerle halkı aldatmasına üzüldüm. Yani muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda pek çok hadisleri vardır. İslam dini laf ebelerini sevmiyor. Yani cafcaflı söz söyleyen, edebiyat parçalayan insanları sevmiyor. Doğru söz

sözün en güzeli efendim hakkı olduğu gibi sade ve açık bir şekilde ifade eden sözdür diyor. Onun için laf cambazlarına böyle hakikatleri, edebiyatın güzellikleri, edebi sanatın efendim cambazlıkları ile örten kimseleri tenkit ediyor Peygamber Efendimiz. Bunların doğru olmadığını beyan ediyor. Onun için hepinizden bu hususta uyanık olmanızı istiyorum, rica ediyorum. Bir kimse bir şey söylediği zaman, din namına bir şey söylediği zaman o kimsenin selahiyetini düşünün. Yani bu konuda bilginliği nedir? Ne kadar okumuş? Dini ilimleri tahsil etmiş mi? Etmemiş mi? Ümmi mi, cahil mi? Tabii bizde deniliyor ki bir insan ümmi olduğu halde efendim Allahu Teala Hazretleri onun evliyasından olmuşsa, sevgili kulu olmuşsa bazı şeyleri bilebilir. Doğru, gerçekten Allahu Teala Hazretlerinin kudretine nihayet yoktur. Bir insanı efendim elbette dinin hakikatlerine aşina kılabilir. Ona gönlüne bir takım gerçekleri efendim söyleyebilir. Ama hiçbir veli cahil değildir diyor. Allah hiçbir cahili veli edinmemiştir diyor büyüklerimiz. Eğer edinmişse, veli edinmişse onu cahil bırakmamıştır, öğretmiştir. O kitapları karıştırmadan dahi gerçekleri söyler. Yani netice itibariyle ağzından çıkan söz yanlış olmaz. Doğru olur. Gerçek olur. E şimdi bakıyorsunuz çok yaldızlı sözler söylüyor. Belki güzel giyiniyor. Belki kravat takıyor. Belki güzel tıraş olmuş. Belki başına fötör şapka giymiş. Efendim ayakkabıları boyalı. Efendim pantolonu jilet gibi ütülü, efendim gösterişli olabilir efendim böyle, ama söylediği sözler eğer Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şerife uymuyorsa kıymeti yoktur ve öyle insanlara tabi olarak Allahu Teala Hazretlerine güzel ibadet edilmez. Allah'a en güzel ibadet dini iyi bilerek, doğru bilerek yapılır. İnsan doğru olarak sünnet-i seniyeye muvafık olarak efendim Kur'an-ı Kerim yolunda Peygamber Efendimizin açtığı yolda az bir ibadet, sade bir ibadet bile yapsa büyük sevaplar kazanır da sünnet-i seniyeye aykırı, dinin ruhuna aykırı, dini bozan efendim yanlış istikametlerdeki çalışmalardan, ibadetlerden bir sevap almaz, aksine büyük veballer yüklenir, günaha girer. Böyle kimselerin de efendim etrafında toplanmak ve onlara yüz vermek de doğru değildir. Bazıları da diyorlar ki efendim biz aşkullahı, muhabbetullahı anlatıyoruz efendim, işin dış şekline yani zahiri amellere ne lüzum var filan. Eğer onlara lüzum olmasa idi Allah Teala Hazretleri onlar hakkında ahkam indirmezdi. Eğer zahir önemli olmasaydı kadınların tesettürünü, örtünmesini Allahu Teala Hazretleri emretmezdi. Her meselede dinin bir zahire ait hükmü vardır. O da önemlidir. Bir de batına yönelik hükmü vardır. O da önemlidir. Evet, abdest aldığımız zaman mesela zahiren bedenimizi yıkıyoruz. Bu da önemli. Yüzümüz temiz oluyor, terimiz gidiyor, elimiz temiz oluyor, ayaklarımız temiz oluyor. Gusül abdesti aldığımız zaman terimiz gidiyor, pırıl pırıl tertemiz oluyoruz. Evet, bu zahir. Ama bir de abdestin manevi, batını faydaları var. Günahları dökülüyor, insanın efendim ruhu safileşiyor. Tamam, zahiri de var, batını da var. Ama zahir de inkar edilmez, batın da inkar edilmez. Allahu Teala Hazretleri her şeyi zahiriyle, batınıyla, görünen görünmeyen yönleriyle yerli yerinde hikmetle emretmiştir. Allahu Teala Hazretlerinin emrinin büyük önemi vardır. Beyler, Kur'an-ı Kerim'de o kadar Allah'ın emri olarak namaz emredildiği halde namazı küçümsüyorlar. Dudak büküyorlar. Bu zahiri ameldir efendim diyorlar. Asıl insanın gönlünün temiz olması iyi güzel ama gönlünün temiz olmasına götüren bir amel bu namaz kılmak ve namazın da kendine göre batıni pek çok esrarı faydaları var. İşte bu misaller gibi çeşitli şekillerde safsatalarla velev efendim basit gibi görünen dinin bir ahkamını efendim sağlam sahih bir hadisi şerif ile tespit edilmiş olan bir hususu bile bir insan inkar ederse onun öyle dini liderlikle efendim evliyalıkla vesaireyle ilgili olması mümkün değildir. O şeytanın dostudur. Şeytanın insanların içinde kılık değiştirmiş hizmetkarıdır, ajanıdır. İnsanları dininden soğutmaya çalışıyor. Efendim Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmaya çalışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Müslüman

0: Onlara vermek istediği formu deforme etmek istiyor. Onlara öğretmek istediği şekilleri inkar ediyor. Binaenaleyh efendim bu gibi insanlara asla yüz vermemek lazım. Yüz vermek de bir vebaldir ve onlara hatalarını söylemek lazım. Bir insanın yanlışlığı bir tek hadisi şerifin karşısında diretmesinden dahi anlaşılır. Efendim diyormuş, amcaların çocukları birbirleriyle evlenemez bilmem ne. Canım evlenebilir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında misalleri var. Sonra kimin kiminle evlenemeyeceğini fıkhımız bildirmiş. Sen kim oluyorsun? Bunu nasıl söylersin? Niye dayanarak söylenirsin? Efendim işte böyledir bu. Böyledir diyorsan demek ki sen dinde kendi bildiğine bir takım yalanlar, safsatalar uydurarak efendim kendin de belki yaptığın şeyin ne kadar feci olduğunun farkında değilsin. Sen kendini kurtaracak durumda bir insan değilsin. Ben senin yanına niye geleyim ve niye senin sözüne itibar edeyim deyip hakkı onun yüzüne çarpmak lazım. Allahu Teala Hazretleri sevgili dinleyiciler, tabii bizi boşuna kürek çekmekten, çalışıp çalışıp da sonunda eline insanın hiçbir şey girmemesi çok acıdır, hüsrandır. Boşuna kürek çekmekten hepimizi korusun. Peygamber Efendimiz ikaz ediyor. Nice geceliğin kalkıp ibadet eden, gece namazı kılan insan vardır ki eline geçen sadece uykusuz kalmaktır. Nice gündüzleri akşamlara kadar oruç tutan insan vardır ki akşama kârı sadece aç ve susuz durmaktan ibarettir. Yani Allah onun o ibadetini kabul etmemiştir buyuruyor. Bir de insan böyle efendim güya bir tasavvufi yola giriyorum diye böyle batıl, zındık efendim, rafizi doğru yoldan sapmış bir yola insan girer de bir de iyi dindarlık yapıyorum sanarak kendisini ömrünü geçirip de sonunda da eli boş kalırsa hakikaten çok acı olur. Onun için bu konuda çok uyanık olmanızı ve Kur'an-ı Kerim'in hakemliğine başvurmanızı, o teraziyle, o ölçüyle insanları tartmanızı çok ehemmiyetle sizlere ikaz ediyorum, ihtar ediyorum. Allahu Teala Hazretleri belki amellerin az olmasından dolayı efendim bir ceza, bir herhangi bir mahsur yazmaz. Farzları eda ettikten sonra bir insan, ama akidesi bozuk oldu mu efendim ana meselelerde hata etti mi, o zaman yaptığı şeyler de tamamen boşa gider ve heba en mensura, amelleri heba olur ve ahirette de çok ziyan eder. Onun için fıkha önem verelim. Yani dini doğru anlamaya, ister farz olsun, ister vacip, ister sünnet, ister müstehap, efendim bunların hepsine çok riayetkar olalım. Haramlardan, mekruhlardan şiddetle kaçınalım ve kim din namına bir söz söylemek istiyorsa onun selahiyetini soralım. Sen ne kadar selahiyetlisin bu konuda diye. Bir, ikincisi de söylediğin sözün delili nedir diyelim ki yanlışlara düşmeyelim. Şeytanın ajanlarının avucuna düşmeyelim. Doğru yoldan sapmayalım. Sonunda ömrümüzün sonunda efendim ya vay bizim yolumuz yanlışmış. İşim tamamen efendim ömrüm boşa geçmiş diye bir durum olmasın. Tabii buradan da şu kaideyi çıkartıyoruz. Sözümün sonunda onu da belirteyim. Siz aşk ile, şevk ile, samimiyetle Allah'tan ya Rabbi beni şaşırtma, beni doğru yoldan ayırma, beni böyle iyi bir şey yapıyorum sanarak yanlış işler yapmaktan, doğru yolda gidiyorum sanarak yanlış yola sapmaktan koru ya Rabbi diye aşk ile yalvarırsanız Allahu Teala Hazretleri size bir vesile ile yanlışınızı anlatır ve sizi doğru yola çeker samimi iseniz. Ama doğrular anlatıldığı halde kulak tıkarsanız tabii o zaman cezanız ağır olur ve Allahu Teala Hazretleri ikazları tutmadığınız için ondan sonra sizi efendim ikaz etmez ve burnunuzun doğrusunda gidip sonunda pişman olursunuz. Allahu Teala Hazretleri bizi dinde doğru yol üzerinde, sırat-ı müstakimde, sebil-i reşatta, hak yolda eylesin. İtikadımızda bozukluğa düşmekten korusun ve dini anlayışlarımızda yanlış, batıl fırkaların, sapık, cahil insanların dini bilmediği halde biliyormuş gibi halkın önüne çıkan sahtekarların şerlerinden korusun. Her şeyin aslını, özünü, efendim halisini, hakikisini nasip eylesin. Ömrümüzü rızasına uygun, tabii şeksiz şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve şeksiz şüphesiz Peygamber Efendimizin izinde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Öyle bir ömür geçirmek nasip etsin ki sonunda geriye dönüp baktığımız zaman ahir ömrümüzde pişman olmayalım. Memnun olalım, mutlu olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi hayatımızdaki güzel niyetlerimizle, yaptığımız karınca karınca amali salihah ve hayratü hasenat ile rahmetine nail eylesin. Efendim cennetiyle, cemaliyle cümlemizi, cümlenizi müşerref eylesin. Allah-u Teala Hazretleri iki cihanda gönüllerinizin muratlarını ihsan eylesin sevgili ve değerli akra dinleyicilerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Cuma sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu Cuma sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Cuma sohbetinde buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Reklam. Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra. Reklam. Akra. Akra. Akra. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Rum Suresi. Sevgili dinleyiciler, hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olan surelerinden Rum Suresi'ne kapı açacağız bugün. 60 ayetten oluşur. İlk ayetlerinde İranlılarla Rumların yapacağı savaşta Rumların galibiyetinin anlatıldığı mucizevi bir haber yer aldığı için sureye bu ad verilmiştir. Rumlar Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3-9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır,

0: ayet bu surede yer alıyor. Surenin son ayetinde Peygamber Efendimiz'e hitap edilerek ilahi vaadin bir gün mutlaka gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunun için sabretmesi ve inanmayanların kendisini hafife almasından etkilenmemesi isteniyor. Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Zikri Bismillahirrahmanirrahim. Aşikare gizleye sensin alim. Derdimendim derdime, eyle deva. Ki kamu hastalara sensin hakim. Hamdülillah kim Muhammed ümmeti? Eyledin bu bedenleri ya Kerim. Son nefeste sakla imanım benim. Bulmaya yol ana şeytani racim. Mustafa'nın hürmetine ya ilah, sen müyesser eyle cennat-ı naim. Ruz-i mahşerde muhibbi bendeni, ırma anı rahmetinden ya Rahim.

Merhaba dostlar. Divan aşkta güzel bir gün daha siyah örtülerine büründü. Aşk geldi ve açıldı kapılar. Yakarışımızı hak katına sunmak ve merhametlilerin en merhametlisine hamdü senalar etmek için münacatlarla geldik. Bugünkü ilk münacatımız Gafuri'den.

Ziya ver kalbe, nuru talatinden. Feyiz yâbet Cenab-ı Hazretinden. Kerem eyle, ayırma hizmetinden. Bizi reddetme sultanım.

Ricaye vuslatı canana geldik. Esiri dert olup dermana geldik. Gedayız dergehi sultana geldik. Bizi reddetme sultanım katında.

açıldı gülşeni rahmette naga. Gül ila taknatu min rahmetillah. Gülden çün buğ aldık seherga. Bizi reddetme sultanım katın.

Gafuri yandı narı firkatinde. Hayatı taze bulsun vuslatınla. Ezelden aşinayız hazretinle. Bizi reddetme sultanım.

Değerli dostlar, divan edebiyatında münacaatlar genellikle kaside, zaman zaman da gazel, kıta, mesnevi biçiminde yazılır. Türk edebiyatına 13. yüzyıldan sonra giren münacaat, divan şairleri tarafından genellikle divanlarının başına konulmuştur. İslami eserlere münacaatla başlamak bir adet olmuştur. Klasik edebiyattan günümüz edebiyatına kadar her edebiyat döneminde çeşitli şekiller ve ölçülerde münacaat örnekleri

Münacatlarda ayet ve hadisler iktibas yapılarak dini hadislere telmihte bulunulur. Allah Teala'nın kudret ve azametine dikkat çekilerek insanın acizliği nazara verilir, kurtuluş ve ümit kapısı olarak Allah'a dua ve niyazlarda bulunulur. Bize bizden daha yakın olan Rabbimiz, "Siz bana dua edin ki ben de icabet edip karşılık vereyim." buyurarak bizi duaya teşvik etmektedir. Bu gerçekten hareketle birçok edibimiz samimi söyleyişleriyle şiir türünün inceliği içerisinde dua ve niyazlarıyla münacat türünü canlı tutmuşlardır.

İlahi aşkla tutuşan Niyazi Mısri, Ya Rab Medet redifli şiirinde şöyle münacatta bulunuyor. Zulmeti hicrinde bidar olmuşum Ya Rab, medet. İntizarı subhu didar olmuşum Ya Rab, medet. Her nere varsam yakar bu canımı aşk ateşi. Yana yana külli pır nar olmuşum Ya Rab.

Sonuç olarak Türk kültür ve edebiyatında Allah'ın varlığı, birliği, isim ve sıfatlarını, bunların çeşitli tecellilerini, onun yüceliği ve övgüsünü konu edinen

çeşitli edebi türler meydana gelmiştir. Adli mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı II. Bayezid bir münacatında şöyle yakarır Rabbini: Hüdaya hüdalık sana yaraşır. Nitekim gedalık bana yaraşır. Şu sensin penanı cihan halkının. Kamudan sana iltica yaraşır. Şeyh oldur ki kulluğun etti senin. Kulun olmayan şeyh geda yaraşır. Şu baş kim sana secde eylemeye? Şeyhin şah ise zir-i pa yaraşır. Şu dil kim mariz-i gamındır senin? Ana zikrin ile şifa yaraşır. Şu kim dürr-ü gufranın almak diler? Gamın bahrine aşina yaraşır. Eğerçi ki isyanımız çok durur, sözümüz yine Rabbena yaraşır. Ne ümidü ne bimdir işimiz, hemen bize havf-ı reca yaraşır. Eğer adl ile sorarsan adliyeyi, ukubettir ana seza yaraşır. Sen eyle anı kim sana yaraşır? Ben ettim anı kim bana yaraşır? Şu gündeki bir çaresi kalmaya, ana çare rez Mustafa yaraşır.

0: Bu ifadeleriyle II. Bayezid, gerçek şahlığın Allah'a kul olmayla mümkün olduğuna işaret eder ve makamına meyletmeyen bir padişah olduğunu gösterir. Aynı bakış açısını bir başka Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'da da görüyoruz. Muhibbi mahlasıyla şiirler yazan Kanuni, Rabbine şöyle niyaz ediyor. Dertmendim, derdime eyle deva. Ki kamu hastalara sensin hakim. Ruzu mahşerde muhibbi bendeni. Ayırma rahmetinden ya Rahim. Yine bir padişah olan II. Ahmet münacatında şöyle söyler. Hüdaya şükredersem nola herga. Erişti cismime sıhhat çunaga. Yatıp gam döşeğinde nice müddet. Ederken ahuzarı gâh bi gâh. Kabul oldu duası Müslüminin. Selamet erdi bana hamdülillah. Sığındım ta ezelden ben Hüdaya. Odur şahı gedaya çün penaga. Tevekkül üzre ol her demde. Ahmet muin ola sana her yerde Allah.
1: Divan-ı Aşk.

Tanzimat Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Şinasi, yazdığı münacatıyla da dikkat çeker. Eder isyanıma gönlümde nedamet galebe. Neyleyim yüz bulamam yeys ile affım talebe. Bu söyleyişiyle ümitsizlik içinde olduğunu belirten şair, sonraki beytinde rücu sanatı yapıp hiçbir günahın Allah'ın mağfiretinden büyük olamayacağını ifade ederek söyleşisine şöyle devam eder. Ne dedim, tövbeler olsun, bu da fiili şerdir. Benim özrüm iki kat betterdir. Nuru rahmet neye güldürmeye ruhu siyahın? Allah'ın mağfiretinden büyük mü?

Seyit Nizamoğlu'nun da bir münacatı vardır ki dostlar, yanışlar içinde bir başka yanıştır. Ya Rabbi, aşkını ver bana, hu diyeyim döne döne. Aşık olayım ben sana, hu diyeyim döne döne. Koma hiç benliğim bende, varlığım yok eyle sende. Seni görüp her mekanda, hu diyeyim döne döne. Çaha düştüm Yusuf gibi, derde düştüm Eyüp gibi. Ağlayalım Yakup gibi, hu diyeyim döne döne. Senden gayrısın al benden, ayırma ben kulum senden. Sevdir bana seni candan, hu diyeyim döne döne. Gönlümde ah yar kalmasın, senden gayrı yar olmasın. Ne olduğum kimse bilmesin, hu diyeyim döne döne. Şevkin ver bana döneyim, ta kül olunca yanayım. Gördüğüm seni sanayım, hu diyeyim döne döne. Mevlam koma beni bana, al gönlümü senden yana. Müştakın oluban sana, hu diyeyim döne döne. Seyyid Nizamoğlu kuldur, gerek dirgür gerek öldür. Aşkınla gönlümü doldur, hu diyeyim döne döne.

Divan-ı Aşk'ta Rabbe, şairlerin dilinden münacatlar sunmaya devam ediyoruz dostlar. Yunus Emre içten ve samimi yakarışında bakın ne de güzel yalvarıyor Mevlasını. Hak çalabım, hak çalabım. Sencileyin yok çalabım. Günahlıyım, yarlı akıl. Ey rahmeti çok çalabım. Kullar senin, sen kulların. Günahları çok bunların. Uçmaya sal bunları. Binsinler Burak çalabım. Ben Ayduram, kim ey gani? Nedir bu derdin dermanı? Zinhar esirgeme beni. Aşk oduna yak çalabım. Kogıl beni hoş yanayın. Kül oluban ufalayın. Ol sevdiğin Muhammed'e. Olayın çerak çalabım. Ne ilmim var ne taatim. Ne gücüm var ne takatim. Meğer kıla in.

Nihayetin yüzümüzü ak çaladın. Yunus'u sen yarlığa kıl, bu günahlı kullar ile. Eğer yarlığamaz isen, key katı firak çaladın.

Değerli dostlar, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir münacatıyla Hikmet Bahçelerinde feyizli bir gezintiye davet ediyoruz sizleri.

Allah'ım, bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et. Allah'ım, ey bütün varlıkları yaratan, ey sebeplerin müsebbibi, bizi varlıkları ve sebepleri sana ortak tanıma bağından kurtar. Allah'ım, beni de, dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç etme. Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle mustani olalım. Yalnız seni zikredelim. Yalnız senden isteyelim. Allah'ım, bizler hepimiz seni murad ediyoruz. Seni diliyoruz. Ancak afetler ve engeller bizim önümüzü kesiyor. Sana gelmemize mani oluyorlar. Allah'ım, bizi gaflet uykusundan uyandır. Bizim kimimizi kimimizden faydalandır. Bizi yalnız kendinle meşgul et. Ta ki nefislerimiz ıslah olsun. Nefislerimize sana gelen yolu göster. Ömrümüzden kalan kısmını senin yolunda meşguliyetle geçirelim. Allah'ım, sen bizim kalplerimizi biliyorsun. Onları ıslah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın. Onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun. Onları affediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun. Onları örtüver. Bizi nehyettiğin yerlerde görme. Yasak ettiğin yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde bizi arar duruma düşme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.

Allah'ım, kötü fiillerimizi ifşa etme. Günahlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma.

Ya Rabbi, eğer unutur veya hata edersek, bu yüzden bizi muahize etme. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi, bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Takatımızın yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları affet. Bizi mağfiret eyle. Yarlığa bize merhamet et.

Allah'ım, bizi bize döndür. Bizi kapında durdur. Allah'ım, bizi senin için sende ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamızda, vermemizde yalnız senin için olsun. İçimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Bizi nehyettiğin yerlerde bulundurma. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme. Zahirimizi sana günah işlemekten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefislerimizin elinden al, kurtar, sana ulaştır. Bütün fiil ve hareketlerimiz yalnız senin için olsun. Yalnız sana güvenelim. Yalnız sana dayanalım. Senden gafil olma bedbahtlığından bizi uyandır. Bizi sana taat, ibadet ve münacat elbiseleriyle giydir. Kalplerimize ve özlerimize sana yakınlık zevkimizi tattır. Nasıl ki gök ile yer arasını ayırdın isen, günahlarla bizim aramızı da aynen öylece ayır. Bizi günahlardan uzak tut.

Nasıl ki gözün siyahıyla beyazının arasını birbirine yakın etti isen, aynen onun gibi bizi de sana kulluğa, sana taate yakın et. Günahlarla bizim aramızı aç. Tıpkı sana masiyet bahsinde Yusuf aleyhisselamla Züleyha'nın arasını açtığın gibi. Ey bir olan Yaradan! Bizi seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle. Senin yolunda gitmemize engel olanlardan bizi kurtar. Bizi kendin için seçilmişlerden eyle. Bizim iddialarımızı lütfunun ve rahmetinin delilleriyle tasih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi asan et, kolaylaştır. Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Senden başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi bir tek keder yap. O da sana yakınlık olsun. Dünya, ahiret, sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın.

Eya alemlerin şahı, tecelli kıl, teselli kıl. Gönüller burcunun mahı, tecelli kıl, teselli kıl. Ciğerden eylerim feryat, bu benlik davisinden. İkilikten kılıp azat, tecelli kıl, teselli kıl. Bu merkezi kulun candan, yine ister seni senden. Açıp hüsnün nikabı,

Evet değerli dostlar, Merkez Efendi bir münacatında böyle diyor. Münacatlarla gecemizi yad etmeye çalıştık. Divan Aşk'ta son olarak Ümmi Sinan'ın bir münacatını seslendireceğiz. Şimdi gitme vaktidir. Geceniz kutlu ola. Eyvallah.

Aşıkların eğlencesi ismi zatın ya Rabbena. Canların dinlencesi zikri zatın ya Rabbena. Fazlın kime beyan olur, gizli razı duyan olur. Ana kat'i ayan olur, keşfi zatın ya Rabbena.

Ne gelmiş ne gelesidir. Ne olmuş ne olasıdır. Ne bulmuş ne bulasıdır. Misli zatın ya Rabbena. Hur-i cinan sohbetine, mağrur olan devletine, eremezler lezzetine, kurbi zatın ya Rabbena.

cezbeylesen kime sırdan? Eğer geçsen, eğer erden. Vergiz ayrılmaz nazardan, resmi zatın ya Rabbena. Bahri muhriktir dalınmaz, bu bahre gavvas bulunmaz. La taayyündür bilinmez, kevni zatın ya Rabbena.

Bilen sensin ilmel yakin. Gören sensin aynel yakin. Bulan sensin hakkel yakin. Bahr-ı zatın ya Rabbena. Seni bildim diyen bilmez. Seni buldum diyen bulmaz. Dile gelip şerh olunmaz. Vasf-ı zatın ya Rabbena. Bilmeyenler bildim sanır. Bulmayanlar buldum sanır. Görmeyenler gördüm sanır. Nur-u zatın ya Rabbena.

0: Ger enbiya, ger evliya, ger asfiya, ger etkiya, oldular mazhar-ı ziya, veçh-i zatın ya Rabbena. Her kimi nurun cezbeder, aşkın yolun durmaz güder, daim anı ihrak eder, aşkı zatın ya Rabbena. Sensin alemlerden gani, ister bu can senden seni, ayırmasın canu teni, künhü zatın ya Rabbena. Ümmi Sinan fazlın ile, gitmek diler ol ile, sen mahrem eyledin hele, sırrı zatın ya Rabbena.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.
2: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-10.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer feynema tüvellu fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemu ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

0: Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.
1: Yeni bir günden, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar, paylaşmaya değer yepyeni güzelliklerle merhabalar efendim. Sevgili dinleyiciler, iyiliğin sözlük tanımına bakıldığında karşılık beklenilmeden yapılan yardım ifadesi karşımıza çıkıyor. Kim ki karşılığında ne gelecek diye bir şey vermek ister, aslında olan vermek değildir. İyilik beklentisizce, çıkarsızca, düşünmeden, ne alacağına önem vermeden, neyin geleceğinden çok nasıl yardımcı olabilirim düşüncesine odaklanarak gerçekleşir. Diğerleri sadece sonuç, beklenti, çıkar ve istekler olarak hayatımızda yer alırlar. Karşılık istemeden sevebilmek, sevgi verebilmek, iyilik edebilmek, bir şeye tüm kalbimizle emek vermek, ter dökmek, çok çalışmak, çok yardım etmek, bunların hepsi bize bağlıdır. Gerçek iyiliğe giden yolsa işte bu beklememek halinden geçer. Ünlü düşünür Aristoteles iyilik kavramını yardım edenin herhangi bir çıkarı ya da yardım edene herhangi bir geri dönüşü olmadan ihtiyacı olan kişiye yardım etmek böyle tanımlamıştır. Her ne kadar özünde karşılıksız, hatta bazen kendi menfaatlerimizin aksine veya hayatımız pahasına iyilik yapıyor da olsak, nihayetinde bu iyiliğin mükafatı gibi bu eylem karşı tarafı mutlu ettiği kadar iyilik yapan kişiyi de mutlu etmektedir. Yine sevgili dinleyiciler, British Columbia Üniversitesi'nin bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışmada bir grup insandan gün içinde $50 harcamaları istenmiş. Gün sonunda parayı sadece kendilerine bir şey almak yerine başka insanlara yardım etmek için harcayanların daha mutlu hissettikleri görülmüş. Düşünüyorum, öyleyse varım cümlesiyle başlayan, kişisel refaha giden yolun önce ben cümlesiyle yanıt bulduğu bir dönemden, sen var olduğun için ben varım biçimindeki mutluluğun ve iyi olma halinin sadece almaktan değil, vermekten, işbirliğinden geçtiğini öğrendiğimiz bir dönüşüm çağındayız. Sevgili dinleyiciler, iyi olabilmek, iyilik yapabilmek ne kadar önemli bir erdemdir. Ve ancak erdemli bir yaşam, anlamlı bir hayatın yoluna ışık tutar. Hepimiz yaptığımız her davranışın bize bir şekilde dönüp geleceğinin farkındalığıyla hareket etmeliyiz. Çünkü bir kez kalpten çıkıp da paylaşıldığında insana misliyle geri dönmemiş bir iyilik yoktur. Sevgili dostlar, iyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir atasözünün gerçeğe dönüşmüş sayısız örneklerinden yaşanmış bir hikayeyle yolculuğumuza devam ediyoruz. Hikayemiz şöyle efendim. Yatakta yatan adam başucundaki genç doktora, "Allah senden razı olsun evladım," dedi. "Bu ameliyatı yapmak için yurt dışından buraya kadar gelmeni yaşadığım sürece unutmayacağım." Ameliyat edilen hasta sevgili dinleyiciler, büyük bir hastanenin başhekimiydi. Tedavisi sadece yurt dışında mümkün görülen hastalığı aniden artınca çoğu öğrencisi olan diğer doktorlar onun böyle uzun bir yolculuğa dayanamayacağını anlamışlar ve çok az kurtarma ümidine rağmen bu işi üstlenmeye karar vermişlerdi. Fakat o hastalığın sayılı uzmanlarından olan bu genç doktor nereden nasıl haber almışsa almış ve bir Hızır gibi yetişip onu ameliyat ederek kurtarmıştı. Yaşlı doktor yattığı yerden genç adamın elini tutuyor ve onu bırakmamak için durmadan konuşuyordu. Genç doktorun ellerini sevgiyle, minnetle sıvazlarken şöyle dedi. Evladım, ben doğum uzmanıyım. Bir zamanlar anne karnındaki bir bebeğin sakat olduğunu anlamış, onu bu şekilde yaşamaktansa öldürmeyi düşünürken vicdanım el vermeyip kıyamadım, doğmasına müsaade etmiştim. Sapasağlam yavruları bile ana rahminde öldürenlere inat, onun yaşamasını istediğim için hayatta bildiğim o tek iyiliğime karşılık Allah seni bana göndermiş olmalı. Genç doktor ellerini gevşetip biraz geriye çekildi ve dizlerinden aşağısı takma olan bacaklarını gösterirken yaşlı doktora gülümseyerek şunları söyledi. Ben de tıpkı sizin gibi düşünüyorum efendim. Yıllar önce ana rahminde öldürmeyip kurtardığınız o çocuk bendim. Sizde nasıl bir etki bıraktı bilemiyorum ama beni çok sarsan iyilik hikayelerinden biriydi sizlerle paylaşmaya değer bulduğum.
0: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamam ben bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak deodorantlar, bunlardan uzak
2: kozmetik
1: duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akrak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Her yaldızlı söze aldanmayın. Gazetelerde, makaleler, radyolarda, konuşmalar, televizyonlarda, görüşmeler, efendim bilmem paneller, panel discussionlar, bilmem neler. Gözünüzü açın ki şu iman denilen cevherin peşine düşmüş, onu çalmak isteyen bir sürü hırsız var. Şeytan var, kafir var, vesaire var, vesaire var. Hepsi müminin iman cevherini çalmak için etrafında dolaşıp duruyor. Onu aldatmak için, onu şaşırtmak için, onu imanından etmek için, ona vesvese vermek için ve en kötü şeyi en güzel göstermek için. Müstehcenliği met ediyor, hürriyet sayıyor. Çirkinliği, ayıbı met ediyor. Ona uymayı medeniyet sayıyor. Güzel olan şeyi, namuslu olan şeyi, temiz olan şeyi kötülüyor. Bunu geri sayıyor. Çok misalleri. Onun için Allah bize hissi selim, zevki selim, aklı selim, ihsan eylesin. Her türlü tehlikeden selamette eylesin. Yani kuru gürültüye pabuç bırakmayalım. Ufak tefek sözlerden yanılıp şaşırmayalım. Gazeteden, gazete kültüründen Müslümanlık olmaz. Ana kaynaklardan öğrenmeli. Ve ana kaynakları çok kimse okumuyor. Kur'an-ı Kerim'i ana kitabımız değil mi? Ana kaynak. Dinimizin ana kaynağı nedir? Esas kaynağı Kur'an-ı Kerim. Çok kimse okumamıştır.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin

0: nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kardeşlerim, La ilahe illallah sözü kulu Allah'ın gazabına uğramaktan korur durur. Gazabı hak etmiştir kul ama La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü söylediği için gazabın önüne geçiyor o söz. Yani gazab-ı ilahi onun başına yıldırım gibi inmiyor. O kulun koruyor. Yani bu sözden, bu hadis-i şeriften ne anlarız? Demek ki La ilahe illallah, La ilahe illallah sözünü çokça söyleyeceğiz ki Allah'ın gazabına uğramayalım, Allah affetsin, kusurlarımızı bağışlasın. La ilahe illallah demek ki insanın gazabı ilahiye uğramaktan koruyan, kurtaran bir mübarek söz oluyor. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar korur Allah'ın gazabından La ilahe illallah sözü? Dünyalık elden gittiği zaman feryadı figanı basan insan, ahireti elden gittiği zaman hiç sesini çıkartmıyorsa, dünyalık geliyor, ahiret gidiyor ama hiç aldırmıyorsa, o zaman La ilahe illallah sözü mani olmaz. O şahsa denir ki sen bu sözün ehli değilsin, sen yalancısın. Sen yalancısın çünkü La ilahe illallah diyorsun, ahiret elden gidiyor da hiç aldırdın yok. O zaman gazabı ilahiyi engellemez. Yani ne demek? Allah'ın gazabı başına iner demek. Allah Celle Celaluhu kendisi için fedakarlık yapıldığı zaman onun rızası kazanılsın diye biraz mihnete, meşakkate doğru böyle insan meylettiği zaman sever. Sevdiği zaman da o sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Sevdiği kulu hoşnut etmesini bilir. Mihnete sataşmadan Allah'ın makbul kulu olunmaz. Biraz uykudan vazgeçecek, biraz gıdadan vazgeçecek, biraz paradan vazgeçecek, biraz rahattan vazgeçecek, biraz sıkıntı, has halis insan olup olmadığı anlaşılacak insan.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.
4: Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

aziz ve sevgili kardeşlerim, insanları sevindirmeye çalışalım. İnsanları memnun etmeye çalışalım. Gönül almaya çalışalım. Gönül yapmaya çalışalım. Kabe gibi muhteremdir müminin gönlü. Gönül yıkmayalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Birilerini sevindirin. Hasta ziyaret edin, güzel sözler söyleyin. Kabir ziyaret edin, geçmişlerinizin efendim kabirlerini onlara dualar edin. Allah rahmet eylesin diye, makamlarını yüceltsin diye, azabı varsa kaldırsın diye. İşte semtinizde, civarınızda iki insanlara iyilikler yapın. Görsünler Müslümanların ne kadar iyi insanlar olduklarını, ne kadar iyiliksever insanlar olduklarını. Efendim herkes anlasın İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu. Müşahhas misallerle, somut misallerle herkes görsün, bilsin, anlasın.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bildirmesiyle bizim başımıza gelenleri de bilen, bildiren, gelmeyenleri de bilen, bildiren, gelecekleri de ileride olacakları da söyleyen Resulümüz buyuruyor ki مَلْ مَيِّتُ ف۪ي قَبْرِه۪ي اِلَّا شِبْهِ الْغَر۪يقِ الْمُتَغَوِّس۪ي Kabri içinde meyyit, ölü, kabrin içindeki ölü, denize düşmüş, batmış ve imdat isteyen, boğulmak üzere olan bir insan gibidir. Kabrin içine konulan insan. Denize düşmüş, imdat isteyen, yüzme bilmeyen, boğulmak üzere olan, çırpınan bir insan gibidir kabrin içindeki ölü. يَنْتَزِرُ دَعْوَةً مِنْ اَبِنْ وَاُمِّنْ Babasından dua bekler, anasından dua bekler, oğlundan dua bekler, ev sadıkın sıkatın, samimi arkadaşından dua bekler. فَيْزَا لَحِكَتُ Ötekiler dua eder de, o umdukları kimseler ona dua eder de, o dua ona erişirse, كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا Dünyadan da, dünyanın içindeki şeylerden de ona daha sevimli gelir o dua. O ölüye, o yapılan şey. Ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içinde ne varsa hepsinden daha sevimli gelir o yapılan dualar. Ve inna Allah azze ve celle le yudkhilu ala ehlil kubri min dua ehli dünya emsal el cibal. Allahu Teala Hazretleri kabirdeki insanlara ehli dünyanın hayatta olan yaşayan insanların dualarından efendim dağlar gibi rahmet ihsan eder. O dualar üzerine. Dağlar gibi ecir, sevap, rahmet ihsan eder o ölüye. Ve inne hediyetel ahyai ilel envat ölülere yaşayanların hediyesi nedir? Muhakkak ki ölülerin, ölülere yaşayanların hediyesi onlara istiğfar etmektir. Ya Rabbi sen bunların günahlarını affediver demektir. Ve sadakatu anhum onların namına sadaka yapıvermektir. Hayır vermektir, para vermektir, çeşme yaptırmaktır. Ne kadar güzel teşbih etmiş Efendimiz. Denize düşmüş, yardım bekleyen, boğulmak üzere olan insan gibi. Onun için geçmişlerinize iyilik etmek istiyorsanız bu hadis-i şerife çokça dikkat edin.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İbrahim aleyhisselamın Rabbini arama ve bulma süreci.
1: İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Bir zaman İbrahim atası Azer'e, "Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve halkını apaçık bir sapıklık içinde görüyorum," demişti. Böylece kesin bilgi ve imana erenlerden olması için

0: İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu gösteriyorduk. İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya ve güneşe tapmaları sebebiyle iddianıza göre demek ki Rabbim buha dedi. Yıldız batınca ben batıp kaybolanları ilah olarak sevmem dedi. Doğmakta olan ayı görünce öyleyse Rabbim buha dedi. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı ve ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi andolsun ki şimdi ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Nihayet güneşi doğarken görünce demek Rabbim bu, bu daha büyüktür dedi. Çünkü o Rabbinin büyük olduğunu düşünüyordu. O da batınca dedi ki ey kavmim, bu varlıklar fanidir. Muhakkak ki ben Allah'a eş tanıdığınız şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü hanif, Allah'ı belirleyici olarak tamamen gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Dinde ben Allah'tan başka otorite tanıyan müşriklerden değilim. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? İşte bu şekilde Allah'ı arayıp bulması, kavmine karşı örnek olması için İbrahim'e verdiğimiz kesin delilimizdir. Biz dilediğimiz kimseyi kat kat derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin tam hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
1: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1. Fatiha Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 7 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç suresi olduğu için açan anlamında Fatiha şeklinde anılmıştır. Aynı zamanda Ümmül Kitap, kitabın anası, özü, el-esas gibi adları da vardır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamdin, övme ve övülmenin her türlüsü, alemlerin tek Rabbi Allah'adır. O Rahmandır. Dünyada bütün yaratıklara bol merhamet edendir, Rahim'dir. Ahirette yalnız müminlere acıyıp mağfiret edecek olandır. Din gününün, yani hesap ve karşılık görme gününün maliki, hükümranıdır. Ey Rabbimiz! Yalnız sana ibadet ve itaatle kulluk eder ve her hal ve ihtiyacımızda ancak senden medet umar, yardım dileriz. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Emirlerine asi olmuş ve gazaba uğramışların ve sapıtanların değil ya Rabbi. Amin. Bakara Suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. 286 ayettir. Yalnız 281. ayeti Mekke'de Veda Haccı'nda inmiştir. İsrailoğulları Hazreti Musa Tur Dağı'ndayken altınlardan yapılmış inek heykeline tapmışlardı. İçlerine sinmiş bu inek sevgisini, onun tapılan kutsal bir varlık olduğu düşüncesini ortadan kaldırmak ve yalnız Allah'a inançlarında samimi olduklarını göstermeleri için kesmeleri gereken bir inek, Bakara, sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu öyle bir kitaptır ki, onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. O, takva sahibi kimseler ki, gayba, Allah'a, meleklere, ahirete, vahye, Allah'ın takdirine inanırlar. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de gereken yerlere Allah için verirler. Yine onlar, Hak katından sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e ve senden evvel indirilenlerin asıllarına iman edip ahirete de kesinlikle inanırlar. İşte onlar hem Rableri tarafından gösterilen dosdoğru yol üzere olan hem de kurtuluşa, murada erenlerin ta kendileridir. Allah'ın birliğini, hakimiyetini ve Kur'an'ı dışlayıp küfre sapanlara gelince, şüphesiz ki onları başlarına gelecekle korkutup uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Üzülme. Bilesin ki onlar inanmazlar. Allah onların inkarcı niyet ve eylemlerinden dolayı kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de ilahi hakikatlere karşı perde inmiştir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. İnsanların bir kısmı da münafıktırlar. Onlar kalpten inanmadıkları halde dilden Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Ve akıllarınca Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar da farkında bile olmazlar. Onların kalplerinde batılı sevme, maddeperestlik, dünyevilik, şüphe, münafıklık ve küfür gibi manevi ölüme götüren bir tür hastalık vardır.
Allah da onların bu hastalığını artırmıştır. İnanıyoruz diye yalan söylediklerinden dolayı onlar için dayanılmaz bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde Allah'ın emirleri dışına çıkarak sakın fesat çıkarmayın, bozgunculuk yapmayın denildiği zaman bizler sadece düzeltenleriz derler. İyi bilin ki Allah'ın hükümlerini beğenmeyip aykırı hareket ettiklerinden dolayı toplumda asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun farkında değildirler. Yine onlara gerçek mümin insanların iman ettiği gibi samimi olarak iman edin denildiği zaman biz ille de o sefih, ahmak kimselerin inandığı gibi mi iman edelim? Bizimki bize yeter derler. İyi bilin ki asıl sefih olanlar kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Ama münafıklar, Müslümanlıktan geçinenler, müminlere rastlayınca biz de sizin gibi iman ettik derler. Fakat kendi şeytan gibi olan yandaşlarıyla baş başa kaldıklarında şüphe yok ki biz fikir ve ideolojide sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay etmekteyiz derler. Allah da onların alaylarına mukabele eder, hak ettikleri karşılığı verir ve onlara azgınlıkları, isyanları içinde bir müddet mühlet verir. Onlar da bir ceza olarak şaşkınca bocalayıp dururlar. İşte onlar hidayete, doğru yola karşılık niyet ve tavırlarıyla kafirler safında yer alıp sapıklığı satın alan, tercih eden kimselerdir ki onların bu alışverişi kendilerine kar sağlamadığı gibi doğru yolu da bulamadılar. Onların, münafıkların durumu karanlık bir sahrada bir ateş tutuşturup aydınlanmak isteyen kimse gibidir ki o ateş yanıp da çevresini aydınlatınca faydalanmadılar. Allah da onların ışığını giderip kendilerini yine karanlıklar içinde görmez ve şaşkın olarak bıraktı. Onlar manen sağır, dilsiz ve kördürler. Artık onlar bulundukları sapıklıktan hakka dönemezler. Yahut onların durumu yoğun karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler içinde gökten boşalan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimsenin hali gibidir. Onlar yıldırımlardan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri ilim ve kudretiyle çepeçevre kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerini kapıp alıverecek. Onlara aydınlık verince ışığında biraz yürürler. Karanlık tekrar basınca da dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini de giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız. O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan, bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'den şüphe ediyorsanız, hadi siz de aynı nitelikte onun benzeri bir sure getirin. Eğer bu beşer sözüdür diye iddianızda samimiyseniz, Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Resulüm, iman eden, bir de salih amellerde bulunanlara, kendileri için
alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber, dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada sürekli, ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki Allah, hakikati açıklamak için bir sivrisineği ve hatta yaratılışta onun daha da ötesinde zayıf ve basit olanı misal getirmekten çekinmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa zihinlerde şüphe uyandırmak için Allah bu misalle ne demek istedi derler. O bununla birçoğunun saptığını, birçoğunun da doğru yola geldiğini gösterir ve bununla ancak fasık olanları sapıklıkta bırakır. Onlar öyle fasık kimselerdir ki, iman ettim, Müslüman oldum dedikleri halde Allah'a vermiş oldukları taahhüdü, teslimiyet ve itaat sözünü bozarlar. Hem de Allah'ın birleştirilmesini emrettiği akraba ve Müslümanlar, dinle ahlak ve dinle dünya işleri arasındaki ilişkileri, bağları keserler ve yeryüzünde Allah'ın emrine aykırı hareket ve uygulamalarla toplumda bozgunculuk yaparlar. İşte dünya ve ahirette ziyana uğrayanlar onlardır. Allah'a karşı nasıl olur da nankörlük yapar, küfre saparsınız? Halbuki sizler ölü, yok haldeydiniz de o sizi annenizin karnında can verip diriltti. Sonra ecelleriniz gelince yine sizleri öldürecek. Sonra haşr günü tekrar o sizi diriltecek. Sonra da hesabınız görülmek üzere ancak onun huzuruna döndürüleceksiniz. O Allah ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin faydalanıp ibret almanız için yarattı. Sonra iradesiyle göğe yönelip onları 7 kat gök olarak bir sistem üzere düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Resulüm! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde hükümlerimi yerine getirecek bir halife, yetki ve yöneticiliğe elverişli insan yaratacağım demişti. Melekler de, Ya Rab, biz seni hamd, övgüyle yüceltip ve seni bütün noksanlıklardan tenzih edip ulularken, orada senin emirlerini tutmayıp bozgunculuk çıkaracak ve kan akıtacak birisini mi yaratacaksın? Dediler. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Allah, yarattığı Adem'e eşyaya ait bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, hadi, görüşünüzde doğruysanız onların isimlerini bana haber verin, dedi. Melekler de, Ya Rabbi, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi mutlaka o sensin sen, demişlerdi. Bunun üzerine Allah, Ey Adem, eşyanın isimlerini onlara hemen haber ver, dedi. Adem de onların isimlerini onlara bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını, sırlarını, hikmetini bilirim. Ayrıca açıkladığınız ve gizlediğiniz her şeyi de bilirim, dememiş miydim, dedi. Hani biz meleklere, kudretim için Adem'e secde edin, demiştik de, İblis hariç hepsi hemen secde ettiler. O ise direndi, secde etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Yine dedik ki, Ey Adem, sen ve eşin Havva cennette kalın.
dilediğiniz yerde oradakilerden, nimetlerinden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Derken şeytan onları cennette ebedi kalırsınız aldatmacasıyla o ağaçtakinden yedirdi ve ikisinin ayağını kaydırıp içinde bulundukları yerden, cennetten çıkarmayı sağladı. Biz de hadi şeytana uymakla birbirinizin düşmanı olarak hepiniz yeryüzüne inin. Sizin için bir vakte ömrünüzün sonuna kadar yeryüzünde ikamet etme ve faydalanma, geçiminizi sağlama imkanı vardır, dedik. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri belledi, öğrendi ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, samimi dua ve kesin yapılan tevbeyi çokça kabul edendir, çok acıyandır. Biz bundan önce de onlara hepiniz, Adem, zevcesi ve şeytan, oradan, cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar bir üzüntü de duymayacaklardır, demiştik. O küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemlik olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın, şükredin. Bana iman ve itaat hususunda verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size cennetle ilgili vaat ettiklerimi vereyim. Yalnız benden korkun. Ve yanınızdaki Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin, ona inanmayanların ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedele, dünyalık karşılığa satmayın ve ancak benim emrime uygun yaşayın ve yalnız benden, benim azabımdan korkun. Hakkı, gerçeği batılla bulayıp örtüp de bile bile hakkı gizlemeyin. Hakkın üstüne örttüğünüz batılı hak diye göstermeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû eden müminlerle birlikte rükû edin. Siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup da diğer insanlara iyilik yapmalarını ve takvayı mı emrediyorsunuz? Bunun çirkin olduğunu hiç düşünmüyor musunuz? Ey Müslümanlar! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz bu şekilde yardım istemek Allah'a gönülden saygı duyanlardan başkasına zor ve ağır gelir. Onlar mutlaka Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilirler de namazlarını yüksünmeden huşu içinde kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım bunca nimetimi ve bir de vaktiyle tevhid inancında olmanız dolayısıyla insanlar arasından sizin o zamanki ecdadınızı tercih ettiğimi, üstün kıldığımı hatırlayın. Artık öyle bir günden korkun ki o günde azaptan kurtulmak için hiçbir kimse bir başkası yerine bir şey ödeyemez. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiç kimseden bedel, fidye de alınmaz. Ve Kur'an geldiği halde ona inanmayanlara yardım da edilmez. Ey İsrailoğulları! Yine hatırlayın ki vaktiyle doğan erkek çocuklarınızı boğazlayıp kızlarınızı hayatta bırakarak size azabın, İşkencenin en şiddetlisini reva gören Firavun ve soyundan sizi kurtarmıştık. Bu size reva görülenler sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı. Hani
sizin için Kızıl Deniz'i yarıp sizi geçirerek işkenceli hayattan kurtarmış, Firavun ve soyunu, adamlarını da siz bakıp dururken gözlerinizin önünde boğmuştuk. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağı bir tanrı edinmiştiniz. Sonra bu defa içten tevbe edince biz de belki şükredersiniz diye sizi affetmiştik. Yine hatırlayın ki biz Musa'ya sapıklıktan kurtulup doğru yolu bulasınız diye Tur'da kitabı ve içinde Furkan'ı, hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. Hani Musa kavmine, ey kavmim, siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edin, değilse nefislerinizi öldürün. İşte böyle yapmanız her iki halde de yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır, demişti. Böylece Allah da tevbelerinizi kabul etsin. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Yine vaktiyle siz, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız, demiştiniz. O sırada sizi yıldırımın dehşeti çarpıvermişti ve siz de serilip kımıldayamayacak bir halde baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye ölüm halinizin ardından sizi yine diriltmiştik. Ve Tih çölünde, Sina'da güneşten korunasınız diye beyaz bulutları üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvasıyla bıldırcın kuşu da indirdik. Size verdiğimiz bu güzel, helal rızıklardan yiyin dedik. Ama onlar nankörlük edip itaat etmemekle bize değil, fakat kendi kendilerine zulmediyorlardı. Hani o Tih çölünden çıktıktan sonra şu kasabaya girin, orada istediğiniz yerden dilediğinizi bol bol yiyin. Şükür secdesi ederek kapıdan girin ve Ya Rabbi, Hıtta, affet bizi deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz ihsan edenlere, iyilik ve itaatte bulunanlara karşılığını artıracağız demiştik. Fakat nefislerine zulmedenler, sözümüzü kendilerine söylenenden başka şekle çevirdiler. Biz de doğru yoldan sapmaları sebebiyle zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Hani vaktiyle Musa çölde susuz kalan kavmi için su aramıştı. Biz de asanı taşa vur demiştik. Hemen asayı taşa vurur vurmaz oradan kabileleri sayısınca 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği kaynağı bildi ve onlara Allah'ın rızkından yiyin, için. Yeryüzünde onun emirlerinin dışına çıkıp bozgunculuk yaparak kargaşa çıkarmayın dedik. Hani siz yine, ey Musa, biz artık bir tek kudret helvasıyla bıldırcın etinden yemeye asla tahammül edemeyeceğiz. Rabbine bizim için dua et de bize yerin bitirdiği sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğandan çıkarsın demiştiniz. Hazreti Musa da, daha iyi olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre, kasabaya inin, şüphesiz orada sizin için istediğiniz sebzeler vardır, dedi. Onlar bu sabırsızlıklarından dolayı yine yoksulluğa, düşkünlüğe, aşağılığa maruz kaldılar. Allah'ın gazabına da uğradılar. Bu musibetlerin sebebi hem Allah'ın ayet, mucize ve açık belgelerini inkar etmeleri ve kimse peygamberleri öldürme hakları olmadığı halde peygamberlerinden Hazreti Zekeriya, Yahya ve Şaya'yı haksızlık yaparak öldürmelerinden hem de Allah'a isyan edip aşırı gitmelerindendir. Şüphesiz bütün iman edenlerle Yahudiler,
Hristiyanlar ve Sabilerden, son din İslam'a göre veya İslam'dan önce Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işleyenler var ya, artık onların mükafatı Rableri katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Hani ey Yahudiler, vaktiyle Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden kesin söz almıştık. Sonra bu ahdi bozduğunuz için yeniden söz veresiniz diye tehdit olarak Tur'u, Tur Dağı'nı da mucize olarak üzerinize yükseltip kaldırmıştık da size verdiğimiz hükümlere kuvvetle sarılın ve içindekileri daima hatırlayın ki helakten ve azaptan sakınanlardan olabilesiniz demiştik. Bunun ardından söz verdikten sonra yine döndünüz. Eğer Allah'ın üzerinizde büyük lütfu ve merhameti olmasaydı en büyük zarara uğrayanlardan olup yok olurdunuz. Cumartesi günü içinizden ibadet etmek yerine balık avlayarak haddi aşanları elbette bilmektesiniz. İşte onlara aşağılık birer maymun olun dedik. İşte biz bunu, bu cezayı hem o zamandakilere, orada bulunanlara, hem sonradan geleceklere ibret, muttakilere Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınanlara da bir nasihat kıldık. Musa kavmine Allah size mutlaka bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizi alaya mı alıyorsun dediler. Musa da cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar ey Musa, Rabbine bizim için dua et, ona sor da onun ne biçim bir sığır olduğunu bize açıklasın dediler. Musa da Allah buyuruyor ki o ne çok yaşlı ne de körpe. Bunun arasında dinç bir sığırdır. Artık emredildiğiniz şeyi yapın demişti. Onlar tekrar Rabbine bizim için yalvar da onun renginin ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, o Rabbim rengi bakanlara neşe, ferahlık veren sapsarı bir inektir buyuruyor dedi. Yine bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetinin nasıl olduğunu bize açıklasın. Çünkü bizce sığırlar birbirine karıştı. Eğer Allah dilerse biz emredileni yapmakta elbette doğruya erişmiş oluruz dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim buyuruyor ki o henüz toprağa sürmek ve ekin sulamak için boyunduruk altına girmemiş, hiç alacası olmayan, serbest dolaşan, kusursuz bir sığırdır. İsrailoğulları şimdi Rabbinden gerçeği getirdin deyip hemen o ineği bulup boğazladılar. Emre derhal itaat etmeleri gerekirken isteklerini çoğaltmaları sebebiyle neredeyse cayıp bunu yapmayacaklardı. Ey İsrailoğulları! Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun katil zanlısı hakkında atışmış, suçu birbirinize atmıştınız. Allah ise gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. İşte bunun için biz kesilen sığırın bir parçasıyla ona o öldürülen adama vurun demiştik. Onlar da vurunca ölü dirilip katilini söylemişti. İşte Allah tıpkı bunun gibi ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini, kudretini açıklayan delil ve mucizeleri bu şekilde gösterir. Sonra bunun ardından ibret alıp samimi inanmanız gerekirken kalpleriniz yine katılaştı. Taş gibi, belki de ondan daha katı oldu. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler fışkırır. Öylesi de vardır ki çatlar da ondan su çıkar. Yine öylesi vardır ki Allah korkusundan dağdan yuvarlanıp aşağı iner. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey müminler! Yine de Yahudilerin
size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onlardan bazıları vardı ki Allah'ın kelamı olan tahrif edilmemiş Tevrat'ını dinlerlerdi de onu anladıktan sonra bile bile tahrif eder, bozup değiştirirlerdi. O Yahudilerden olan münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik. Sen Tevrat'ta müjdelenen peygambersin derlerdi. Birbirleriyle tenhada baş başa kaldıkları zamansa Yahudilerin ileri gelenleri bunlara Allah'ın size açıkladıklarını yani Tevrat'ta bildirdiği Hazreti Muhammed'e ait özellikleri Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu? Derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da hepsini bilmektedir. Onlardan bir kısmının da okuyup yazması yoktur. Kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bildikleri ancak reislerinin anlattıkları bir sürü hayali uydurmalardır ve onlar ancak zan ve tahminde bulunuyorlar. Kitabı elleriyle yazıp sonra da az bir değere dünyalık menfaate satabilmek için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin tasnif ederek uydurup yazdığı şeylerden dolayı vay başlarına gelenlere. Vay şu uydurdukları şeylerle elde ettikleri haksız kazançları yüzünden onların haline. O Yahudiler, ateş bize sayılı günler, atalarımızın buzağa taptığı 40 gün dışında asla dokunmayacak dediler. De ki, Allah'tan bu hususta bir söz mü aldınız? Böyleyse Allah verdiği sözden asla dönmez. Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, iş böyle değil. Kim büyük bir kötülük işler de şirk olan bu günahı, kendi benliğini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş ehlidirler. Orada devamlı kalacaklardır. İman edip salih amel işleyen kimselerse cennet ehlidirler. İşte onlar orada ebedi kalacaklardır. Hani vaktiyle İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel davranıp iyilik edin. Hem de insanlara güzel söz söyleyin. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin diye emretmiş, sağlam söz almıştık. Bu sözden sonra sizin pek azınız hariç hepiniz döndünüz. Sizler zaten yüz çeviren döneklersiniz. Yine bir zamanlar birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye siz Yahudilerden kesin söz almıştık. Sonra siz de kabul etmiştiniz ve halen Tevrat da buna şehadet etmekte, görmektesiniz. Sonra siz öyle kimselersiniz ki bu sözünüze rağmen yine kendinizi, birbirinizi öldürüyor, içinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyor, onlara karşı günah ve düşmanlık yapmakta birleşip yardımlaşıyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram kılındığı halde hem aranızda savaşıyor hem de size esir düşerlerse karşılıklı fidye alışverişi yapıp onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp geri kalanını inkar mı ediyorsunuz? İşte içinizden bunu yapanların cezası dünya hayatında aşağılık ve rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış, tercih etmiş kimselerdir. Bu yüzden onların azabı hafifletilmez. Onlara asla yardım da edilmez. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik.
Ondan sonra da aynı tevhid esasında peygamberlerle onu izlettik. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller, mucizeler verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cibril ile destekledik. Fakat her ne zaman bir peygamber size nefsinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirdiyse, büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürdünüz. Yahudiler, Kur'an'ı dinlememek ve kabul etmemek hususunda peygamberle alay ederek, kalplerimiz bilgiye doymuş olup başka bilgilere perdeli, kapalıdır dediler. Hayır, küfür ve isyanları yüzünden Allah onları lanetlemiştir. Bunun için onların ancak çok azı inanır. Yahudiler, daha önce kafirlere, müşrik Araplara karşı zafer kazanmak üzere yardım isteyip dururlarken, onlara Allah katından yanlarında olan Tevrat'ın aslını doğrulayan bir kitap ve geleceğini Tevrat'tan bildikleri, gelmesi için dua ettikleri peygamber gelince, bu İsmail oğullarından diye onu inkar ettiler, kafir oldular. Artık Allah'ın laneti bütün inkarcılar, kafirler üzerinedir. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla kitap ve peygamberlik ihsan etmesini kıskanarak, Allah'ın indirdiğini Kur'an'ı inkar etmeye karşılık, kendilerini, benliklerini, nefislerini satmaları ne kötü bir şeydir. Bundan dolayı gazap üstüne gazaba çarptırıldılar. Kafirler ve inkarcılar için utanç verici ve alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denildiği zaman, biz yalnız bize indirilen Tevrat'a inanırız derler ve ondan başkasını da inkar ederler. Halbuki o Kur'an, beraberlerinde olan Tevrat'ın aslını tasdik eden bir gerçektir. Resulüm, de ki, eğer gerçekten inanıyorduysanız, niçin daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina dağına gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağı görsel tanrı edindiniz, ona taptınız. Vaktiyle Tur dağını bulut gibi tepenize dikmiş ve sizden kesin söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle yapışın, ahkamına sarılın ve dinleyip itaat edin demiştik. Onlar da dinledik ve fakat içimizden karşı geldik dediler. Çünkü küfürleri yüzünden buzağı sevgisi kalplerine işledi. Resulüm, de ki, eğer inanan kimselerseniz biliniz ki buzağa tapmayı hoş görmekle bozulmuş olan bu inancınızın size emrettiği şey ne kötüdür. Resulüm, onlara de ki, eğer ahiret yurdu, cennet, sizin dediğiniz gibi Allah katında diğer insanlara değil de sadece size mahsussa ve bu iddianızın doğru olduğunu düşünüyorsanız, hadi ölümü temenni edin ki cennete çabucak kavuşasınız. Oysa onlar, daha önce kendilerinin işledikleri günahlar yüzünden asla bunu dilemeyecekler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun ki onları, Yahudileri bu dünya hayatına karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Hatta müşriklerden bile düşkündürler. Onların her biri 1000 yıl yaşatılmayı ister. Oysa bunca süre yaşatılması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta oldukları şeyleri eksiksiz görendir.

Resulüm, de ki, kim Cebrail'e düşmansa, bilsin ki hem senden evvelki kitapları aslen tasdik edici, hem de müminler için yol gösterici ve müjdeci olarak onu, Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine o Cebrail indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olup kafir olursa, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Andolsun ki biz sana apaçık her şeyi bildiren ayetler indirdik. Onları fasık, yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Yahudiler her ne zaman sağlam bir antlaşma yapmışlarsa yine içlerinden bir kısmı onu bozup atmadılar mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Allah tarafından onlara yanlarında olan kitabın aslını tasdik eden bir Resul gelince, o kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyormuş gibi arkalarına atıp sırt çevirmişlerdir. Yahudiler kitaplarından yüz çevirip sihirle meşgul oldukları için Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların ve şeytan ruhlu insanların "bunu sihirle elde etti" şeklindeki uydurma sözlerine uydular. Halbuki Süleyman bir peygamber olarak mucize gösterdi. Onların iddia ettiği gibi sihir yaparak küfretmedi, nankör olmadı. Fakat o şeytanlar insanlara Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe indirilen, ilhamla bildirilen şeyi, yani sihri, büyüyü öğreterek kafir oldular. Halbuki onlar, o iki melek mucize ile sihrin farkını bildiriyor ve biz ancak bir imtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir yapıp da kafir olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Buna rağmen Yahudiler kadınla kocasının arasını ayıran şeyleri bunlardan öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmaksızın onunla hiçbir kimseye zarar verecek değillerdi. Yine de onlar, o Yahudiler, kendilerine fayda sağlayacak olanı değil, zarar verici şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onu satın alan veya satan için ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı. Onların sihir yapmayı benimsemekte kendilerini sattıkları şey ne kötü, keşke bilselerdi. Eğer onlar Kur'an'a ve peygambere iman edip de günahlardan sakınsalardı, Allah katında kazanacakları sevap daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Peygambere "Ra'ina, bizi gözet, güt" demeyin. "Bize bak" anlamında "Unzurna" deyin ve onu dinleyin. Küfre sapanlar için çok acıklı bir azap vardır. Ne ehli kitaptan kafirler, ne de müşrikler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini, bir zafer, bir mevki ve bir kazanç elde etmenizi isterler. Allah da rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayeti nesheder veya onu unutturursak, ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Yine bilmez misin? Elbette bilirsin ki, göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki, sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ve koruyucu, ne de bir yardımcı vardır. Yoksa ey Müslümanlar, vaktiyle Musa'yı sorguya çektikleri gibi siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse muhakkak o dosdoğru yoldan sapmış olur. Ehli kitaptan birçoğu Kur'an'ın gelmesiyle gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra
sizi küfre döndürmeyi arzu ederler. Ey Müslümanlar! Savaş, cizye ve benzeri şeylerde Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Hayır işlerden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi veya Hristiyan olanlardan her biri bizden başkası asla cennete girmeyecektir dediler. Bu onların kuruntularıdır. Resulüm de ki, eğer doğru söyleyen kimselerseniz delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim muhsin olarak, iyilik ederek, işini güzel yaparak, özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan ona iman ve itaat ederse, onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yahudiler, Hristiyanlar, dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır, dediler. Hristiyanlar da, Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur, dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de onların sözlerinin aynısını tekrar ettiler. Artık Allah, kıyamet gününde kitaplarının dışına çıkarak ayrılığa düştükleri şey hakkında aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun isminin anılmasını ve hükümlerinin yaşanır hale gelmesini isteyeni engelleyen ve o mescitlerin harap olmasına koşan, uğraşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara istedikleri gibi değil, ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğu da, batı da, her yer yalnız Allah'ındır. Ancak namaz kılmak için kıbleyi araştırdıktan sonra hangi tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü razı olduğu kıble oradadır. Şüphesiz Allah rahmet ve nimeti geniş olandır ve O her şeyi bilir. Yahudi, Hristiyan ve müşrikler Allah çocuk edindi dediler ve kafir oldular. Haşa! O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. O, bir işin olmasını isterse O'na sadece ol der, O da hemen oluverir. Ehli kitap ve müşriklerden bir takım bilgi yoksunları, Allah senin peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet, mucize gelmeli değil miydi? Dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri apaçık gösterdik. Ey Muhammed! Doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine, dinlerine uyuncaya kadar Yahudi ve Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaktır. Resulüm, onlara de ki, Allah'ın hidayeti olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden, Kur'an'dan sonra, eğer onların arzu ve heveslerine uyarsan, artık senin için Allah'tan yana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden, onu, Kur'an'ı hakkıyla okuyanlar var ya, işte onlar, ona gerçekten iman edenlerdir. Kim de onu inkar ederse, işte dünya ve ahirette en büyük zarara uğrayanlar onlardır. Ey İsrailoğulları!
size verdiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Öyle bir günden sakınıp korkun ki o gün hiç kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Azaptan kurtulması karşılığında kimseden fidye kabul olunmaz. Hiç kimseye şefaat, iltimas, kayırma da fayda vermez ve onlara yardım da edilmez. Hani Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirlerle sınamış, o da onları hakkıyla yerine getirmişti. Allah da ona, ben seni insanlara imam, önder yapacağım buyurdu. İbrahim de, soyumdan da önderler yap ya Rabbi dedi. O da, benim ahdim, nübüvvet sözüm onların içinden zalim olanlara erişmez, onları içermez buyurdu. Biz beyti, Kâbe'yi insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kâbe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani o vakit İbrahim demişti ki, ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Kendini bilmeyen ahmaklardan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Hakikat biz onu dünyada peygamberlik için seçtik. O ahirette de şüphesiz iyilerdendir. Rabbi ona Hakk'a teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler ancak Müslümanlar olarak yaşayıp can verin dedi. Ey Yahudiler, yoksa Yakub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı bulunuyordunuz? O zaman Yakup oğullarına, benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sormuş. Onlar da senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İşte onlar İbrahim ve Yakup oğulları böyle bir ümmetti. Gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Onlar da Yahudiydi diyerek bir çıkar paya sağlamayınız. Bir de Yahudiler Müslümanlara Yahudi olun. Hristiyanlarsa Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler.
Onlara de ki, hayır, biz küfür ve şirkten uzak kalırız.

0: biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Eğer o Yahudi ve Hristiyanlar da sizin iman ettiğiniz gibi bütün esaslara iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka onlar size karşı ayrılıkçılık ve düşmanlık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz. Onlara de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem sizin Rabbiniz olduğu halde siz onun hakkında bizimle münakaşa mı ediyorsunuz? Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Biz ona tam bir samimiyetle bağlıyız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte onlar böyle bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 1'i dinlediniz.
2: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.